0: Belki de açmalısın.
1: Sorun değil.
0: Öyle mi? Bence biliyor olmalı.
1: Hayır, bilmiyor. İnan bana.
0: Sana inanıyorum.
2: Zor olduğunu biliyorum. Seninle gurur duyuyorum.
1: 59'u kullan. Otoyol kapalı.
0: Yakıt azaldı sanırım.
1: Sana doldurmanı söylemiştim.
0: Doldurdum. Ne? Doldurdum işte.
1: Geç kalırsak seni öldürürüm.
0: Sorunun ne biliyor musun
1: sen? Benim sorunum erkeklerin sorunumu bildiklerini sanmaları.

0: Ne?
1: Şirket kartı mı? Teşekkür ederim. Bana sakız ve su alabilir misin? Bir de

struggling. So my crying. Peace in the wild, motherfucker. When we getting hungry, better duck, motherfucker. You look a lot like lunch, motherfucker. Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmem için bana huzur ver.

Ölümüne.

Amelia? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Cevap verir misin? Duyuyor musun beni? Amelia, duyuyor musun? Neredesin? Söyler misin?

0: Olamaz.
1: Canım, duyuyor musun? Cevap ver. Niçin cevap vermiyorsun? Alo. Canım, neredesin?
2: Yakıt seviyesi düşük.

0: konuşabilmem için bırakmalısın tuşu.
1: Tamam. Tamam, özür dilerim. Ben sadece çok korkuyorum. Polisi aramalıyım, tamam mı?
0: Sen kimsin? Orada ne oluyor? Amelia nerede?
1: Benim adım Alice Görmimbek. Senin... Benim adım Alice Görmimbek. Polisi aramalısın lütfen.
2: Hey Alice.
0: Sana ateş mi ediyor? Alo.
2: Alice?
1: John?
0: Ne oluyor? Alo. Alo, orada mısın? Alo. Alo.
3: Yardım et. Lütfen. Yardım et.

0: söylüyorsun? Karım nerede? Amelia yaralandı mı?
1: Lanet olsun. Bilmiyorum. Ben tek başımayım. Bu polisi aramanı istiyorum, tamam mı? Lütfen.
0: Cep telefonun yok mu?
1: Hayır, vurdu.
0: Neredesin tam olarak?
1: Bir rafın arkasında saklanıyorum.
0: Tamam, bekle.
1: Lütfen.
0: Bekle.
1: Lütfen.
0: Alo, 911 mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, 59. yoldaki benzin istasyonunda silahlı saldırı olmuş. Bir yaralı kadın var. Hayır, benimle telsizden konuşuyor şu an. Yo, ben yoldayım. Bir saniye. Orada bir tetikçi olup olmadığını soruyorlar.
1: Evet, evet burada. Lütfen birilerini göndersinler.
0: Hala oradaymış, öyle diyor. Aha. Ne kadar sürer? Peki, tamam. Tamam, sağ olun. Tamam, yola çıktılar. Operatör yerinde kal dedi. 15 dakikaya geleceklermiş, tamam mı?
1: Evet, teşekkür ederim. Evet.
0: Ah, o kadar endişeliyim ki. Karım beni şimdiye aramalıydı.
1: Lütfen benimle kalır mısın?
0: Tamam. Seninleyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Vurulan adamı tanıyor musun?
1: Evet, arkadaşım.
0: Tüh, çok üzüldüm. Nereye gidiyordunuz bu saatte?
1: Kongreden eve dönüyorduk. O da benim iş arkadaşım.
0: Aa, anladım. Kongre. Beraber mi çalışıyordunuz? Kim bilir ne kadar etkilenmişsindir. Ambulans çağıralım mı?
1: Sanırım öldü.
0: Doğru. Çünkü kafasını patlattım. Orada mısın? Alice Gormanbeck.
1: Dur.
0: Ayağa kalk da görebileyim seni. Peki, ben geliyorum o zaman.
1: Ne istiyorsun?
0: Ne mi istiyorum? Ne istiyorum ben? Sen ne istiyorsun peki? Ha?
1: Beni rahat bırak yeter.
0: Hepimiz bunu istiyoruz. Alice?

0: Beni duyan var mı? Cevap verin lütfen. Beni duyabilen var mı? Beni duyuyor musun? Lütfen cevap verin.
1: Ben buradayım.
2: Olamaz.
1: Sadece sen ve ben. Aha, evet. Bir de karım. Amelia.

0: amatörüm. Amatörüm. Amatörüm.
1: Ali söylesene canım, sıkıldın mı? Çok üzücü değil mi? Durumu çok mu kötü?
0: Tanrım.
1: Söylesene, onu istismar ettiğimi mi düşünüyorsun, ha? Gerçi olabilir, mümkün. Ama... Zaten çok sıkıcı biriydi. Söylesene. Nasıl gidiyor Alice?

Boşver. Cevaplamak zorunda değilsin. Vaktimiz bol. Kusura bakma ama biz bunu çözene kadar hiçbir yere gidemezsin.

0: Allah
1: kahretsin. Sen ve ben sıkışıp kalmış gibiyiz. Karanlık, kirli bir benzin istasyonunun zeminine sinmiş gibi. Ne yazık. Eğer kendini kurtarmak için bir şey yapmazsan, her şey aynen böyle bitecek.
0: Sana hiçbir şey yapmadım ben.
1: Emin misin bundan?
0: Kimsin sen?
1: Sen kim olduğumu sanıyorsun? Ve daha da önemlisi, kendinin kim olduğunu sanıyorsun. Alice? Hadi dışarı. Hadi dışarı. Bak söz veriyorum, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Tek atışta dertler bitecek.

0: Amelia. Lanet olsun.
1: Eğil!
0: Ne?
1: Kapının önünden çekil, dükkanını ateş eden biri var.
0: Ne? Amelia! Burada çalışan kız. Amelia nerede?
1: Polisi aramalısın.
0: Amelia! Nerede o?
1: O öldü.
0: Lanet olsun.
1: Bak.
0: Ne?
1: Beni dinle. Polisi araman gerekiyor hemen. Telefonun yanında mı?
0: Evet.
1: Güzel. Güzel.
0: Lanet olsun. Hadi canım. Arabada kalmış.
1: Olamaz. Olamaz.
0: Neredesin?
1: Tezgahın arkasındayım. Buzdolabına doğru gidersen beni görebilirsin.
0: Burada ne oldu?
1: İçeri girdim ve biri bana ateş etti.
0: Amelia nerede?
1: Burada benimle birlikte.
0: Yaran kötü mü?
1: Bilmiyorum. Kolum yaralı.
0: Telefonun yok mu?
1: Hayır, onunkini de bulamıyorum.
0: Peki ya sabit at?
1: Hayır.
0: Tezgahın üstündeki.
1: Çalışmıyor. Buradaki hiçbir şey çalışmıyor. Hareket etmek imkansız. O her şeyi görebiliyor.
0: Nereden ateş ediyor?
1: Sanırım yolun karşısındaki reklam panosundan ateş ediyor. Güvenlik monitöründen gördüm.
0: Garaja açılan kapı. Ama orası da kilitli.
1: Peki anahtarlar?
0: Lanet olsun. Ne oluyor böyle? Ne oluyor dostum? Ne oluyor?
1: Hey! Hey, beni dinle. Sakin olmamız gerekiyor. Yoksa buradan çıkamayız.
0: Geceleri kimse burayı kullanmaz.
1: Ama sen kullandın.
0: Sence hala orada mıdır? Hı?
1: Bilmiyorum. Yani... Sen geldiğinden beri ateş...

Amelia. Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Oh. Hayır. Oh. O çok iyi bir insandı. Hayır, hayır. Hayır. Burada neler oluyor? Neler?

0: ve bir ailesiydi. Meksiko City'den gelip burayı aldılar. Sonra da annesi hastalandı.
1: Karısı olduğunu söyledi.
0: Ne?
1: Onu terk ettiği için vurduğunu söyledi.
0: Kim? Bunu yapan adamla mı konuştun? Nasıl?
1: Şu telsizle. Karısı olduğunu söyledi.
0: Hayır, bu doğru değil, hayır.
1: Ya bana yalan söylüyorsan?
0: Ne diyorsun?
1: Ateş altındaydım ve sen buraya geldiğin anda ateş kesildi.
0: Hey. Bekle biraz, bekle. Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun?
1: Kıvırdama, olduğun yerde kal. Uzak dur benden.
0: Şşş, sakin ol. Tüm bunlar çok çılgınca, tamam mı?
1: O zaman neden sabahın üçünde geliyorsun?
0: Çünkü gece vardiyasında çalışıyorum. Bazen teslimatlar arasında gelirdi. Sadece konuşurduk. Lanet olsun. Bu ülke berbat bir yer. Berbat. Lanet olası ırkçılar. Her yerde silah var. Buna daha fazla katlanamam. Neden her şey masum insanlara oluyor ki? Bana inanmıyor musun? Pekala, konuş onunla o zaman. Göreceksin. Hadi. Polisleri aradığımı söyle bakalım ne diyecek, ha?

0: Polise haber verdik. Geliyorlar.
1: Tekrar dene.
0: Ne dediğimi duydun mu? Polisleri çağırdık. Buradan defolup gitsen iyi edersin.
1: Tekrar dene. Lütfen. Belki de gitmiştir ha?
0: O zaman telefonu al.
1: Ne?
0: Eğer gittiyse telefonu
1: Hayır,
0: al.
1: Hayır, bana bak. Terörist olmadığımı kanıtlamak için oraya gidip de... Gitmeyeceğim, tamam mı? Sana söylüyorum, ben o değilim. Ben asla böyle bir şey yapmam.

0: Görüyorum. Telefonumu. Hayır.
1: Sence alabilir misin?
0: Belki. Yani diğer tarafa geçersen belki olabilir.
1: Evet. Arabayı kalkan olarak kullan.
0: Evet tabii. Hadi. Biraz bekleyelim. Kamyoncular birkaç saat içinde gelmeye başlar.
1: Hayır, bu önemli. Tek yolu bu. Yardım çağırmalısın, tamam mı?
0: Sen aklını mı kaçırdın? Oraya gidip de kafamı havaya uçurtmayacağım.
1: Eğer doğruyu söylüyorsan her an burada olabilir. Yardım çağırmalısın.
0: Tamam.
1: Dikkatini dağıtacağım.
0: Nasıl?
1: Tezgahın altında bir el feneri var.

O adamla aranızdaki farkı biliyor musun? O kendini feda etti senin için. İnanamıyorum buna. Sen zorladın değil mi? İnsan bunu nasıl yapar? Tabii ayrıca benim yaptığımı yapan nasıl bir insandır? İkimizin de düşünecek ne çok şeyi var değil mi? Hayatı yaşayışımız. Eylemlerimizin sonuçları. Dönüştüğümüz kişiler.

0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Tabii ki gerçek için. Çünkü gerçeğe ihtiyacım var.
0: Gerçeği arayan birine göre çok fazla yalan söylüyorsun.
1: Öyle mi? Peki ya sen? Kongredeydin, değil mi?
0: Bir ilaç şirketinde çalışıyorum.
1: Yani? Satıcısısın.
0: Çok orijinal.
1: Sizin yüzünüzden kaç kişi oğlunu, kızını kaybetti biliyor musun? Ha? Saçma sapan aşılarınız yüzünden? Bunları sadece zengin olmak için yapıyorsunuz değil mi? Söyle.
0: Birçok kişinin hayatını kurtardık.
1: Peki bunun için birilerinin seni öldürmek isteyebileceğini düşünüyor musun? Bunun yerine aşı karşıtlarına odaklanalım ki hepimiz deli gibi görünelim, ha? Böylece yaptıklarımız da sansürlensin. Gerçekleri öğrenmemiş olalım, değil mi?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Gerçeklerden bahsediyorum.
0: Öyle mi?
1: Bizi kontrol etmek için fişlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Bunun için birilerinin seni öldürebileceği hiç aklına gelmiyor mu?
0: Konuşabilir miyim artık? Ben müdür yardımcısıyım. Sosyal medya, tamam mı? İlaçları ben yapmıyorum.
1: E daha kötü. İlaçların reklamını yapıyorsun. Tanıtımlar hazırlıyorsun. Genç beyinleri yalan dolanla dolduruyorsun. Onları ölüme sürüklüyorsun. Böyle güzel bir işi kapatıyorsun.

0: yapmak için kaç kişiyi ezip geçtin? Başkan yardımcısı olmadan önce orada kaç yıl çalışman gerekti söylesene. O ilaç şirketinde yani. Ben söyleyeyim. 2 sene. İnsanları öldürmek için 2 yıl boyunca onlara kölelik yaptın. 2 yıl. Gerçekten harika. Eminim yükselmek için kimseyle beraber olmak zorunda kalmamışsındır. Ha, kusura bakma. Ama artık terfi için kimseyle böyle şeyler yapmayacaksın. Birini 12 yaşındayken yaptığı bir şey veya siyah yüzlü bir fotoğraf yüzünden suçlayabilirsin. Veya belki bir gün patron gelip sana ne kadar güzel olduğunu söylemiştir ha? Sonra bir bakmışsın gitmiş. Ya öyle işte. Pis herifler. Domuzlar. Hırslı bir kadına güzel bir şey söyledi diye başına gelene bak. İşinden oluyor. Faturalarını bile ödeyemiyor. Küçücük kızına bakamaz hale geliyor. Acil serviste saatlerce beklemesinin sebebi onu koruması gereken babasının sağlık sigortasının olmaması. İşte bu kadar çaresiz kalmış birinin seni öldürmek isteyebileceği hiç aklına gelmiyor mu ha? Bu ölümler önlenebilirdi. Birileri bunun bedelini ödemeli. Ben oyun oynamaktan yoruldum artık. İşte o adam ölmeni istiyor. Fakat senin tek yapmak istediğin saklambaç oynamak. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe ve saklanmayan ebe. Değil mi? Ve ondan sonra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bu ülkeyi ele geçirmek için yalanların, sahte haberlerin, zoraki dayatmaların arkasına sığınıp saklanamazsınız. Beni anlıyor musun?
1: Lütfen bunu yapma.
0: Sizin yapmadığınız bir şey yapmıyorum ben.
1: Ben kimseyi öldürmedim.
0: Yoo, öldürdün. Zaten mesele de bu. Biz aynıyız. Çıkarlarımız için öldürürüz. Ama ben senin gibi kör değilim.
1: Birbirimize benzemiyoruz.
0: Tabii tabii. Sen uyanıksın. Ama ben de psikopatım. Ne kadar uygunuz değil mi birbirimize?
1: Ben öyle bir şey demedim.
0: Demedin ama demek istedin. Ben Afganistan'a gittiğimde sizin için canımı ortaya koyduğumda hava hoştu. Arkadaşlarım evlerinden binlerce kilometre uzakta sizin için canlarını verirken her şey yolundaydı. Ama şimdi hayatınızın ortaya konduğu durumda beni etkilemek için gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorsunuz.

0: Bütün bu olup bitenlerde sizin de rolünüz olduğunu fark edene kadar siz hiçbir şeyi anlayamayacaksınız. Asla anlayamayacaksınız. Biz varız, bizden çok var. Biz her yerdeyiz, anlıyor musun? Belki deponuzu dolduruyorsunuz. Belki geldiğini fark etmeyeceksiniz. Ve aniden öleceksiniz.
1: Neden seninle konuşuyorum ki?
0: Kim olduğumu bilmek istiyorsun çünkü. Çünkü bu konuşmaya dahil olduğum her saniye, beynini o pis muşamba zemine dökmek için oraya gelmediğim bir saniye daha demek, biraz daha yaşayacaksın demek.
1: Git buradan! Git buradan! Lanet olsun! Lanet olsun!
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Canın cehenneme!
1: Git buradan!

Gördün mü? Bir psikopat gitmesine izin verir miydi? Yani istese onu da öldüremez miydi? Bak nasıl bir hale geldik.

0: Sen kötü bir adam değilsin. Yoksa gitmesine izin vermezdin.
1: Öyle mi? Bu bana kaç beğeni kazandırır?
0: Hakkımda bilmen gereken bir şey var. Sosyal medyada bulamayacağın bir şey.
1: Dinliyorum.
0: Çocuk istiyorum.
1: Ama gecenin bir yarısı sevgilinle oradan oraya seyahat ediyorsun ha? Sen çocuğuna nasıl zaman ayıracaksın? Ya bana pek anaç biri gibi gelmedin. Sen o sorumluluğu alamazsın. Acıyı kaldıramazsın.
0: Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Ben seni sandığından çok daha iyi tanıyorum. Kendini herkesten üstün gördüğünü biliyorum. Sen kesin birkaç kez kürtaj bile yaptırmışsındır.
0: Canın cehenneme. Pislik. Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Nedenmiş?

0: Çünkü çocuğum olmuyor.
1: Ne yapayım, acıyayım mı yani? Şu an canını kurtarmak için her yalana başvuracağını biliyoruz ikimiz de.
0: Hayatım erkekleri memnun etmekle geçti. Ve babamı, kocamı da, patronumu da. Hiçbir zaman iyi hissetmek nasıl bir şey bilemedim. Her şeyimi elimden aldılar.

Ve hiç güzel bir ilişkim olmadı benim. Hep acı çekip duruyorum.

0: Ama onu çok seviyorum. Kocamı çok seviyorum.
1: İki kişinin ciddiyet ve samimiyetle konuşabilmeleri için işin ucunda bir silah olması ne kadar da üzücü.

Benden kaçamazsın Ali. Gidecek yerin yok. Boşuna uğraşma canım. Anlıyor musun? Bu yüzden tekrar markete döndün.

polis. Alo, benimle misin Alice? Orada mısın? Giderek dayanılmaz bir hal alıyor, değil mi? Acı öfkeyi de tetikliyor. Şiddete yol açıyor. Yaptıklarınız yüzünden herkes nasıl hissediyor anladın mı şimdi? Ne kadar kötü bir his, değil mi canım? Neden six pack almak AR-15 almaktan daha kolay? Çünkü umursamama DNA'sı evrimsel açıdan daha çok arzu edilir ondan, değil mi? He? Sade ve basit. Sence Vegas'ta, Florida'da, Buffalo'da, Uvalde veya Sandy Hook'ta tetikçiler pişmanlık veya suçluluk duygusu taşıyorlar mıydı? Ben şu an suçlu gibi hissetmeli miyim? Sen hissediyor musun? Siz ihtiyaçlarınıza hizmet eden şeyleri yapmanın yanlış olduğuna inanmıyorsanız ben niye inanayım? Söylesene ha? Zarar verdiğin onca insanı bir düşün. Kim daha kötü? Kim daha çok zarar verdi sence? Parmağınız tetikte değil diye kendinizi katil değil mi sanıyorsunuz? İnsanlar seni umursamaz. Herkesin umurunda olan sadece para. Onu elde etmek için de her şeyi yapıp söylemek uygun, değil mi? İstediğinizi yapma özgürlüğü. Her şeyi satın alabilmek. Dilediğin yere çekip gitme özgürlüğü. Adını bilmiyorum da adamın biri iyi söylemiş. Özgürlük, kaybedecek bir şeyin kalmaması anlamına gelen bir kelimedir.

Kerim.

0: beni öldürünce o soruların çözülmeyecek, biliyorsun değil mi?
1: Belki de. Veya bundan sonra yalan yaymaya istekli bir kişi başına gelecekler hakkında düşünmeden hareket etmez.

0: gerçekten iğrenç. Birkaç yıl oldu. Ben de çok sinirliyim. Seni anlıyorum. Ve medya yardım etmiyor. Komplolar her yere yayılıyor.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Senin dediğin komplo işte. Ben bunu söylemeni bekliyordum zaten. Her şeyin değerini düşüren ve beni deli olarak nitelendirecek en iyi kelime.
0: İşini mi kaybettin? Bu mu yani? Henry. Çocuğunu mu kaybettin? Çünkü durum buysa ben gerçekten çok çok üzgünüm.
1: Henry kim be?

0: Gidin buradan! Gidin buradan! Polisi ara! Polisi ara! Çabuk ol! Olamaz! Hayır! Hayır! Arabada geri dön! Geri dön! Uzaklaş oradan! Ne yapıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun sen? Hayır!
1: Saklan!

0: Ay, içim acıdı. Bu tür duygusal saçmalıklar o nesille birlikte yok olacak. Seni korkutan içten içe bundan hoşlandığını bilmek, değil mi? Çünkü sen ve ben hayatta kalanlarız.
1: Birbirimizi hiç benzemiyoruz.
0: İstediğin kadar reddet. İkimizin de hayatta kalmasının tek sebebi o geni taşıyor ve paylaşıyor olmamız. Bu gen doğmamış çocuğuna da geçecek senin. Tabii hamile kalabilirsen.
1: İşte bu yüzden çocuk sahibi olamıyorum. Çünkü evden her çıkışlarında hayatlarından endişe ediyorum. Çünkü telefonlarında zorbalık yapmalarını, sevilmediklerini, yalnız olduklarını hissetmelerini istemiyorum. Acı duymalarını istemiyorum. Masum insanları öldürmeleri istemiyorum. Çocuk sahibi olamam ben. Çünkü dünyada senin gibi insanlar var. Ama en önemlisi, çocuk sahibi olamam. Çünkü bu benim lanet olası seçimim. Annen de senin böyle olacağını bilseydi aynı seçimi yapardı.

0: Büyük anne.
1: Dinle, bunu yaparak hayatına bir anlam katacağını düşündüğünü biliyorum ama öyle olmayacak. Seni öldürecek. Veya seni köşeye sıkıştıracaklar, anladın mı beni? Ve bunu başka bir silahla saldırı olarak gösterip geçiştirecekler ve seni düşünüp dua edecekler ama kimsenin umrunda olmayacak, anlıyor musun?
2: Aferin sana. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü ben sadece zihninde varım senin. Ben senin eserinim. Ben senin bana yansıttığın algınım ve bu yüzden gerçek sebepleri duymak zorunda değilsin. Ne kadar haklı olursa olsun, makul olursa olsun ben senin gözünde tetikçinin tekiyim. Komplo teorisyeniyim, yalana saldırırım, kongre binasını işgal ederim. Seçim sahtekarlığı, yerli terörist, aşı karşıtı. Tek istediğim rahat bırakılmaktı ama siz beni rahat bırakamadınız bir türlü.

0: Benden saklanabileceğini sandın mı sahiden?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, hayır. Sakın onu vurayım deme.
2: Uyan büyük anne. Uyan.
3: Arabaya geri dön.
1: Lütfen. Sana yalvarıyorum.
0: Ama yalvarmak sana hiç yakışmıyor Alice. Umursadığına inanmak da çok zor.
1: Tabii ki önemsiyorum.
0: Hayatını feda edecek kadar mı?
1: Evet, öyle.
4: O zaman sana teklif. Açıkça görebileceğim bir yere çık, ben de onu bırakayım.
1: Sana nasıl güveneceğim?
4: Ben sana nasıl güveneceğim?
1: Çünkü anladım. Anladım, dersimi aldım.
4: Yaşaması sana ne kazandıracak?
1: Masum birini kurtarmış olacağım.
4: Yalnız kendini feda edersen bana da ders vermiş olacaksın.
0: Öyleyse... Şöyle yapalım. Koşmasını söyle. Menzil dışına çıkınca da sen öne çıkarsın.
1: Silahını indir.
0: İndirdim.
3: Yola koş.

Tamam, buraya gel. Tamam. İyi misin? Lanet olsun.

Gel dikkat et. Dikkat et. Eğer benden başka birinin sesini duyarsan hiçbir şey söylemeyeceksin. Bildiğin bir şarkı var mı? Eğer korkarsan o şarkıyı söyle. Ama sessizce. Tamam mı?

One fell off and broke his head.

Alice, ben geldim. Saklanıyor musun hala? Ne düşünüyorsun? Beni buraya kocan mı gönderdi? Daha genç, daha heyecan veren biriyle aldattığın kişi mi? Yoksa ben senin iş arkadaşın mıyım? Hani şu kovdurduğun, işimi çaldığın o kişi miyim acaba? Belki de kıt akıllı faşistin tekiyim. Olamaz mı?

0: the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed.
1: Belki de yalanların ve açgözlülüğünle hayatını mahvettiğin biriyimdir ha? Acılı bir baba da olabilirim. Yahut bu ülke pisliğe batarken boş boş oturmaktan sıkılmış biri de olabilirim, değil mi? Belki de kongreden dönerken seni takip etmişimdir. Haddini bildirmek için. Hatta belki bu keyfice işlenen bir şiddet eylemidir. Ve siz de kaderinizin kurbanı olarak yanlış yerdesinizdir.

0: kiss her.
1: Demek böyle bitecek. Hayvan gibi yerde sürünerek. Beni daha baştan rahat bırakacaktın!

Artık korkmana gerek yok.

Yüzünü göster. Yüzünü göster bana.

Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Ama böylesi olmadı be abi.
1: Onlar nasıl laflar Özcan? Bir daha duymayayım.
0: Daha neler duyacaksın abi? Çolak diyecekler. Sakat diyecekler. Bir işe yaramaz diyecekler.
1: En azından demeyecekler Özcan.
0: Diyecekler abi. Onu da diyecekler.
1: Kimse öyle bir şey diyemez.
0: Niye abi? Sen demedin mi? Bulut öldürdüğümü öğrenince demedin mi?
1: Demedim. Cahil dedim. Sonra pişman olduğunu gördüm.
0: Niye öldürmedin abi beni? Bulut öldürdüğümü öğrendiğin anda kafama sıkacaktın ki erkek gibi ölecektim.
1: Ömrü hayatımda çok yanlış yaptım. Doğru yaptığım da olmuştur. En doğru yaptığımı soracak olursan budur. Dedim ki cahildir, öfkelidir. Bir hata etmiştir. Neticede Zülfikar'ın yeğenidir. Aslandan çakal doğmaz dedim. Öldürmedim. Bir de baktım ki bizim Özcan canımızı kurtarmış. Hem de Ersoy'un elinden.
0: Abi, ben seni öldürmek istedim. Bulut'u değil. Niye anlamak istemiyorsun?
1: Biliyorum Hasan'ım. Biliyorum. Ben de senin yerinde olsam belki de aynı şeyi yapardım. Neticede sen amcanı herkesten, her şeyden çok seviyorsun. İnsan sevdiğinin de canını acıtmak ister bazen.
0: Niye amcama söylemedin? Bu senin yeğenin, Yezid demedin.
1: Değil çünkü. Özcan, insan elsiz yaşar, kolsuz yaşar, bacaksız yaşar. Ama bir insan şerefsiz, haysiyetsiz, yüreksiz yaşayamaz. Sen de şerefinle, yüreğinle aslanlar gibi yaşayacaksın. İnsan gücünü bileğinden almaz, yüreğinden alır. O yüreği de Allah verir, doğuştan olur. O yüreği vermedikten sonra istersen 4 tane kolun olsun neye yarar Özcan?

0: Nasılsın Özcan'ım?
1: İyiyim abi. Daha iyi olacağım. İyi.
2: Aslanım benim. Tabii ki daha iyi olacaksın. Ulan hastaneden çıkar çıkmaz evlendireceğim seni. Telli duvaklı düğün yapacağım sana.
0: Memati ile ben de şahit olacağız değil mi Memati?
3: Tabii usta.
1: Amca.
2: Söyle aslanım.
1: Ben seni canımdan çok seviyorum. Ama sana layık bir yeğen olamadım.
2: O nasıl laf? Bir daha duymayacağım böyle bir laf.
1: Amca, beni biraz ayağa kaldırın.
0: Dinlen Özcan'ım, sonra kaldırırız.
1: Azıcık dolaşsam iyi gelecek abi.

0: Gittin mi Zülfikar Ağa'ya? Taziye'ye?
1: Yok abi.
0: Gitmek lazım.
1: Gideriz abi.
0: Bu adam senden Hamid'in yerini illaki isteyecek. Hakkıdır da.
1: İstesin abi. Bilmiyorum ki yerini.
0: Adamın yeğeni bir Abdüley. İstemeyecek de ne yapacak? İntikamını almayacak mı?
1: Alsın abi. Bulduğu yerde kafasına sıksın.
2: Siz bekleyin, ağam birazdan gelecek. Ağam, Hamit çağırdı diye biz niye ayağına gidiyoruz?
3: Eli Hanım, adam eline satır almış, önüne geleni kesiyor. Cehenneme çağırsa gideceğiz.
2: Ağam, sen kimseden korktuğun için bir şey yapmazsın.
3: Gelmezsem seni keserdi Eli Hanım. Seni düşündüğüm için. Hamit çağırmıyor. Ersoy çağırıyor.
2: Ersoy'un ayağına niye gidiyoruz?
3: Ersoy'la gücüne güç katmasın. Ama Ersoy güçlü adam. Onun dediklerinden, yaptıklarından neler olacağını, ne dengelerin değişeceğini anlarsın. Ona yakın olmak uzak olmaktan iyidir.
4: Hoş gelmişsin Yaşar Ağa.
3: Hoş bulduk Hamit.
4: Buyur.
3: Nasılsın? Ulu Bey nasıl?
4: Çok selam söyledi. Konseyinde seni de görmek istediğini söyledi.
3: Konsey mi oluşturuyor Ulu Bey?
4: Evet.
3: Nasıl yönetecek konseyini?
4: Bugün içeride, yarın dışarıda.
3: Ulu Bey'e çok selamlarımı, hürmetlerimi söyle. Bizi düşündüğü için mutlu olduğumuzu da söyle. Bizim de danışacağımız yerler var. Dengeleri bozmak istemeyiz.

0: Davut Tataroğlu evlenmiş.
1: O yaşta.
0: Ne yapsın adam? Yapacağı başka bir şey kalmadı. Türkiye'yi yönetti, yönetti, emekli oldu.
1: O ölmeden emekli olmaz.
0: Genç kız almış, öldürür o onu.
1: Kız değil de babası öldürür diye bekledim. İbrahim bana ters köşe yaptı.
0: Bu Velit, İbrahim Velit mi? Ben de diyorum ki soyadı tanıdık. Demek ki paranın yaptıramayacağı şey yok.
1: İbrahim'in paraya mı ihtiyacı var?
0: Güce ihtiyacı vardır paraya yoksa. Asıl olan Tataroğlu'nun kızına oldu. Neydi adı?
1: İnci.

0: Inci şimdi patlamaya hazır bombadır. Yeni gelin, bir de çocuk verdi mi Tataroğlu'na, İnci'ye hiçbir şey kalmaz.
1: O senin işin. Kadınların dilinden hep anladın. Nasıl anlıyorsan. Gerçi o kadar dinledin ki. Dinleye dinleye öğrendin tabii.
0: Eğer kadınları dinlemezsen kimsenin sırrına ulaşamaz. Hiç konuşmayan koca koca adamlar, en sıkı ağızlar bile gece baskıya dayanamayıp konuşur. Karısına konuşmayan metresine konuşur.
1: Beni de dinledin. Ben hiç konuştum mu?
0: Gençken konuşuyordun.

0: Evladım, araba kullanmayı bilmiyorsan çek sağa, ben kullanayım.
1: Baba şimdi ne yaptı adam?
0: Ne demek ne yaptı? Görmüyor musun? Solumuzdan insanlar vızır vızır geçiyor. Söylemedim mi sana beni kimse geçemez diye? Yoluna bak sen, yoluna.
1: Niye böyle yapıyorsun baba?
0: Kızım bizim ittik istesin.
1: Onu demiyorum. Niye böyle huysuzluk yapıyorsun?
0: Ben şoför möfer istemiyorum. Kendi arabamı kendim sürerim.
1: Babacığım, artık yaşlandığını kabul et. Ne araba sürmesi?
0: Şimdi konuşturacaksın beni Perihan. 1000 yaşında bir insanla evlendin.
1: Onu gençleştireceğim. Seni de arabaların arka koltuklarına alıştıracağım. Artık sen Peri Tataroğlu'nun babasısın. Kendi arabanı kullanamazsın.
0: Kolay değil. Eksik yaşamak hiç kolay değil. Özcan'ı da anlıyorum. Neticede benim de yarım kesildi.
1: Ya baba ya. Beni niye götürüyorsun taziyeye? Hiç sevmediğim şeyler.
0: Gör gör. İnsanlar evlatlarını kaybedince neler çekiyor.
1: Baba, o yeğeni, oğlu değil.
0: Yeğen de nasıl dağılıyor gör ki, evladı iyice anla.

0: var. Abdülay Alper'i ara. İhtiyarlar Başkanı ile görüşme ayarlasın.
1: Hayırdır usta? Hamid'in yerini yaşlılara mı soracaksın?
0: Ne alakası var Memati?
2: Görüşürler mi ki abi? Çizmediler mi bizi?
0: Küste değiliz ya. Sen ara.
1: Bir şey çıkmaz onlardan usta. En iyi ekibini yarı yolda bırakandan ne bekliyorsak.
0: Ersoy'la alakalı bir şey buldum. Asala'yla mücadelede yer almış Ersoy.
1: Yani gençken iyi bir adam mıymış?
0: Onu demiyorum. Asala'nın metotlarını uyguluyor.
1: Yaşlılarla ne alakası var?
0: İş daha karışık Memati. Tahmin ettiğimizden daha karışık. Burayı temizlesinler.

0: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun.
2: Başınız sağ olsun.
1: Allah sizlere ömür versin. Buyurun.

0: Baba, ne yapıyorsun?
1: Ya Zülfikar'a kusuruma bakma. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne yapacağımı da bilemedim.
2: Yabancı mısın İbrahim? Kızım da halimizi görüyor. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Özcan'ım bana kardeşimle emanet edin. Sahip çıkamadım.

0: Babacığım, bu ayki rakamlar.
1: Nedir durum?
0: İyi. Mahkeme sonuçları moral oldu. Baba, satalım artık şu zarar ziyan gazeteleri. Kanalı kurtaralım.
1: Akşam Peri ile dışarı çıkacağız. Bize katılmak ister misin?
0: Yemeğe mi?
1: Yok, bara.
0: Nasıl bara?
1: Bir şeyler içmeye.
0: Yok artık, o kadar da değil.
1: Niye kızım? Ben insan değil miyim?
0: Baba, eskiden insan değil miydin?
1: Eskiden yeni evli değildim. Kızım, İstanbul'da bir sürü yeni bar açılmış. Hiçbirini bilmiyorum. Artık yaşamı ıskalamak istemiyorum.
0: Baba, Erol Beyleri o kadar eleştirirdin bardan medya yönetilmez diye. Sen de onlar gibi yapıyorsun.
1: Ben onların yaşında dışarıya adımımı atmıyordum. Şimdi hakkım.
2: Dayı, sen insan sevmişsin ya. Ben de taziye sevmeyeyim.
3: Ben bayılıyım. İmdat, sen bayıl mısın mı?
4: Bayılayım dayı. Vallahi da billah. Her dakika yemek yiyorsun. Lahmacun ayran, ayran kebap, ayran pide, ayran güveç.
2: Ya ne kadar ayran içisin oğlum?
4: Ne edem? Ancak hararet Ali.
3: Elin boş, yüzün kara gidesin. Bir lahmacun mu yaptırdın?
2: Dahi racun taziyesine gidiyorduk. Lahmacun olur mu?
3: Bir de değişsin ki Ersoy'a bunu yapak. Yok Ersoy'a şunu yapak. Ya Ögey canı yerine ikizden biri oladı. Hiç mi dahisi düşünmüşsünüz? Bir çaresi fikir göreceksiniz şimdi.
2: Dahi ahtım var. Ersoy geberdiğinde fakir fukaraya iftar çadırı kuracağım.
4: Ramazana kadar ölmez mi değilsin dayı?
2: Hı? Üç aylar çadır oğlum. Ya gebersin, 6 ay çadır kuram. Bütün fakir fukara doysun.
3: Oğlum bu ne?
4: Dayı, yola gidik. Ne olur ne olmaz.
3: Oğlum çöle mi gidik? Hacca mı gidik? 2 dakikalık yola gidik. Siz de yola gidenden kapahan.
2: Ya dayı ne edesin? Bizi mi öldürteceksin?
3: Ya nasıl öyle bir şeyle ölme? Fusu,

0: Boşuna bekliyoruz. Gelmez.
1: İşin varsa git Alper.
0: Yok, ondan değil.
1: Kardeş, sen mesajımızı ilettin mi?
0: İlettim.
1: İyi. İhtiyarlar biraz ağır hareket eder ama eder. Gelecek. Gelecek.

0: Çalışıyor muydun savcı hanım?
1: Yine ne yaptı yeğenin?
0: Bir şey mi yapmış?
1: Sen başka türlü buraya gelmiyorsun. Ya yeğenin için ya da Ersoy'u öldürmeye çalışmak için.
0: İkidir elimizden alıyorsun adamı. İyi mi yapıyorsun savcı hanım? Bak, adam gitti Zülfikar'ın yeğenine ne yaptı? Hadi o bu yolun yolcusu. Az kaldı seni de öldürüyordu.
1: Bunlar hayatın bir parçası Memati. Dün oldu, bugün de olur, yarın da olacak. Herkesin yaptığı eylemin bir cezası var. Onu da hukuk verecek. Şahıslar değil.
0: Meşru müdafaa diye bir şey var. O zaman onu hukuktan çıkartın.
1: Meşru müdafaa durumunda kalırsan kimsenin buna itirazı olmaz. Ayrıca bu hukuk içindedir. Ve ayrıca yine de yargılanırsın. Bunun meşru müdafaa olup olmadığına da hukuk karar verir.
0: Bu adam milletin başına bela. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. İlle birilerini öldürürken mi koluna kelepçe takmak lazım?
1: Memati'cim sana nasıl yardımcı olabilirim?
0: Sen Ersoy'u ifadesini almak için çağır, gerisine karışma.
1: Adliyede adam mı öldüreceksin?
0: Ben mekan seçmem. Adliye olur, yol olur, hastane olur. Hem senin de işin kolaylaşır. Dosyayı kapatırsın.
1: Peki sonra? Sonra seninle ilgili ne işlem yapacağız?
0: Müebbet ver. Ne olacak? Canın sağ olsun.
1: Bir Ersoy için kendini feda edeceksin.
0: O bir Ersoy dediğin adam benim çocuğumu öldürdü.
1: O senin çocuğunu öldürdü. Sen kendini öldürtmek istiyorsun.
0: Savcı hanım, senden bir şey istiyorum. Akıl istemiyorum. İşini yap, ifadesini al.
1: Senin başka işin yok mu?
0: Yok.
1: O zaman akşam yemeğe götür beni.
0: Ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun ya?

0: Bir saati geçti.
1: Gelmezse yanlış yapar. Gelecek Alper, gelecek.
0: Usta, keşke konuyu söyleseydin. Konuyu iletsen belki...
1: Ne fark eder Alper? De ki canım sıkkın, konuşmak istiyorum. Gelecek.
0: Peki usta, sen bekle, ben gidiyorum.

0: Bekleyeceğini biliyordum.
1: Ben de geleceğinizi biliyordum.
0: Uzun zaman oldu. İyi misin?
1: Değilim. İyi olacak bir şey yok. Ama kötü de değilim. Mücadeleme devam ediyorum.
0: Takip ediyoruz. Konuşmak istediğin konu ne?
1: Ersoy Ulubey.

0: Buyur İzzet Ağa. Ben dedim ki Hamit geldiği yere dönmüştür.
1: Niye döneyim İzzet Ağa?
0: Bütün herkes seni arıyor Hamit. Niye olacak?
1: 20 yıldır herkes beni arıyor İzzet Ağa. Elinden sıkılan, kafasından sıkılan.

0: gelsin bulsun.
1: Burası büyük şehir amidim. Burada her şey para. İnsanların korktuğu ölmek değil, parasız yaşamak.
0: Ben de bunun için buradayım. Ersoy Ulubey seni konseyinde görmek istiyor. Dedi ki, İzzet Ağa gücüne güç, parasına para katmak için bizim yanımızda olsun.
1: Bunu Polat Alemdar'dan istesem o da verir. Hem onunla aram iyi, hem Ersoy'la. Niye bir tarafı seçeyim?
0: Ben aracıyım. Sen Ulubey'den daha fazlasını istersin. Belki daha fazlasını verir. Belki hiçbir şey vermez. Belki bana der ki, Hamid'im, İzzet Ağa'yı Polat'ın yanına götür. Kararı sen verirsin. Ben sana toplantı zamanını bildiririm.

0: Ersoy Ulu Bey'in Asala ile mücadelede yer aldığını bilmiyordum. Ben daha çok Güneydoğu'da yetiştiğini düşünüyorum.
1: Ne önemi var bunun?
0: Ersoy, Asala'nın yapılanmasını, modelini hayata geçirmek istiyor. Bu kadar terör yaratmasının, şiddet eylemi yapmasının sebebi bu.
1: Bununla ne elde etmek istiyor?
0: İlk aklıma gelen, Asala modelini Türkiye'de hayata geçirmezse yok olacak. Ama aklıma yatmayan, bu adam dış destekli değilse gücünü nereden alıyor?
1: Ersoy gibi adamlar belli bir güç gösterisi yaptıktan sonra ona istediği gücü verecek birçok güç sahibini bulur. Ayrıca madem Asala diyorsun, Asala'yı doğuran güç niye arkasında olmasın?
0: Amerika'daki lobi mi?
1: Tabii ki. Sadece Amerika değil, Avrupa'da da güçlüler. Ama Asala modelini belli bir dönem uygulayabilirler. Sonra klasik silahlı terör örgütü modeline geçecek.
0: İdeolojik dayanağı ne olacak?
1: Faşist yapılanma. Diktatörlüğe geçişte en kolay yol. Totaliter yapı oluşturup bütün her şeyi kontrol etmek isteyecek.
0: Neden müsaade ediliyor?
1: Müsaade edildiği yok. Devletin uğraşmak zorunda olduğu birçok yakın tehdit var. Devlet yeniden oluşturuluyor. Bizim için öncelik devletin bu yeni yapılanmasını oluştururken kazasız hedefe ulaşmak.
0: Hedef nedir?
1: Türkiye Cumhuriyeti Sevr korkusuyla kuruldu. Bütün kurumlarımız yeniden sevri yaşamamak için dizayn edildi. Bu değişiyor. Kurumlarımız artık emperyal vizyona uygun devlet dizaynı içinde olacak. İçe kapalı değil, dışa açık. Korku içinde değil, özgüvenli.
0: İşte bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Beni dışarıda bıraktığınızda açıkçası alındım. Bunu hak etmediğimi düşündüm. İşimi layıkıyla yapmaya çalışan biriyim. Hatalarım olmuştur diyordum ki hatamın gözümün önündekileri görmemek olduğunu fark ettim. Siz beni dışarıda bırakmasaydınız ben Ersoy'u fark etmeyecektim. Ersoy üstünden oynanan oyunları fark etmeyecektim. Ülkemiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu Ersoy'un şahsıyla alakalı değil. Neticede onu da, ekibini de yok edeceğim. Ama Orta Doğu alev alev. Bu yangın bize de sıçrayabilir. Bu yangınla mücadele için hazır mıyız, değil miyiz? Mesele bu.
1: Sence hazır mıyız?
0: Değiliz. Çünkü en güçlü yapılanmamız, ordunun moral durumu sıfır. Hatta sıfırın bile altında. Ordudaki cuntaların güç kaynağı Gladio. Bunun temizlenmesi çok önemli. Ama temizlik yapılırken tekrar Gladio'nun oyununa düşüyoruz. Bu oyunda basit. Ordunun savaşma kabiliyetini yok etmek. Moral bunun için çok önemli. Bırakın Güneydoğu'daki

0: mücadeleyi, yarın bir harp çıksa, Balkan savaşlarından kötü bir durumda oluruz.
1: Güçlü ordu sadece bizim için değil, bulunduğumuz bölge için de çok önemli. Bunu rahatlıkla Balkan Savaşı'na bakarak anlayabiliriz. Evet, 1912'de ordu yapılanmamızı değiştirdik. 1908'den itibaren. Neticesi korkunç oldu. 1 milyon insanımız topraklarımızdan sökülüp atıldı. Bütün Balkan ülkeleri bugün bile kötü durumda.
0: Orta Doğu Balkanlardan bile kötü olur. Ordumuzun gücü şunun için de çok önemli. Arap kardeşlerimiz yarın bir sıkıntıya düşse, bu adaletsizliğe, vahşete dur diyebilecek tek Müslüman ordu.
1: Bunun için yeni anayasayı oluşturuyoruz. Soğuk Savaş döneminde Gladio'nun dayatmış olduğu vesayet sistemini ordudan ve yargıdan kaldırıyoruz.
0: Peki eskilerin yerine gelenlerin Gladio'cu olup olmadığını ne biliyoruz?
1: Ne öneriyorsun?
0: Ordunun bütün kademelerindeki eğitimin yeniden yapılandırılması lazım. Ordunun sivil otoriteye itaatinin bir kültür olarak oluşmasının yegane çözümü bu. Subaylarımız cumhurbaşkanı olarak eğitilmemeli. İyi birer kurmay olarak eğitilmeli. Kurmaylık liyakate dayalı olmalı. Sınavları bağımsız kurallarca yapılmalı ki herkes kendi adamını kurmay, hatta general seçmesin. Aynı şekilde yargıda da, bilhassa üst mahkemelere gelme şekli liyakate dayalı olarak bağımsız kurul tarafından sınavla yapılmalı. Gladio'nun tipik bir özelliği var. Kullanacağı adamları vasatlardan seçer. Halbuki biz layık olanları seçerek onların önünü kesebiliriz.
1: Bu söylediklerin devlet kurumları ile ilgili ve bunu yapmak devrim yapmaktan daha zor.
0: Gladio'yu yok etmenin tek yolu devrim yapmak. Eğer bu devrimi yapamazsanız yok olacaksınız. Yok olacağız. Türkiye Sevr'i bile arar hale gelecek. Madem devrim yapılacak, Türkiye'nin laik sistemden seküler sisteme geçmesi lazım. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini grupların bağımsız örgütlenmesi lazım. Yoksa Gladio dini gruplar içerisinde varlık bulup rahatlıkla kendini kamufle edecektir.
1: Peki bu dini grupları nasıl denetleyeceğiz?
0: Daha önce nasıl denetlediysek, liyakatle. Diyanet işlerini de aynı şekilde yeniden yapılandırmak lazım. Ve en önemlisi, bu devrimlere bu kez halkımızı, insanlarımızı ortak etmemiz lazım.
1: Bu söylediklerin için devrim kanunları engel.
0: O zaman şapka takın Sayın Başkan. Atatürk döneminde taktiksel davranmak zorundaydı. Unutmayın, Hacı Bektaş-ı Veli ile Hazreti Mevlana'nın türbelerini kapatmayarak iki ekolede bir ışık yaktı. İlerisi için devrimin kendini yenilemek ve şartlar oluştuğunda kendi küllerinden doğmak olduğunu işaret etti. Laiklik geçici amaçtı. Esas amaç sekülerlikti.
1: Seküler olan Amerika'nın sorunları var.
0: Laik olan Fransa'nın da sorunları var. Ama en azından insanların dinle ilgili sorunları yok. Bu toplumun sosyal çimentosu din. Bizim kurumlarımız bu çimentoyu aradan çıkarırsa bu bina yıkılır, çöker.
1: Bunlar siyasetçilerin işi.
0: Bunlar siyasetçilere bırakılacak kadar basit işler değil. Devrimi siyasetçiler değil, liderler yapar. Lütfen başbakanla görüş, cumhurbaşkanıyla görüş, genelkurmay başkanıyla görüş. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. En acı konuları dahi konuşsunlar. Derhal ordunun ve devletin morali üzerine konsensüs sağlasınlar. Orduların ne kadar büyük teknolojisi olursa olsun, silahı kullanacak daima insandır. Amerika Irak'ta rezil oluyor. Ordu değil, hırsızlar gibi davranıyor. Her gün kendi silahlarını, araçlarını, bilgisayarlarını Iraklılara yalvararak satan askerlerle mücadele ediyor. Bizim ordumuz böyle değil. Bizim insanımız böyle değil. Ölürse şehit, kalırsa gazi. Bu başka yerde yok. Unutmayın Sayın Başkan. Zafer daima kılıcın sırtında, süngünün ucunda.
1: Dediklerini ileteceğim.
0: Bir husus daha var başkanım. Siyasi davaların en önemli tarafı şu. Devletin gücünü kötüye kullananların, makamını satanların, ihanet edenlerin yargı önüne çıkarılması devlete itibar kazandırır. Vatandaşın devletine olan güvenini arttırır. Ama bu davalar sadece tasfiye davaları olunca bu şekilde tasfiye etmek en çok devleti yıpratır. Ve vatandaşın güvenini zedeler. Bunun için kurumların elinde ne kadar bilgi ve belge varsa bir an önce mahkemelere intikal ettirmeleri gerekir. Aksi takdirde basın aracılığıyla sızdırılan belgeler, yani tasfiye edilenlerin daha önce kullandığı metottur, bu şahısları beraat ettirir, kahramanlaştırır ve bu insanlarla mücadele eden iyi niyetli devlet görevlilerine hain yaftası takıp onları tasfiye ettirir. Bu da tipik bir gladyo yöntemidir. Lütfen buna da mani olun.
2: Sen belgeleri sızdırmaya devam et.
3: Arada bizim adamlarımıza da bu belgeler üstünden darbe vuruyorlar.
2: Önemli değil. Biz onları gerektiği biçimde korur kollarız. Bu bir koruma biçimidir. Onları itibarlandırır.
3: Ama biz bu yolla Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne nefret körüklüyoruz.
2: Ünsal'cığım, nasılsa günü geldiğinde biz bu nefreti içe döndürürüz.
3: Siz Orta Doğu'dan ve Afrika'dan sonra Türkiye'de de aynı hazırlığı mı yapıyorsunuz?
2: Türkiye diğerlerinden farklı. Fay hatları belirlendi. Ama depremleri neticede halk yaptı. Bizim işimiz bu depremlere, yani devrimlere yön vermek. Kendi çıkarlarımızı korumak.
3: Madem yönlendirme gücünüz var, neden müsaade ettiniz?
2: İsrail'den ötürü Amerikalılardan nefret eder hale geldi Araplar. Biz kendi elimizle anti-emperyalistleri yarattık. Diktatörlere o kadar yüz verdik ki onlar da işin suyunu çıkardılar. Unutma, 400 milyonluk Arap dünyası açık pazar değil. Tamam, silah satıyoruz ama limitli. Bilgisayar satamıyoruz. Teknolojik ürün satamıyoruz. Çünkü diktatörler para musluklarını açmadı.
3: Türkiye'nin içinde bulunduğu fay hattını nasıl kıracaksınız?
2: Siz biraz depreme hazırlıklı olmayı öğrendiniz. Her 10 yılda bir darbe ya da krizle yaşadınız.
3: Darbelere izin vermiyorsunuz.
2: İran'ı kaybettik. Türkleri de kaybedemeyiz. Şimdilik. Mısırlı dostlarımızın paralarını ne yaptın Ünsal'cığım?
3: İzini arıyorum efendim. Bu para nasılsa Türkiye'de. Birkaç güne bulurum.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Kardeş tekrar başın sağ olsun. Allah sabır versin.
1: Sizler sağ olun.
2: Başın sağ olsun.
1: Dostlar sağ olsun. Buyurun şöyle.
0: Rahmetlinin ruhu için El Fatiha.

0: Nasıl olmuş?
1: Bilmiyor musun Zaza nasıl olduğunu?
0: Bilim de işte hani... Belki anladın Cahire'in... Biraz ferahlardı ya.
1: Yüreğimin nasıl ferahlayacağını biliyorsun sen Zaza.
2: Bilim bilmesine de namussuz ele geç mi ki?
1: Geçecek, geçecek.
0: Porikli arası iyiymiş diyorlar. Değil mi Cemal?
3: He. Abdüley eskiden tanıymış.
0: O zaman getirir ayağının altına atar namussuzu.
1: Can Polat'la konuşacağım. O da bu işlerin geçmesini bekliyordur zaten. Yoksa çoktan getirmişti o Yezid'i.
0: Cevher'in dediğine göre... Porikli'yle arası epey iyiymiş bu Hamidon'un. Ama öldürtmez değil Cevher.
1: Zaza! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Ben bununkini söyleyeyim. Kendim bir şey söylemem ki.
1: Bu benim şeref meselem. Özcanımın intikamını alana kadar ağzıma su da koymam, yemek de koymam.
2: Serum değilsin yani Zülfikar ha.
1: Kerbela diyorum Zaza, Kerbela.

0: Sen Ersoy'un avukatısın değil mi?
1: Benimle görüşmek istemişsiniz. Buyurun.
0: Senin silahın var mı?
1: Var.
0: Cezaevine silahla girebiliyor musun?
1: Hayır. Niye sordunuz anlamadım.
0: İlaç sokabiliyor musun?
1: Ersoy Ulu Bey kullanmıyor.
0: Yanına kimlik mimlik bulsak avukat sokabiliyor musun?
1: Memati Bey ne istiyorsunuz?
0: Ne isteyeceğim lan? Ersoy'u öldürmek.
1: Müvekkilim yakında dışarı çıkacak. Ne yapmak istiyorsanız dışarıda şansınızı denersiniz.
2: Senin gibi sümsümü çıkaracak onu.
0: Herif içeride yattıkça yatacak.
2: Bırakır mıyım lan o keyif Ersoy'a? 10 güne kadar çıktı çıktı. Yoksa ya ben seni götüreceğim ya da sen içeride Ersoy'u götüreceksin.
0: Kararını ver.
2: Ersoy mu? Sen mi?

0: Ne haber Tombi?
1: İyidir, sen nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Senden önce Memati geldi. Hayırdır, sırayla geliyorsunuz?
0: Memati ne istedi?
1: Ne isteyecek? Ersoy'u çağır, öldüreyim dedi.
0: Ne yapsın çocuk?
1: Bir doktora mı göndersen Memati'yi? Adam depresyonda.
0: Memati'yi gidip doktor mu öldürsün?
1: Doğru ya. Sizin racona ters. Doktora konuşmak, ağlamak falan.
0: Ya o alem hangi alemdir? Leyla, bilmediğim bir alem varsa orada yaşamak isterim.
1: Var canım. Hakim savcılarla eğlenmeye gidiyoruz. Gel alem gör.
0: Leyla, bu Ersoy'un hücre arkadaşına baktın mı?
1: Baktım. Tuhaf adam.
0: Ben de adamı biraz araştırdım. Araştırınca dedim ki bu Ersoy kendini içeri attırmış ki bu adamla beraber olsun.
1: Ya tabii tabii. Ersoy beni aradı, dedi ki tam Polatlar seni öldürecekken beni yakala, cezaevine yolla.
0: Öyle demiyorum. En azından halinden şikayetçi değil.
1: Emniyet müdürü sadece herkesin ipini elinde tutmak isteyen, kulağı fazlaca büyük bir adam. Ersoy onu takmaz.
0: Bu adam herkesin dosyasına sahip. Ersoy akılsız bir adam değil, çok akıllı bir adam. Müdürün ifadelerine baktım. Her şeyi söylemiş, hiçbir şey söylememiş.
1: O biraz benim de canımı sıktı.
0: Elinizde kaç tane faili meçhul dosyası var?
1: Türkiye'de mi, İstanbul'da mı?
0: Bu adamı konuşturursanız yarısını çözersiniz, o kadar söylüyorum. Hele domuz bağcıların bütün eylemlerini biliyor.
1: Somut konuş. Öyle bir örnek ver ki bana, ben de adamın üstüne gideyim.
0: Güneydoğu'da polisler şüphe üstüne bir evi basıyorlar. O evden domuz bağcıların ölüm listesi çıkıyor. 100 küsur kişi. Bu müdür yazı yazıyor devlet sırrı diye. Evrakların imha edilmesi lazım diye. Bir başka polis de evrakları kendine kopyalıyor. Sonra polis bakıyor ki o listede adı geçen herkes tek tek öldürülüyor. Bir kişi bile eksik değil.
2: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
3: Bu filmin yapımında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bu yolculuk sizsiz olmazdı. Sizi seviyorum anne, baba, Helen teyze.

0: Kahramanımız olan bütün babalarımız için ve süper kahramanımız olan bütün annelerimiz için. Delhi, 2010.
1: İnsanlar dünyada sadece 7 hikaye olduğuna inanırlar. Ama ben herkesin anlatacak bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Orta sınıf yaşlı bir adamın sıkıcı bir yaşam sürdüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama neler yaşadığımı bilemezsiniz. Belki de hayatım bana ihanet edip de ağıran saçlarımdan daha büyük.
2: Hadi. Ya yine mi?
3: Bay Robert, burası ana bayi.
2: Geldi bizimki.
3: Dükkanın sahibi Bay Barat, merhaba. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhaba efendim.
3: Ve çok sevdiğimiz Bay Gupta, büyük bir müteahhittir.
4: Merhaba.
3: Bizim yabancı finansörümüz Bay Robert da burada. Ama Bay Barat buralarda değil herhalde.
2: Nerede olabilir ki? Burada, odasında işte.
3: Barat efendim, son kez rica ediyorum. Lütfen, belgelere bir göz atın. Bu Bay Gupta'nın projesi bu anlaşmayla çok karlı çıkacağınızı söylüyor. Büyük bir alışveriş merkezinde bunun iki katı büyüklükte dükkanınız olacak. Pazardaki her dükkan sahibi anlaşmayı imzaladı zaten Bay Barat. Yani bir tek sizin onayınıza ihtiyacımız var efendim. Eğer bizi kırmayıp işte bu belgeleri imzalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve garanti ediyorum ki bu pazarda birinci sınıf bir alışveriş merkezi kuracağız efendim. Herkes bizi konuşacak, söz veriyorum. Benim sözüm senettir. Çok affedersiniz ama efendim öğrendiğime göre yarın doğum gününüzmüş, öyle değil mi Bay Gupta? Hadi utanmayın, hadi. Bay Barat, dün rüyamda servet tanrıçası Bayan Lakşmi'yi gördüm ve bana dedi ki ben artık Bay Barat olmadan asla yaşayamıyorum dedi. Ben de onu sizinle tanışmaya getirdim. Efendim? Özel olarak içeride mi görüşelim, onu mu diyorsunuz? Yani ben prensiplerime göre her zaman açık konuşmak çok daha iyi. Bu da ne? Nasıl efendim?
5: Bay Barat, ne yapıyorsunuz? Lütfen özür dilerim Bay Barat. Lütfen adını bile ağzına almayacağım. Söz veriyorum lütfen.
4: Ses! Bay Gupta! İçeride neler oluyor? Gulati çığlık atıyor.
6: Gulati alışveriş merkezi cadısı tarafından ele geçirildi, onu kovuyor.
1: Ben bu ülkenin bağımsızlığından ve bölünmesinden önce doğdum. Kazandığımdan çok daha fazlasını kaybettim. Yine de adil ve dürüst bir yaşam sürmeyi başardım, tamam mı? Sakın buradaki insanların gözlerini yeni bir alışveriş merkeziyle boyama. Unutma ki bir kaplan kaç yaşında olursa olsun asla nasıl avlanacağını unutmaz.
5: Lütfen bırakın beni, yoksa öleceğim. Lütfen efendim. Lütfen efendim.
6: Ondan sıfıra kadar say, sen çıkmış olur hadi.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
1: Babam olsa sana süpürgeyle vururdu.
5: Bu adam kafayı yemiş, delirmiş. Delirmiş.
1: Hadi.
5: Bu adam delirmiş, kafayı yemiş
6: sana.
5: Bay Gupta. Parayı alıp gidelim.
6: Ya, hadi. Neler oluyor? Hey.
5: Kafayı yemişler, kaçın. Oldu. Hadi kaçın. Canını seven kaçsın.
6: Bırak beni.
4: Bırakın beni.
5: Kapıyı açsana.
4: Bir daha görmeyeceğim.
5: Hadi bir an önce kapıyı aç, gidelim buradan. Hadi.
4: Kapıyı aç. Hadi.
1: Nerede alçaklar?
5: Hadi aç şunu.
4: Hadi.
1: Vilayeti.
4: Aç şu kapıyı hadi.
5: Tamam.
1: Git hadi, bir daha dükkanıma göz dikersen hadi, seni buraya diri diri gömerim. Anladın mı beni ha?
4: Hadi durma artık.
5: Seni öldüreceğim, yanlış adama çattın Bay Barat. Sonu kötü olacak. Seni öldüreceğim, elimden kurtulamayacaksın. Göreceksin gününü.
1: Beni dikkatle dinleyin. Ben hayatta olduğum sürece ne bu dükkanı satacağım ne de buraya alışveriş merkezi yapmalarına izin vereceğim, tamam mı? Ne isterseniz onu yapın. Yurttaşlık duygusu sıfır. Lanet alışveriş merkezi mi istiyorsunuz?
2: Hadi işinin başına herkes. Sana bir şey söyleyebilir miyim abi?
1: Söyle.
2: Bence sen kafayı yedin.
1: Ne zannettin? 70 yaşıma basıyorum. Olacak o kadar.
2: Çarşıdaki herkes senin ölmeni bekliyor.
1: Onlara söyle. Barat'ın yakın zamanda ölmeye niyeti yok. Dikkat edin de koşuştururken düşmeyin. Hadi
7: buyur,
1: bakalım.
7: Buyur kayınbirader. Evine hoş geldin. Gel, geç de otur hadi.
1: Merhaba. Merhaba avukat bey.
7: Yarın 75 yaşına giriyorsun.
8: 75 değil 70.
7: 60'tan sonrası sadece sayı, fark etmiyor. Hepsi aynı. Ayrıca o tanrının bir nimeti. Yani bence türünün tek örneğidir o. İnanılmaz değil mi?
9: Amca, yarın yine Atleri istasyonuna mı gideceğiz?
10: Evet. Son 5 yıl gittiğimiz gibi değil mi? İşte çayın.
7: Senin yaşındaki insanlar doğum günü partisi değil. Günahlarından arınmak için hacca gitmeyi planlar.
8: Adamı rahat bırak, zaten hassas, baksana.
11: İşte sana hediyemiz.
7: Al sana doğum günü partisi.
1: Neredesin sen hanım?
12: Çekilin. Çekilin. Çekilin yolumdan. Kör müsün sen?

0: Kazayı ben geçirdim ama suratı asık olan sensin.
1: Ben de doğum günü çocuğuyum. Niye doğum günümle ilgili homurdanıyorlar ki? Pastamı istediğim yerde kesmek istiyorum, o kadar. Ben onların doğum günlerinde korkunç pizza ve burgerleri sessizce yemiyor muyum? İstersen pastamı Attari istasyonunda giden trende koşarak keserim. Sorunları ne bunların? Ben kimseyi gelmeye zorlamadım.
0: Yaşlandıkça her şeyi kendi istediği gibi yapmak isteyen çocuklara benziyorsun Barat. Yani sigorta attıran eski ampul gibi olmayı bırak artık.
1: Tamam. Ben günlük dozumu aldım. Senin neyin var ha?
0: Benim mi? Sabah yürüyüşçüleri arasında gönlü yaralı bir kadınım. Önceki gün Bay Sharma komşusuna bu kumudun vücudu da hala çok güzel diyordu.
1: Tabii ya, ne demezsin. Eminim Bay Sharma'nın tam bir göz kontrolüne ihtiyacı var.
2: Çabuk içeri gelin bakayım.
3: Henüz bağırsaklarım hareket ettiremedi. Kabız olacağım
4: merak
3: bugün işte.
4: Merak etme, sana müsil hazırladım.
1: İşte dükkanın anahtarı.
5: Hanımefendi nerede
1: neden
5: peki?
1: Neden geç kaldığını bilmiyorum.
0: Affedersiniz.
1: İşte.
0: İyi ki doğdun.

0: Tren 4 saat geciksin diye mi tatil günü bu kadar erken uyanıp da geldik?
1: Bu adam da hep bozuk plak gibi.
0: Buraya neden bu kadar erken geldik?
1: Ciyotin.
2: Büyük babacığım, neden doğum gününü kutlamak için hep buraya geliyoruz?
3: Bugün benim doğum günüm değil.
2: Ne?
3: Küçükken kayıt yapmak için bana doğum günümü sormuşlardı ama benim tek hatırlayabildiğim trenle Pakistan'dan buraya Attari Garı'na geldiğimde 15 Ağustos'tu. Ben de doğum günüm 15 Ağustos dedim mi o kadar?
2: Ama neden Pakistan'dan buraya geldin büyük baba?
3: Gelmek zorundaydık. Çünkü o sırada eski tozlu bir odada birkaç yaşlı adam bu ülkeyi parçalarsak halkımız daha mutlu olur demişlerdi.
0: Şu adamı görüyor musun? Kır saçlı, şık giyimli. Baba filminden fırlamış gibi. O benim kayınbiraderim. Türünün tek örneğidir.
3: Misket oynamak ister misin? Hı-hı. Çocuklar, biz de oynayabilir miyiz?
4: Buyur.
3: Söyle, hangisini vurayım?
2: Şunu. Peki sen bunu ne zaman öğrendin büyük babacığım?
3: Evladım, bu oldukça uzun bir hikaye.
5: Hayır, olamaz. Öğretmenin odasına kadar gitti bu Baran.
1: Geri alalım, hadi gel.
6: Gaon Mirpur, Lahor, 1947.
5: Sessiz ol.
7: Bay Kapoor, inanın bana durum değişti ve çok ciddi efendim.
8: Ama...
9: Yeni duydum. Amritsar'la Lahor arasındaki bütün bir köyü yaktılar.
7: Bay Kapoor, Hindular artık güvende değiller. Akşam treniyle Hindistan'a gitmeniz gerekiyor.
1: Baba! Baba! Baba! Baba! Baba!
10: Aa, gel. Zili çal, tren gelmek üzere.
1: Baba, Hindistan'a gidelim.
10: Neyin var? Biz zaten Hindistan'dayız.
1: Burası Hindistan değil. Hindistan Lahor'dan sonrası.
10: Kim söyledi?
1: Öğretmenim söyledi. Durum gerginmiş ve buradaki tüm Hindular öldürülecekmiş. Öyle söyledi baba.
10: Korkma. Ben buradayım. Neden ülkemizin adını taktım sana?
1: Neden?
10: Çünkü burası insanlığa ve güvene önem veren harika bir ülke. Elbette Hindistan ve Pakistan'ı bölmek için araya bir çizgi çizdiler. Ama bu çizgi insanları asla parçalayamaz. Hep birlikte olacağız. Anladın mı?

0: Al şunu ye, hadi.
1: Bak, üzgün hissettiğin anda tatlı yiyeceksin. Hadi, tren geldi.

0: Her şey hazır mı?
1: Ha? Ulaşabilecek miyiz?
2: Topla Woody'ye, hadi topla.
0: Merak etme. Bu son tren. Bu bizim son umudumuz. Barat, Woody'yi yanına al.
2: Hadi gidelim. Gel.
0: Gidiyoruz. Hadi. Hadi.
3: Woody ya. Yer yok.
0: Hadi ileriye bak.
4: Hadi buradan gitmemiz gerekiyor.
3: Abi!
2: Woody, hadi!
3: Abi!
2: Elimi sıkı tut.
0: Hadi yürüyün.
3: Baba!
0: Benimle gelin. Hadi çocuğum, hadi.
3: Buraya mı?
0: Tamam tamam, gel hadi. Hadi.
3: Nasıl tırmanacağız?
0: Hadi, hadi geç geç.
3: Nasıl Barat, tırmanacağız?
0: Hadi. Barat, onu taşır mısın oğlum?
2: Ha? Evet baba.
0: Aferin sana. Abini bırakma Woody'ye.
2: Woody'ye hadi. Sırtıma bin hadi. Sıkı tutun Woody'ye.
3: Barat'la Woody'ye nerede?
0: Arkamızdalar.
2: Woody'ye bak, bu bir festival değil. Sakın benim elimi bırakma. Anladın mı beni? Woody'ye! Yardım edin. Kız kardeşim düştü. Woody'ye! Woody'ye! Neredesin Woody'ye?
3: Hadi acele edin.
2: Woody'ye! Woody'ye neredesin?
3: Acele edin. Woody'ye!
2: Woody'ye!
3: Hadi acele et.
2: Neredesin?
3: Woody'ye!
0: Woody'ye nerede?
2: Woody'ye düştü baba.
0: Nerede?
2: Ben gidip onu bulacağım.
0: Hayır, sen burada kal. Hayır.
5: Göze göz, dişe diş.
0: Şimdi iyi de ben dönmesem herkese bakacaksın, tamam mı? Gelmedi, mülteci kamplarının yakınında halanın Hintay'ın dükkanı var. Doğruca oraya, orada buluşuruz. Barat, toprak ve kanla bağımız var. Ve sen her ikisiyle de kutsandın, tamam mı evlat?
6: Dinleyin isyancılar, gitmemiz gerek.
0: Herkese... Herkese bakacağına söz ver.
2: Tamam, söz veriyorum baba.
0: Hint Tayın dükkanı, sakın unutma.
2: Evet tamam.
0: Tayın
2: tamam.
0: Dükkanı, Woody'ye ile orada olacağız. En büyükleri sensin, dikkat et.
2: Tamam baba.
0: Hint Tayın dükkanı, dikkat yok.

İki hafta sonra. Delhi Mülteci Kampı.

0: Sana kaç defa dükkanda içmemeni söyledim. Senin sorunun ne anlamıyorum ki? Toprağını kaybeden bir tek sen değilsin. Madem yardım etmeyeceksin, dükkanımda dolaşıp durma.
1: Senin dükkanın mı? Bu dükkanı baban sana çeyiz olarak mı verdi? Bu dükkanı açmak için her şeyimi sattım. Ne yani? Sokaklarda dilenmemi mi istiyorsun?
0: Hala.
2: Merhaba.
0: Çarşaf olarak kullan. Yer küçük. Biz dışarıda uyuyacağız.
1: Ne yapıyorsun sen? Otel mi burası? Neredeyse hiç yerimiz yok.
0: Duyacaklar, sus.
1: Duysunlar.
0: Onlar benim abimin çocukları. Onları nasıl sokağa atarım ki?
1: Beni ilgilendirmiyor.
3: A, U, Ta, Ga, Ta. Babanın adı Gutab mı yani?
0: Evet.
3: Benim babamın adı da Muhtar'dı.
0: Sen Müslüman mısın?
3: Evet.
0: Neden Pakistan'a gitmedin peki?
3: Ne yapalım? Toprağımız burada. Burada kalacağız. Babam Hindistan'ın özgürlüğü için savaşırken öldü. Ama isyan çıktığında evimizi ve dükkanımızı yaktılar hepsini. Biraz tatlı yemek ister misin?
0: Evet, ama hiç param yok benim.
3: Benim de yok ama ben nasıl alacağımızı çok iyi biliyorum dostum.
4: Sağlam göründüğü için sana tam 25 kuruş.
3: 25 mi? Ama dükkanda 1 rupi bunlar.
4: Olabilir ama bunlar çalıntı canım. Bu yüzden ne verirsem onu alacaksın. Kabul et. Yürü hadi. Gidin buradan.
3: Onu geri ver.
4: Ne yapıyorsun sen?
3: Satmaktan vazgeçtim.
4: Sana izin vereceğim,
3: tamam,
4: öyle mi?
3: Tamam, ver şunu. Tamam, durun. Bekle bir dakika. Bekle, bekle, tamam mı? Tamam. Barat, sen ne yapıyorsun?
0: Bak, mağazada bize saygılı davranıyorlar ama bu çalıntı battaniye yüzünden saygınlığımızı kaybetmek üzereyiz.
3: Battaniye mi? Saygı mı? Anlamadım.
0: Yani açlıktan ölsem de umurumda değil, çalmayacağım. Ne?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Bunlar şimdi bizi dövecek. En azından birazını kurtaralım dedim. Hey! Satmıyoruz, tamam mı? Ne yapacaksınız he?
2: Hadi dövelim şunları.
3: Yüzüne ne oldu?
0: Halamın dükkanından bir battaniye çaldım. Ama sonra satmamaya karar verdim ve onlar da bizi dövdü. Anne, benden nefret ediyorsun değil mi?
3: Senden neden nefret edeyim?
0: Çünkü şey aslında Gudiya ve babam...
3: O senin hatan değildi. Anneleri için bütün çocuklar değerli. Tanrı'nın izniyle en azından o isyancılardan kurtulduk. Suçluluk içinde yaşamak yerine babana verdiğin sözü düşün. Bu aileyi nasıl ayakta tutacağını düşün. Doğru yaptığını bildiğinde sadece dayak yeme. Karşılık da ver.
4: İşte o an annemin sözleri şimşek gibi çakmıştı. Artık hayatımda tek bir görevim vardı. O da babama verdiğim sözü yerine getirmekti. Bu aileyi daima bir arada tutmak için çok çalışmaya karar verdim. Babam ve Gudiya'nın geri geleceği güne kadar bu aileyi bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapacaktım. Bir işimiz vardı. Vardı ama memnun değildik. Ama vilayetinin bir günü sersemlemiş yüzünü gördüğümde her şey değişmişti. Bu şok etkisi yolda gördüğü bir şey yüzünden olmuştu. Yol kenarında Sirk Kraliçesi Rada'yı görmüştü. Gençlik yıllarımın başlangıcıydı. Bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilirdi ki? Vilayeti Rada'ya bakmaya devam ediyordu. Rada ise sürekli bana bakıyordu. Ama en büyük problem şuydu. Jimmy üçümüzü birden nasıl görüyordu acaba?
1: Para?
0: Bende hiç para yok.
1: Bende var. Onunki de bende. Buyur, işte. Bunu da. Bunu da. Benim olan zaten senindir. Tamam mı?
0: Acaba sirkte iş bulabilir miyiz?
5: Hayatınızı tehlikeye atmalısınız.
0: Bunu yapabiliriz, evet.
1: Evet, ben de yapabilirim.
6: Senin için.
5: Ben de senin dişlerini kırabilirim.
4: Evet, zaman geçtikçe yol kenarı gösterisi Kuzey Hindistan'ın en büyük sirki oldu. Adı da...
7: Büyük Rus Sirkine hoş geldiniz.
4: Ve bu çılgın dünyayı işleten de vilayetiydi. Sahneye bir yumurtanın içinde giriş tarzı o kadar meşhur oldu ki... seyircilerin arasında oturan genç bir çocuk bunu filminde kullandı. Ve bu filmde... ülkenin en ünlü oyuncusu oynadı.
8: Şimdiye kadar kim bilir neler neler gördünüz ama hiç uçan bir motosiklet görmüş müydünüz daha önce? Hayatını tehlikeye atarak kükreyen Ali

sizin için hayatını tehlikeye atıyor. Şimdi de erkekler gözlerini kapasın. Çünkü sahneye

0: Gösteri bitti mi zannediyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz dostlarım. Şimdi de karşınızda eşsiz benzersiz ölüm kuyusu. Burada!
1: Para
2: hangi bahis daha garanti?
1: Pekala. Hep dostum Barat kazanır. Ama Jimmy de oldukça
3: iyi. Barat'a 20 papel veriyorum.
1: 20.
3: Hanımefendi benden de lütfen
4: i̇şte
3: bunu alın
4: olsun.
3: Hadi.
0: Bu akşam burada Barat'ın ölüm kuyusundaki gözü pek rakibi işte karşınızda Jimmy!
4: Kazanacaksın Jimmy! Kazanacaksın!
0: Bugün yine kaybedeceksin Jimmy!
4: Bugün Barat'ını nasıl ağlatacağımı izle.
1: Harika, herkes Barat'a para yatırıyor ama Jimmy de kazanabilir doğrusu. Ama endişelenmeyin. Yarışın ortasında fikriniz değişebilir. Ama bu size iki kat daha pahalı.

0: başladı. Hadi gidelim, koşun.
1: Tamam, tamam,
0: hadi,
1: çabuk.
0: Hadi.
1: Kardeşim,
0: sığ, hadi gel çabuk.
1: Arkamdan biri gibi sürüyor.
0: Aman tanrım.
1: Hangisi o?
0: Hadi, hadi, yaparsın sen. Hadi.

Hadi çıkar onu!

0: Abi.
1: Her işi yapacağım ama bu işi bir daha yapmayacağım. Bunu aileme bakmak için yapıyordum ama bu kahramanlık olarak görüyor. Orada kaç erkek çocuğunun bunu hayal ettiğini düşünebiliyor musun acaba? Bunu yapmaya çalışan kaç kişinin kemikleri kırılıyor biliyor musunuz?
0: Kafayı yemiş bu. Biraz mantıklı konuşabilir misin onunla? Bizi bekleyen başka bir iş yok. Ailemiz açlıktan ölecek. Başka yeteneğimiz yok ki.
2: Junior'ın kırık bacağı seni korkuttu değil mi? Onun yerinde sen olabilirdin çünkü. Babana verdiğin söz için endişeleniyorsun. Herkese sen bakacaktın değil mi? Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap.
1: Seni özleyeceğim Rada.
2: Benim için endişelenme. Sadece sirki terk ediyorsun. Önemli değil belki ama... Daha iyi bir ortak bulurum. Sanırım şansın böyleymiş değil mi? Ailem Lord Krishna'yı... sevdiği için bana... Radha adını verdi. Aşkıyla birleşmez yani.

0: Duygusal olarak işimi bıraktım. Ama 1964. Ülkemiz o kadar da iyi gitmiyordu. İş başvuru yerlerinde kuyruk kilometrelerce uzunluğundaydı. Vilayeti ve ben bütün günümüzü başvuru kuyruğunda geçirdik. Ancak evdeki sahne trajik bir siyah beyaz filme dönüşmüştü. Arka planda hep hüzünlü bir keman çalıyordu. Ön planda ise hep drama vardı. Mehek 24 yaşındaydı ve evlilik böceği tarafından ısırılmıştı.
1: Umrumda değil, bana bir erkek bulun diyorum.
0: Mosmor oluncaya kadar nefesini tutardı. Başbakan Nehru gibi bir damat istiyordu. Annem Vilayeti'nin Mehek'le evlenmek isteyip istemediğini öğrenmemi istiyordu.

0: Çünkü Başbakan Nehru'ya çok benziyordu. Çok.
1: Evet, tıpkı Bay Nehru.
0: Ama vilayeti sevdiğim için onun hayatını bu şekilde mahvedemezdim.
1: Malları ambara götürün, hadi.
2: Merhaba amca.
0: Ve sonra bir gün dükkanda çalışırken Mehek'in çığlık attığını duydum. Zaman durmuştu. Başbakan Nehru artık yoktu. Yıllarımız iş kuyruğunda geçmişti. Sonra bir gün...
2: Barat! Duyduklarına inanmayacaksın.
0: Vilayeti bir anda karşımda iş kurumu tanrıçası gibi görünmüştü.

0: da petrole saldırdılar. İşler çıktı. Gidelim mi?
1: Barat? Barat? Barat? Orta Doğu'da diyorum. Bir sürü petrol işi çıktı bize. Hadi.
2: Sen kafayı mı yedin? Orada petrol olması bizi kurtarabileceğini anlamına gelmez.
3: Biri onlara el veriyor kesinlikle. Kazma kürek
2: işi. Tecrübesizsin ve böyle bir işi mi istiyorsun yani?
4: Bu yaptığınız saygısızlık.
2: Hak ettiğin bütün saygı bu. Sakın Sarı'lı bir kadını hafife alma. Şimdi en yakın çıkışa doğru ilerle. Eğer ben kalkarsam seni hiçbir yere oturtamayacak hale getiririm.
3: Ben bir kızdan dayak yemek için çok yaşlıyım ama.
1: Neden?
3: Asla.
2: Çık dışarı. Hemen çık dışarı.
3: Sanki kelimeler yerine acı biber yiyor bu.
1: Heh. Benim duyduğum tatlı bal gibi bir şey.
2: Ne var?
3: Kumut'la görüşecektik.
2: Kumut benim. Ne istiyorsunuz?
1: O Kumut Efendi aslında Kumut Hanımefendiymiş.
3: Duyduk ki Orta Doğu'da petrol işi varmış.
2: Yani yağ masajı mı istiyorsun? Petrol 3 yıl önce bulundu. Konuya gelin şimdi.
3: Petrol işine müracaat etmek istiyorduk.
2: Aksini mi söyledik biz? Ne diye ayrıntılara giriyorsun? İsim ve yaş?
3: Said vilayeti Salim Yusuf Ataullah.
2: Adresini sormadım. Sadece adını sordum.
3: Efendim benim adım atalarımın ismiyle birlikte söyleniyor.
2: Petrol kazmaya onlar da mı geliyor? Kısa versiyonunu istiyorum.
3: Vilayeti an yeter.
2: Yaş?
3: 30 diyebilirsiniz.
1: Benim mi? Barat.
2: Barat ne?
1: Barat 30.
2: Peki soyadın nedir? Kumar, Han, Singh, Demello. Ne?
1: Babam bana ülkemizin adı olan Barat adını verdi. Barat. Barat'tan sonra bir soyadı koydursaydım ülkenin adını ve itibarını küçük düşürürdü. Bu yüzden istemedim.
3: Tebrik ederim.
2: Bay Barat. Burası aday gösterme ofisi değil, anladınız mı? Burası ufacık bir iş bulma ofisi. Ve başvurduğunuz işin bu vatansever konuşmalara hiç ihtiyacı olmayacak.
1: Tamam hanımefendi.
2: Pekala. Daha önce çalıştınız mı? Hiç tecrübeniz var mı? Söyleyin bakalım.
3: Evet, biz de tecrübeliyiz.
2: Anlaşıldı. Siz işçisiniz. Bay Mişra, sizin bölümünüz bu. Bilgileri alın ve yarın tıbbi test için buraya çağrılacaksınız. Bu ülkede bir emekçi bile nutuk atıyor, inanılmaz. Petrol çıkarma işi ekip çalışması gerektirir. Yani hepiniz takımlara bölüneceksiniz, anladınız mı? Ve en iyi performansı gösteren takımlar Orta Doğu'ya gidecek. Bir numaralı takım Sunil Singh, Devraj. İki numaralı takım Muhammed Şami, Barat.
5: Bana bak, hareket etme ve dikkatini ver. Yoksa eve dönersin, tamam mı?
2: Vilayeti Han, Muhammed Ali.

0: Evet hanımefendi.
1: Zalzala Sink.
2: Benim hanımefendi.
1: Rolly Ravat.
0: Evet bayan.
1: Raj Şekar Yadav.
3: Yadav benim.
4: Zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın. Aha, işte altın madalyalı takım geliyor.
5: Galiba kazdığımız çukura gömüleceğiz.
6: Mahvolduk.
1: Sırada ağırlık kaldırma var.
7: Fiziksel test.
6: Amca. Hadi. Kaldır, kaldır. Aferin. Evet, işte bu.
1: Geçtin.
6: İşte bu.
4: Sıradaki.
8: Bu. Günaydın.
9: Parmağını kaldıramaz be.
6: Aferin, hadi hadi, iyi gidiyor. Hadi, hadi.
1: Başarısız.
9: Sıradaki.
6: Bu yapabilir. Bir, iki, üç. Hadi.
9: Yapabilir. Hayır, işe yaramaz.
8: Barat, Barat.
1: Başarısız.
9: Yaptım.
1: Başarısız oldum vilayeti.
9: Sıradaki.

0: Adama baksana. Gerçek bir Herkül gibi.
1: 157 santim. Hadi çabuk çıkar. Hadi, hadi. Bu mu? Hadi, hadi derin nefes al, biraz çek. Çek. Hadi, hadi. 35 kilo. 1.80 metre. Yoksa 1.68 mi ha? Yoksa 1.74 mü? Tamam. 174 santim. Bu taraftan. Hadi. Ne fizik ama. Hadi gel. 70 kilo.

0: Aşırı sıcak Bay Kurasiye.
1: 150 santim.
0: 1.68 dememiş miydin?
1: 158 santim sattım. Çıkar şunu. Çıkar.
0: Vantilatörü açamaz mıyız?
1: Hadi tam arkanda kendin aç. Kalsın kalsın, kimse çalmaz. Merak etme. Hı? Hadi. O kadar da değil.
0: Nefes almaya başladım işte. Evet. Eyvah. Bekir, çamaşırım gitti. Of.
2: Ne trajedi.
0: İç çamaşırımı getirir misiniz?
1: Ben kimsenin iç çamaşırına dokunmam. Kendin al. Hadi. Artık sıcak gelmiyor değil mi?
3: Elini ver, ayağınla al. Hadi. Hadi.
2: Parmaklarını makas gibi kullan. Biraz daha. Evet geldi.
0: Benim adım var mı Barak?
3: Hayır.
4: Benim adım var mı?
3: Hiçbirimizin yok.
4: Muhammed Ali olmalı.
0: Ne yapıyorsun be?
4: Şey, Muhammed Ali yok mu?
3: Hiç kimse yok.
4: Yok mu?
5: Seçilenleri haftaya Orta Doğu'ya götüreceğim. Bu 32 numaralı parti. Lütfen buraya imzalayın.
3: Efendim, sizinle konuşmak istiyoruz.
0: Evet.
3: Efendim, neden ismimiz bu listede yok?
5: Efendim, tıbbi durumları iyi ama fiziksel testte hepsi

0: döküldü. Tek düzgün olan Barat'tı. Yani vilayeti çuvalı bile doğru düzgün kaldıramadı efendim.
1: Hanımefendi haklı. Hepsi çöp, baksanıza efendim.
2: Çöp mü? Hanımefendi, ben üst vücudumu çok fazla çalıştırmıyorum, o yüzden sadece. Yani eğilip kalkıyorum ve kalçalarım sıkıdır.
3: Bak kardeşim, sadece 90 adama ihtiyacımız vardı. Siz bir dahakine deneyin en iyisi.
4: Bir dahaki sefere derken?
0: Bir dahaki sefere, yani 6 ay sonra.
5: 6 ay mı? 6 ay boyunca ne yapacağız?
6: Efendim, 6 ay çok uzun. Bu ülke artık her an değişiyor ve bu milletin yarısından fazlası uygun değil. Sınıfı zar zor geçen insanların hali ne olacak peki? Düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor efendim. Hepimizin Orta Doğu'ya gidip dolar kazanmamız için. Dolar alınca da eve göndeririz. Bu da ilerleme demektir ve ilerleme refahı... Refah da iyi yolları, hastaneleri, iyi okulları, üniversiteleri, o da iyi bir eğitimi getirir. İyi eğitimde bizim gibi işçi yerine mühendis, doktor, bilim insanlarını, çiftçilerin ürünlerinin artmasını, gecekonduların apartmana dönüşmesini, ülkenin güzelleşmesini ve insanların mutlu olmasını ve ülkenin daha da ilerlemesini getirecektir. Ve sonra halkımız şunu söylemekten gurur duyacaktır efendim.
5: Ne?
7: Canım.

0: Çok yaşa Hindistan!
1: Çok yaşa!
0: Çok yaşa devrim!
1: Çok yaşa!
2: Evet, evet bu çocuklar. Bunlar gerçek vatanseverler. Hepiniz gideceksiniz. Hadi Orta Doğu'ya!
3: Onaylandı. Orta Doğu'da bir yer.
4: Nera Safina, ha Safina. Udua emeli vakfeki, kame buçko yuhi.
3: Çöl hanımefendiyi Marilyn Monroe'ya çevirdi Barat, değil mi?

0: Onlarda bir tek bizim olmadığımızı hemen anladık. Bizim gibi birçok Pakistanlı, Sri Lankalı ve Filipinli işçi vardı. Herkes kavurucu çölde aileleri için çalışıyordu.
1: Hiç yemek kalmadı.
2: Kalmadı mı?
1: Evet.
2: Sorun değil, paylaşabiliriz.
1: Öyle mi?
2: Barat da paylaşabilir. Hep birlikte tabii. Hadi yiyin bakalım.
3: Hadi vilayeti çek. Çek vilayeti hadi.
1: Dikkat et.
3: Hadi çek vilayeti.
2: Aferin oğlum, başardın.
3: Evet abi,
2: dikkat et, yavaş yavaş.
0: Anne ben iyiyim. Junior ve Mehek nasıl?
4: Onlar da iyi. Ben de iyiyim. Biz bir ev bulduk. Peki bana parayı da, ne zaman göndereceksin?
0: Ay sonuna kadar göndereceğim.
5: Dinle beni. Ben dönene kadar herkese göz kulak olmalısın. Söz ver. Herkese bakacaksın.

0: Vilayeti hemen aşağı in.
1: Bırakın, bırakın. Gelin. Barak, kardeşim. Barak. Barak.
2: Her gün yemek bitiyor ne demek yahu?
3: Dostum biz de senin gibi işçiyiz. Şikayetin varsa amirine söylersin, tamam mı?
1: Bu sıcakta bütün gün çalışıyoruz. Aç karnı çalışamam ki. Onların yiyeceği niye bitmiyor?
4: Onların her zaman yemeği var.

0: Onlara hep geliyor. Bize asla vermiyorlar. Neden onlara söylemiyorsun ki?
1: Hadi. Oraya gidip yemek yiyelim.
2: Hey, hey. Burada ne yapıyorsun? O senin yemeğin değil.
3: Bizimki bitti.
2: Olabilir ama burada yiyemezsin. Git aç buradan. Şimdi.
3: Dokunma bana.
2: Sen dokunma, dokunma bana.
3: Dokunma.
1: Onu itme arkadaşım.
4: Alan şefi.
5: Ne oldu?
2: Beni itti.
6: Efendim, açıklamama izin verin.
5: Bırak temelde... konuşsun.
1: Efendim, köri ve pirinç alıyoruz. Her gün bitiyor. Onlara et, bize ise sebze. Hatta tatlı bile alıyorlar. Ve yemekleri hiç bitmiyor. Neden? Çünkü biz Hintliyiz, Pakistanlıyız, Sri Lankalıyız, Filipinliyiz. Rengimiz farklı. Ve aynı dili konuşmuyoruz diye mi? Bu hiç iyi değil.
6: Barat, bu kadar yeter. Temelde söylemeye
5: bitirmesine
6: çalıştım.
5: Bitirmesine izin ver.
1: Biliyorsunuz ki siz amirsiniz, tamam. Sizde iyi yağ olunca makine hiç durmadan iyi çalışır, tamam. Ama aynı şekilde bize iyi yemek verirseniz hiç durmadan çalışırız, tamam mı? Bu kadar. Söyleyeceklerimin hepsi bu.
4: Kör olmasaydı ölür müydün? Kim bilir ona ne yapacaklar. Gel hadi. Geldi. Her şey yolunda mı? Hala bir işimiz var mı?
3: Toplanalım mı?
1: Herkes yarından itibaren aynı yemeği yiyor.
2: Bundan sonra aç kalmak yok. Herkes aynı yemekten yiyecek.
7: Bağıra, bağıra, bağıra, bağıra, bağıra, bağıra, bağıra, bağıra.
6: Barat, sen ne yaptın böyle?
1: Ne yaptım?
6: O çok kıdemli bir amirdir. 2 dakika. İstediğinde 2 dakikada sözleşmeyi iptal edebilir. Sonra eve dönüp yalvarmaya başlarsınız.
1: Üzgünüm hanımefendi. Sadece duygularımı söyledim.
6: Duygularını mı?
1: Evet.
6: Peki ya gerçek duygularını ne zaman söyleyeceksin?
4: Üzgünüm.
6: Duygularıymış. Hadi oradan.
1: Hangi duygudan bahsediyordu?
4: Sen bir ahmaksın. Hadi gidelim. Hadi yürü. Hadi.
3: Diwali Festivali bence burada olmalı. Hanımefendiyle konuşsak iyi olmaz mı? İstersek şenlik düzenleyebiliriz burada bence.
4: Kim konuşacak ki?
5: Evet, ben konuşacağım.
4: Kes sesini. Barat'ı dinleyeceğini düşünüyorum. Onu ikna edebilir bence.
3: Öyle mi?
4: Evet.
1: Bugünkü kargaşadan sonra yanaşmayacağım.
4: Kız sana aşık. Bunu hissetmiyor musun ha? Bunu hepimiz görmedik mi?
5: Evet, evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle.
4: Haklı. Sessiz ve utangaç bir kahraman olmana gerek yok, tamam mı? Senin için bir şiir yazdım. Bu güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
5: Evet, evet, benim gibi.
1: Bana bulaşmayın. Vizemin süresi dolmadan eve gitmek istemiyorum.
4: Yıllara dayanan tecrübem biraz yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bir doz doğruluk Tony.
6: Kim o?
1: Hanımım. Ben Barat. Affedersiniz. Herkes yarın Diwali Festivali için şenlik yapıp yapmayacağımızı soruyordu. Bu yüzden de sizi rahatsız ettim.
6: Tamam. Ben şefle konuşurum yarın.
1: Tamam.
6: Başka?
1: Bu kadar.
4: Güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
1: Hanımım, size baktığımda beyaz bir kaptan zarafeti görüyorum. En nadir canavar. Sesinizi duyduğumda şeyin melodisini duyuyorum efendim.
6: Suyun melodisini mi?
1: Hı-hı.
6: Gözlerimde gece gökyüzünde parlayan
1: evet.
6: yıldızlara mı benziyor yoksa?
1: Evet.
6: Saçlarım da sabah esintisi gibi mi geliyor?
1: Evet. Sanki güneşe doğru uçan 1 milyon kuş sürüsü gibi efendim. Bunu nereden biliyorsun? Söyleyecek misin?
6: Biliyorum çünkü amca bu şiiri uçakta okudu.
1: Sen de mi Brutus ha?
6: Ben de ona dedim ki... Git yaşatın birini bul. Yoksa onu uçaktan atacaktım. Şimdi bana ne yapmak istediğini söyle hadi.
1: Ailem ve ben Pakistan'dan... Hindistan'a bölünmeden sonra geldik. Ama babam ve küçük kız kardeşim... trene binemedi. Efendim... Bu saat, bu babamın saati. Yıllardır çalışmıyor. Ama ona her baktığımda babam ve kız kardeşim nasıllar diye düşünüyordum. Ve daha sonra hayatıma sen girdin. Şimdi elimde olmadan, seni görmediğimde kafam allak bullak oluyor. Ve şu an acaba ne yapıyor diye kafamın içinde seni düşünüyorum. Durmaksızın.
6: Seni anladım. O halde ben de babanı görüyorsun.
1: Hayır hanımefendi. Sen farklısın. Babam hep şöyle derdi. Üzgün hissettiğinde tatlı bir şeyler ye. Ve sen hayatımda ihtiyaç duyduğum acı ve ekşisin, balımsın.

0: Seninle konuşmam lazım hanımefendi.
1: Dinliyorum.
0: Hanımefendi, ekibim ve ben gaz boru hattı tünelinde çalışmak istiyoruz. Vizelerimiz sona ermek üzere ve son 3 yıl kazandığım para yeterli değil. Kız kardeşim gelecek ay evleniyor. Kiminin ev yaptırması gerekiyor, kimine ilaç parası lazım. Gaz tüneli aldığımızın 3 katını ödüyor.
1: Evet, çünkü orada çalışmak daha riskli bir durum. Bir daha düşün Barat.
0: Defalarca düşündüm hanımefendi. Ama bunu istiyoruz.
2: Hadi acele edin, hadi! Acele!
3: Dibe ulaşmanız 15 dakika sürecek. Tamam mı?
4: Birinci gün.

0: buradan başlayın. Buraya kadar kazın. İşte tam burası. Anladınız mı?
1: Tamam. Buradan, tamam.
0: Dikkatli olmanız gerek. Üçüncü gün.

0: Yedinci gün.
1: Barat, nefes alamıyorum kardeş.
2: Yapma, 3 kat fazla para kazanıyoruz. Sessiz ol ve kas.
1: İyi peki.
2: Devam edin.
0: 14. gün.

0: Hey.
1: He?
0: O da neydi?
1: Sanırım deprem.
0: Siz bekleyin. Ben gidip kontrol edeceğim.
2: Şuna bak. Bu hiç iyi değil.

0: Deprem, kaçın. Kaçın kurtarın kendinizi, yoksa sıkışırsınız.
1: Kontrol odası. Gaz hattı patlamak üzere. Adamlarınızı hemen dışarı çıkarın. Gaz hattında patlama var. Hemen onları çıkarın. Hadi. Hadi
2: durun.
1: Çabuk.
2: Geride kalanlar var. Durun.
0: Kaçın.
3: Gel şöyle.
0: Hadi kaçın. Dostlar,
2: hadi,
0: dostlar
2: hadi, çabuk.
3: Sakin ol. Sakin
0: onları
3: ol.
0: Almalıyız. Onları da bekleyin
3: tamam,
0: lütfen.
3: Evet,
0: lütfen.
3: Sakin
0: onları
3: ol.
0: Da alacak mıyız?
3: Geri çekler. Tamam, sakin
0: dostlarım,
3: ol.
0: Dostlarım.
4: Bak şimdi, beni iyi. Buradan oraya.
5: Gaz tünelinde bir patlama oldu.
4: Ne?
6: Koş vilayeti. Tünel çöküyor. Vilayeti, asansöre doğru. Hadi.
1: Acele edin, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Herkes çıksın, çabuk,
0: dostlarım,
1: çabuk olun.
0: Dostlarım,
1: hadi,
0: dostlarım,
1: hadi.
0: Kaldı. Dostlarım, lütfen onları
1: merak
0: da alalım.
1: Merak etme, hepsini
0: onları
1: çıkaracağız, tamam mı?
0: Dostlar hadi, orada hadi. Kaldı, lütfen
1: götürün
0: onları da alalım.
1: Çabuk
0: onları
1: olun,
0: da çıkartalım.
1: Hadi.
0: Lütfen, lütfen
1: götürün.
0: Onları da çıkartalım, lütfen.
4: Beni dinle.
0: Lütfen.
4: Orası çok tehlikeli. Tünel çöktü, asansör inemez.
0: Onları da çıkartalım,
4: hadi.
0: Lütfen.
3: Bacağım sıkıştı bana.
6: Tamam vilayeti, tamam. Çıkaracağım seni. Yanındayım, yanındayım. Üçe kadar sayacağım şimdi. Bir,

0: Hadi hadi hadi acele edin.
1: Hadi acele edin.
2: Çekil getirin. Çabuk olun.
3: Çekil getirin.
0: Daha hızlı daha
1: hızlı. Hadi acele edin acele edin.
0: Hadi hadi hadi içeri girmemiz gerekiyor.
3: Dikkat edin hadi çabuk.
0: Bu taraftan bu taraftan. İçeri.
3: Amca.
0: Hadi, çadırın içine.
3: Barat nerede?
4: Barat. Barat. Barat. Barat. Barat. Barat. Barat. Barat sana bir şey olursa ailene ne derim ben? Barat. Barat. Barat. Barat. Konuş. Duyuyor musun?
3: Neden sıkışan insanları çıkarmıyorsunuz? Çıkarın onları.
5: Neden söylediklerimi anlamıyorsunuz hanımefendi?

0: Baba, Hint tayın dükkanında herkese bakıyorum. Annem her zamanki kadar güzel görünüyor. Söylemiyor ama her gün gözleri sizi beklemeye devam ediyor. Junior dereceyle mezun oldu. Şimdi Delhi Üniversitesi'nde çalışıyor. Mehek çok güzel bir kıza dönüştü. Ve ben olmadığımda herkese o bakıyor. 3 hafta içinde evleniyor. Ve Gudiya, küçük bebeğim. Babacığım, özür dilemek için onu gerçekten çok aradım, çok. Herkes gözlerimi senden aldığımızı söylüyor, biliyor musun?
1: Baba!
0: Ne zaman bir ayna görsem, istasyondaki o son bakışını görüyorum. Ölüm anında tüm hayatının bir şerit gibi gözünün önünden geçtiğini duymuştum. Ben şimdiye kadar sözümü tuttum baba. Ama şu anda her nefes son nefesim gibi geliyor. Üzgünüm baba. Lütfen affet beni.
2: Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
2: Hint tayın dükkanı.
3: Gerçekten ne yapmak istediğiniz?
1: Baba!
2: Gudiya'yla orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak.
1: Tamam,
2: unutma.
1: Tamam baba.
2: Geleceğim.

0: Kardeşim. Kardeşim.
1: Vilayeti.
0: Kardeşim yaşıyor.
1: Ağlama. Burada ölmeyeceğiz Vilayet. Buradan çıkacağız.
0: Evet. Evet.
1: Başka kim var?
0: Rolin adam ve diğerleri. Korkuyorum.
1: Korkma. Barat. Korkma. Radan'ın ne dediğini hatırlıyor musun?
0: Hayatımızı tehlikeye atacak mısın?
1: Gel. Seninle hayatımızı bir kez daha tehlikeye atalım.

Dostlarım iyi. Dostlarım iyi.

0: Ama
1: hikaye bekleyebilir. Hadi dedim çocuklar, hadi.
0: Hadi sen kenara çekil.
1: Söylesene.
0: Orası benim.
1: Hikayeni anlattığın için mutlu musun büyük baba?
2: Bugün benim doğum günüm.
0: Evet, ben de bakacağım.
2: Beni ellerinle beslemen.
0: Hayır,
2: hoşuma gider.
0: Ben de oynayacağım. Evet, ben de istiyorum. Onu bana ver.
1: Sen çok kendini beğenmiş bir adamsın. Ne oldu söyle?
2: Hiçbir şey. 40 yıl önce bana nasıl sarıldığını hatırladım. O kadar sıkı tutmuştun ki. Yoksa sen benden yararlanıyor muydun?
1: Saçmalama. He? Çok zekisin değil mi? İyi ki doğdun.
2: Hanımefendiciğim, seni seviyorum.
0: Hikayenin kalanını anlatsana büyük baba.
3: Çocuklar geri kalanını dinlemeden pes etmeyecekler. Kalanını da anlatalım hadi.
2: Tamam.
3: Hadi yerlerinize çocuklar. Tinku düz otur canım.
4: Tamam büyük baba, herkes hazır. Sonra ne oldu?
0: Bir dakika, bir dakika. Madem hanımefendiyle 40 yıl önce tanıştınız, öyleyse onunla neden evlenmediniz?
2: Orası biraz karışık. Onlara sen anlatmak ister misin?
1: Barat ve ekibi bir mucize gerçekleştirdi. Demek istediğim, en zor zamanlarda ayağa kalkıp mücadele eden gerçek kahraman o.
5: Bravo!
1: Şirket başkanlarından para ödülü ve hatıralarla ekibin gönlünü almak istiyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bugün herkesin önünde Barat'a kişisel bir şey söylemek istiyorum.
6: Ne?
1: Şöyle ki bugüne kadar onu doğu, kendimi batı sanıyordum. Bakmaya bile tahammül edemezdim. Ama şimdi düşünüyorum da seni seviyorum Barat.
5: Ne? Rahat ol, rahat ol.
1: Benimle evlenir misin?
7: Hanımefendinin fendi Barat'ı yendi.
6: Tünelde sıkışıp kalmadığına sevindim. Hadi alkışlayın.
1: Beni davet edecek misin yoksa kardeşinin düğününü mahvedeyim mi? Annene ve kız kardeşine benden bahsettin mi?
2: Hanımefendi biraz muhafazakarlar. Biraz daha zamana ihtiyacım olacak.
1: Bak Barat, ben ne istediğim konusunda her zaman çok net davranmış biriyimdir. Bana doğruyu ya da yanlışı öğretecek ailem olmadı. Bu yüzden doğrudan aklıma ne gelirse onu söylerim. Ben evlenme çağındayım.
2: Öyle hanımefendi.
1: Ve seni seviyorum.
2: Teşekkür ederim hanımefendi.
1: Bunu da herkesin önünde söyledim değil mi?
2: Sorun değil hanımefendi.
1: Pekala. Ne zaman evleneceğiz?
2: O gün tünele hapsolduğumda gözümün önüne birçok yüz geldi. Senin yüzün, annemin, kardeşlerimin, vilayetinin. Tüm irademi kaybetmiştim. Beni hayatta tutan tek şey babama verdiğim söz oldu. Hanımefendi, sizden gerçekten de hoşlanıyorum. Ben de seni seviyorum. Ama sana olan aşkımın görevlerimin önüne geçmesinden korkuyorum. Lütfen beni affet.
1: Hayır. Olur mu öyle şey? Sen bencil değilsin. Tıpkı Tanrı gibisin. Aylardır beni oyalayıp duruyorsun. Ve şimdi benimle vedalaşmak mı istiyorsun yani, öyle mi? Madem gerçek olmayacaktı, ne diye kafamı böyle hayallerle doldurdun? Sen kalbimi kırdın. seni kesinlikle affedemem artık.
2: Ne?
1: Şunu unutma. Sen sadece bir adamsın. Tanrı gibi davranmayı bırak.

0: Ben Allahabad Mahkemesi'nin en zeki avukatıyım. Ailelerimiz 3 aydır görüşüyor. Ama tam o sırada bu ikisinin katarakt ameliyatı olması gerekti. Ama madem bir çıtırla, yani bir kızla evleneceğim, gidip bir kontrol edeyim.
1: Kız iyiymiş.
0: İndir şu elini. O kızın halası kız şurada duruyor ve bu kadar heyecanlanma. Evet kayınbirader. Çölde petrol için kazı yaptığını duydum. Bu doğru mu? Ne dersin?
2: Bu aptaldan gerçekten hoşlanıyor musun?
3: Evet. Çok güzel şarkı söylüyor.
2: Çok iyi şarkı söylediğini duydum.
0: Tatlı. Tatlı melodik bir ses duyuyorum. O ne tatlı ses, bayıldım buna.
2: Bunu istiyor musun gerçekten?
0: Ah kalbim.
3: Abi, ah bana,
0: benim
3: olur
0: kalbim. Oh, teşekkür ederim.
2: Çocuğu beğendik.

0: Aa, hanımefendi?
1: Barat, bak seni bu sopayla döveceğim.
2: Hayalet mi gördün Barat abi?
0: Evet ama dişi bir hayalet gördüm. Tatlılar hazır mı?
2: Biraz zaman alacak.
1: Ben varım, tatlılar hazır. Ben de öyleyim.
0: Bana neler oluyor böyle?
3: Ödememi ne zaman alır?
0: Alacaksın. Şiltiler yumuşak,
3: evet,
0: değil
3: tamam.
0: mi?
3: Evet tamam, çok yumuşak, baksana.
1: Üzerinde kiminle yatacaksın?
0: Velayeti! Barat!
4: Damat geldi, hadi!
0: Geldiler mi?
4: Evet, dışarıda.
0: Bir saniye.
4: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
4: Buyurun.
0: Buyurun.
4: Buyurun.
0: Buyurun. Buyurun.
4: Hadi.
0: Doğru mu bu? Hanımefendiyi artık düğünde de görmeye başladım.
4: Evet. Ben de görebiliyorum onu.
0: Öyle mi?
4: Hı hı.
0: Kontrol edelim mi?
4: Ta kendisi, hanımefendi.
0: Hmm.
4: Evet o.

0: Onları petrol işine alan bendim. Vilayeti bile. Öyle değil mi vilayeti?
1: Evet hanımefendi. Bizi işe o aldı, doğru.
0: Hepimiz birlikte çalıştık. Ve Barat'la ben biraz yakındık. Ha?
2: Yakıldınız mı?
3: Yakma değil, yakınlık, aşk.
4: Ya bir normal bir adama benziyor ama içinde onun türünün tek örneği var.
0: Ve bir gün herkesin önünde Barat'a evlenme teklif ettim. Ama o verdiği söz için maalesef beni reddetmek zorunda kaldı. Belki haklıdır. Şikayetim yok ama bunu ileri götürmesek bile en azından bu ilişkiyi devam ettirebilir miyiz acaba, ne dersin?
5: Evet, kız haklı.
4: Seninki o değil, elinle gösterip durma.
0: Bu çağda birini sevmek için evli olmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum.
6: Hayır, öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz hanımefendi?
4: Abin tam bir oyuncu ama kız da fena değil. Neden evleniyoruz ki, değil mi? Yani evlenmeden birlikte yaşanıyor.
2: Bayrat, sen ondan hoşlanıyor musun?
1: Hem de nasıl?
2: Sen sus! Barat!
6: Evet anne. Ben de onu seviyorum.
2: Tamam o zaman.
6: Tamam mı?
2: Doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapabilirsiniz.

0: hayatımızın altın çağıydı. Muhtemelen bir kızla yaşaması için annesinden izin alınan ilk Hintli evlattım. Sonra benden esinlenen Junior'da bir aşk evliliği yaptı. Aynı zamanda ülkede çok şeyler oldu. Hanımefendi güzelliği ve azmiyle başarılı bir haber sunucusu oldu. Hükümet ulusal acil durumu kaldırdı. Mart ayında seçim olacağını açıkladı. O gündüz haber sunuculuğu, gece liseyi bitirebileyim diye bana yardımcı oldu. Böylece demir yollarına iş başvurusunda bulundum. Ve bir gün...
1: Bu adam Delhi'den Madan'la lezer geçer.
2: Sayı yapmak için yaklaşıyor.
3: Burası yapmaktadır. Evet, sayı oldu.
0: Vilayeti! Vilayeti!
2: Ve işte Kirmani geliyor.
1: Bu çok şans getirir.
2: Ve evet! Ha? Kirmani beklenmedik bir şekilde...
1: Ya Barat, adamlar finalde resmen çakıldı.
2: Harika.
1: 183 sayı. Çok fena. Ne bu?
0: Artık demir yollarında bir işim var oğlum.
1: Desene 2 yıl içinde istasyon ustası olacaksın. Hayalin gerçek oldu. Tebrik ederim. Kardeşim, tebrikler.
4: Devlet erzaklarını satıyoruz. Ama burası güzel olunca her şeyi satabilirsiniz.
0: Orada ne oluyor öyle?
5: Görüşürüz.
0: Bu dükkanı satamazsın.
4: Neden? Bu senin dükkanın mı yani?
0: Hayır. Ama bu halamın dükkanı. Ve tam 10 yıldır onunla birlikte çalışıyorum ben. Öleli daha 2 ay oldu ve sen satmak mı istiyorsun?
4: Kes sesini sen! Büyüklerinle böyle mi konuşuyorsun ha? Hiç param kalmadı. Ve hiç kimseye yük olmayacağım. Bu dükkanı istiyor musun? O zaman parayı getir ve sen al.
6: Herkese bakacağına söz ver. Hintay'ın dükkanı. Gudiya ile orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak. Unutma.
0: Babamı tekrar görebilmemin tek yolu Hint Tayın dükkanıydı.
2: Amarnath Holding'e LBB için itiraz. İşte bu sayı oluyor.
0: Ne şans varmış.
2: Ama
0: bütün ülke Hindistan'ın ilk Dünya Kupası zaferini kutluyordu.
2: Harika bir sayı.
0: Orada Kapil Dev başkanın balkonunda Dünya Kupası'nı kaldırıyordu. Buradaysa dükkanı satılmaktan kurtarmam gerekiyordu. Tıpkı babam gibi istasyon ustası olma hayalim elimden kayıp gidiyordu.
1: Bay Kavresi, çok hızlı bir şekilde çok para kazanabileceğimiz bir iş var mı acaba?
7: Ticaret donanmasında gemide çalışabilirsin.
1: Yo, hayır. Kesinlikle savaş işi falan istemiyoruz.
7: Savaş gemilerinden değil, kargo gemilerinden bahsediyorum. Diğer ülkelere mal göndermek için kullanılanlardan yani. Parası harika bir iş. Zaten sondaj konusunda deneyiminiz var, öyle değil mi? Sizi makine dairesine tamirci olarak yerleştireceğim. Ne dersiniz buna? Olur mu?
1: Tamam.
7: Ama çocuklar, bu biraz tehlikeli bir iş, tamam mı?
1: Nasıl tehlikeli?
7: Yani bazen bu sularda bazı...
0: Ben çalışırım.
8: Demek sen yokken annene bakmam için benimle evlenmek istiyorsun, öyle mi Barat?
0: Junior her zaman iş için dışarıda. Mehek evli ve bir çocuğu var. Annem bu yaşta dükkanı çalıştıramaz.
8: Dükkanı çalıştırmam için mi bana evliliği rüşvet olarak sunuyorsun? İşimi bırakıp bu dükkanı çalıştırmamı istiyorsun, öyle mi? Dinle Barat. Bak, senden bir iyilik istemek için değil,

0: Seninle olmak istediğim için seninleyim.
1: 30 saniye sonra canlı yayına giriyoruz.
2: Hayır Barat, hiçbir yere gitmiyorsun. O lanet dükkanı satın almamıza gerek kalmadı, tamam mı? Bak beni kızdırma. O büyük gemi tonsil bile battı.
3: Tonsil değildi anne, Titanik'ti.
2: Her neyse, batmadı mı? Tekrar tehlikeli bir şey yapmana izin vermeyeceğim.
3: Anne, vilayetiyle 3 tur yapıp istediğimiz paraya sahip olacağız.
4: Ne? Ben de mi gidiyorum yani? Evet anne, ben de gidiyorum. Ve inan bana bu işte hiç tehlike yok. Baş parmağım üzerine yemin ederim.
3: Sıkıntı vilayeti.
5: Daha ne kadar sıkı tutabilirim ki?
3: Bu fırtına sürdükçe, tamam mı?
5: Başlarım fırtınasına.
3: Vilayeti. Fırtınalardan daha tehlikeli olan tek şey gemi kaptanımız Sundar Singh.
6: Anladınız mı? Anladınız mı?
3: Bu adam hangi Neandertal lehçesinde konuşuyor acaba?
4: Tek kelimesini bile anlamıyorum.
7: Ne var bu?
4: Ne söylüyor?
7: Ömür boyu sürmez. Gökyüzü mavi. Bu konuda hiçbir fikrim yok.
3: Kaptan aklının ağzı kadar hızlı çalışmadığı bir durumdaydı. Konuşmasının net olduğunu varsayıyorum ama etrafındakiler hiçbir şeyi anlamıyordu. Hiçbir şey. Kimin çantası? Kimin çantası efendim?
6: Dağılın!
8: Dağılın!
6: Dağılın dedim!
8: Çok net bir şekilde söyledim, anlamıyorsunuz.
3: Kaptanlar yolculuğa ailelerini de getirebilirlerdi. Ve bu gemiyle ilgili en iyi şey kaptanın 5 yaşındaki kızı Mini'ydi. Hızlıca arkadaş olduğum kişi. Bir an için onu Mini kılığına girmiş Goody'ye sandım.
9: Goody'ye, elimi bırakma sakın.
3: Geminin makine dairesi bizi neredeyse canlı canlı kaynatıyor. Boş zamanımızın tamamı Mini ile oynayarak geçiyordu. Mini'nin yanındayken Goody'ye sanki yanındaymış gibi hissederdim.
9: Goody'ye, kulağının arkasında bir ben var.
10: Ben nedir?
9: Şey, bu Tanrı'nın güzel kızları korumak için yarattığı bir şeydir Goody'ye. Sende de var. Ne güzel, öyle değil mi?
3: Kaptan geliyor.
4: Tabii. Efendim merhaba.
3: Denizdeki en büyük tehlike olan kaptanımız vilayetiye denk gelmişti.
4: Evet, doğru.
3: Vilayeti sanki felç geçirip komaya girmişti. Bay Kaptan vilayetinin rüyalarını istila ediyordu.
4: Hiçbir şeyi takip edemiyorum.
3: Vilayeti, bu eski lehçeyi çözdüm sanırım.
8: Şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde diye yani şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde.
3: Siz bizim üstümüzsünüz. En iyisini siz bilirsiniz.
8: Evet anladım başlarını, anladım. Anladım, evet.
3: Neyse, Bay Kaptan'ın lehçesi için bir panzehir bulmuştuk. Artık gemideki herkes kaptanın istediğini söylüyordu. Çok da iyi oluyor.
11: Efendim, en iyisini siz bilirsiniz.
8: Oğlum, aferin oğlum. Harika.
11: En iyisini siz bilirsiniz.
8: Aferin.
12: En iyisini siz bilirsiniz.
4: Parayı tam ödediler. Daha kaç kez sayacaksın?
3: Evet.
4: Dikkat et de çaldırma bari lütfen.
3: Bana bak, dükkanı geri almak için birkaç tura daha ihtiyacımız var.
4: Benim paramı da al. Ya gidip biraz dünyayı gezelim mi?
3: Hayatımız rüya gibi değil mi? Bölünme, sirk, ne bileyim. petrol kuyuları. Şimdi de bu.
4: Aynen öyle. Tam bir rüya. Sen beni bu rüyadan uyandırmadan ben gidiyorum.
3: Nereye gidiyorsun Vilayet?
10: Hayat bu. Hayat bu Barat.
3: Vilayet.
10: Hayat bu.
3: Tüm parasını kaybedecek şimdi.
4: Merhaba. Seninle evlenmek için ailenle ne zaman tanışabilirim?
3: Vilayet'i.
13: Gel bebeğim.
10: Barat.
3: Vilayet'i, acele ediyorsun.
10: Kayınbiraderimle tanış.
3: Kendine hakim ol adamım.
4: Adın ne?
13: Suzan.
4: Suzan mı?
10: İsmi de Hind ismi çıktı.
9: Hayır. Sana Suzan dedim ben. Suzan.
10: Aynı annem gibi konuşuyor. Suzan. Nereye götürüyorsun beni?
13: Cennete götürüyorum seni.
10: Ben geri dönmüyorum. Onunla yaşlanacağım. Biletimi iptal et Barat.
14: Gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşların eğleniyor, öyle değil mi?
3: Onları bekleyen filan yok. Ama benim ülkemde beni bekleyen var.
10: Çok gürültü var. Duyamıyorum seni.
9: Alakası yok.
14: Peki adın ne?
3: Barat.
14: Peki nerelisin Barat?
10: Yeterden vazgeçtim, dönüyorum. Hayır.
9: Nereye gidiyorsun?
10: İstemiyorum.
9: Sana dedim.
10: Hayır, istemiyorum.
9: Duymuyor
10: Barat,
9: musun?
10: Barat, şuna baksana, evlenmedik, beni kontrol ediyor.
9: Nereye gidiyorsun? Benimle evlenmen gerekiyor.
10: Evlenmek olur ama müzikle dans olmaz.
9: Müziğimin nesi varmış?
10: Müziğiniz gürültülü. Kulaklarım sağır oldu. Gemi motorumuzun melodisi bile daha iyi.
9: Tamam. Kendi müziğini çal. Dinlemek istiyorum.
4: Barat'cığım. Şarkı söylemelisin.
3: Burada hiç kimse bizim şarkılarımızdan anlamaz. Bize gülerler.
4: Müziğimiz yürekten geliyor.
3: Bu doğru.
4: Ülkemizin müziği. Anlarlar canım. Herkes dinlesin. Barat size şarkı okuyacak.

0: 8 ay sonra.
1: Anne.
2: Oğlum. Nasılsın? Telefon yok. Mektup yok.

0: Aden Körfezi, Somali.
1: Efendim, bunu görmelisiniz. Balıkçı teknesi bu kadar hızlı gidemez. Evet. Efendim, sanırım korsanlar. Deniz korsanları. Alarm verin hemen. Korsanlar geliyor. Hadi acele edin. Hadi alarm verin. Hadi acele edin.
2: Çabuk olun.
3: Hadi.
1: Pekala. Yangın ortamını hemen hazır edin. Pekala. Ana güverteye. Ana güverteye. Hadi.
3: Hadi suyu açın, hadi.
4: Sen de gel, hadi.
2: Sıkın.
3: Sıkmaya devam edin. Geri itin, hadi. Gemilere izin vermeyin.
4: Hadi.
3: Daha çabuk, hızlı, olur. Daha hızlı.
4: Hadi çabuk. Hadi. Marat, borcumu getir, çabuk ol, hadi. Hadi çabuk ol, getirsene şu hortumu.
5: İşte Afrikalı korsan tehlikesi var. Bilirsiniz, gemiye saldırabiliyorlar. Bazen öldürürler de.
4: Hadi öyle, çabuk ol öyle, hadi be.
3: Eğilin, dikkatli olun, çabuk. Ateş ediyorlar.
2: Hadi, çabuk.
3: İniyin, hadi.

0: Merak etme kızım.
1: Evet, geri çekil hemen. Hadi.
2: Çekil.
1: Hadi.
2: Geri çekil.
1: Hadi.
3: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdi. İçeri gir ve saklan. Çabuk hadi.
4: Vilayeti. Vilayeti. Aç kapıyı.
5: Ne oldu?
4: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdiler.
5: Ne diyorsun sen?
4: Hadi onlara yardım edelim.
5: İçeri girip sessiz ol. Bizi de ele geçirirlerse fidye için götürürler. Ben daha yeni evlendim kardeş.
6: Ateş etmeyin. Ateş etmeyin lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen ateş etmeyin. Lütfen. Lütfen bağışlayın bizi.
4: Küçük
6: lütfen.
4: Küçük Mini de onlarla ama.
5: Mini de Gudia'yı görüyorsun biliyorum.
4: O halde bunca yıldır onsuz nasıl yaşadığımı biliyorsun değil mi?
2: Hey sen! Kapıyı aç! Aç kapıyı! Yere yat!
3: Ateş etme! Ateş etme!
4: Bana bir şey olursa anneme tüm paramı ver.
5: Baratcığım. Bak bu bizim son yolculuğumuz.
4: İstemiyorsan gelme.
5: Barat beni dinle.
0: Lütfen bize bir şey yapmayın, dokunmayın. Bakın
1: kapa
0: ailem
1: çeneni. Burada. Ne diyorsun lütfen. Sen ha? Ne dediğini
0: rica
1: anlamıyorum.
0: Ederim, lütfen.
1: Sus.
0: Gel kızım buraya. Tamam. Hadi sen bir şey söyleme. Lütfen.
4: Ne yapıyorsun sen?
5: Seninle aynı şeyi. Seni ne zaman yalnız bıraktım ki? Yalnız biz sineği bile incitemeyiz.
4: İşe yarayacak mı bilmiyorum ama bir planım var.
1: Hey!
0: Sana bir şey söylemedim.
1: Sus artık, seni vuracağım yoksa.
0: Hikaye.
5: Tamam.
1: Onları nereden buldun?
7: Saklanıyorlardı.
4: Kardeşim, kavga yok kardeşim. Ateş yok. Hepimiz zavallı kardeşleriz. Evde ailelerimiz bizi bekliyor. Hindistan, Afrika kardeştir. Çok fakiriz. Ve hepimiz kardeşiz. Öyle değil mi ben siyah?
1: Sen siyah mısın?
4: Tamam kahverengiyim ama o siyah işte bak görüyor musun?
1: Afrikalı mısın?
7: Hayır Hintliyim.
1: O Hintli mi?
7: Evet Hintliyim.
4: Hindistan'da beyaz yok, siyah yok, kahverengi yok. Herkes kardeş. Biz Hintliyiz. Afrika'yı seviyoruz kardeşim. Michael Jackson'ı seviyoruz.
1: Michael Jackson mı?
4: Michael Jackson.
7: Bittik biz.
1: Michael Jackson Amerikalı.
7: Yanlış söyledin. Ne yapıyorsun sen? Dur yapma.
4: Pele kardeşimizi seviyoruz.
1: Pele Brezilyalı.
4: Brezilyalı mı?
7: Lütfen diyorsun. Lütfen öldürmeyin lütfen. Lütfen.
5: Mandela. Nelson Mandela.
4: Nelson Mandela. Kardeşim. Nelson Mandela'yı seviyoruz. Bay Gandhi ve Bay Nelson Mandela arkadaştı. Daha çok kardeş gibiydiler.
1: Mandela?
4: Evet.
1: Gandhi.
4: Evet.
1: İyi adam.
4: Çok iyi bir adam kardeşim. Çok iyi bir adam.
1: Para.
4: Vilayeti sakinleşiyor parayı ver. Versene parayı hadi.
5: Hayır. Parayı vermem.
1: Parayı verin.
4: Hadi ver.
5: Hayallerimiz var. Küçük bir ev, araba. Dükkanı nasıl geri alacaksın
4: hadi
5: sonra?
4: Hadi ama ver. Ver şu parayı. Hadi ne duruyorsun?
1: Parayı verin.
4: Tamam kardeşim hadi ver. Hmm. Hadi ver şu parayı.
1: Hadi verin şu parayı.
4: Tamam kardeşim. Tamam ver hadi. Anlaştık değil mi?
1: Banka hesabı. Ev. Araba. Ve divar.
4: Divar mı?
1: Amitabh Bachchan.
4: Ha evet divar. Amitabh Bachchan.
5: Amitabh Bachchan.
4: Evet kardeşim.
5: Evet.
4: Amitabh Bachchan. Evet.
1: Afrika'da herkes Amitabh Bachchan sever. Amitabh Bachchan'a bayılırım.
5: Amitabh Bachchan'ı çok seviyorum.
4: Hepimiz Amitabh Bachchan'ı seviyoruz. Tüm Hindistan Amitabh Bachchan'ı seviyor kardeşim.
1: Amitabh Bachchan şarkısı söyle.
4: Hayır kardeşim. Çok zor kardeşim.
1: Söyle dedim.

0: O gün Mikail çocukluk arkadaşı gibi bizimle dans etti. Paramızı bize geri verdi. Biz de ona geminin erzaklarının yarısını verdik. Ancak öğrendiğimiz en büyük ders, dünyadaki en tehlikeli sorunların çözümünün sevgi ve Bollywood film şarkıları olduğuydu. Hint tayın dükkanını satın aldık ve bütün aile bir kez daha birlikteydi. Annem mutluydu. Hanımefendim mutluydu. Ben de mutluydum ama vilayeti sanki ayın üstündeydi. Çünkü o bizim ilk gururumuzdu. Çünkü beyaz bir kızla evlenmişti. 90'lı yıllar Hindistan'a iki yeni süperstar verdi. Shah Rukh Khan ve Sachin Tendulkar. Ama gerçek kahramanımız, Maliye Bakanımız Dr. Manmohan Singh'ti. Ekonomiyi liberalleştiren ve küreselleştiren insan.
1: Bu sistem sayesinde ülkemiz daha fazla refaha kavuşacaktır.
0: Her alanda ilerleme kaydettik. Birçok yeni televizyon kanalı hayata geçti. Bunlardan biri Zil TV. Hanımefendim haberler konusunda tecrübeli olduğu için orada bir iş buldu.
2: 1947 bölünmesi büyük bir mülteci akınına sebep oldu. Yaklaşık olarak 15 milyon insan sınırı geçti. Eğer dikkatli incelersek çoğu durumda bunun kendi hayatlarını kurtarmak için planlanmamış bir hareket olduğunu görüyoruz. Ardından gelen kaosta ise çok kötü şeyler yaşandı. Birçok aile dağıldı efendim. Bu da ben ve kendimin temelini oluşturuyor. Ve Vaga sınırının her iki tarafında buna benzer geçici stüdyolar kurmayı planlıyoruz. İnsanların göç hikayelerini anlatacağı yerler. Bunu sınırın her iki tarafında da yayınlayacağız efendim. Böylece bazıları belki sevdikleri ve aileleriyle tanışabilir. Amacımız budur efendim.
3: Kumut, söyler misiniz? Ekibiniz son 4 yıldır sürekli aynı sunumu yapıyor. Neden?
4: Efendim, bölünme sırasında birçok insan ailesini kaybetti. Bu program onları birleştirecek ve hayatlarını değiştirecek. Bence bu program kanalımız için oyunun kurallarını değiştirebilir.
3: Bu programla ilgili kişisel bir bağlantınız var mı acaba?
4: Evet, onun gibi bir şey efendim.
3: Tamam, bu kanalın yaratıcı yönetmeni sensin. Ama tek endişemin sınırdaki izinler olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Onları ayarlayabilirsin, değil mi? Sonrasında hazır oluruz.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Merhaba değerli izleyenler. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi binlerce insan Vaga sınırında. Herkesin umudu 1947'de kaybettiği ailesini bulabilmek. Her iki ülkenin hükümetlerinin ve ZTV'nin yardımıyla birbirlerini görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 ay boyunca ailelerin hikayelerini sunacağız. Umarım bu aileler yeniden bir araya gelebilir.

0: uçaklarda kimse yoktu. İnsanlar ailelerinden ayrılmıştı. Gözyaşı hüzün vardı. Şimdi Vaga sınırında Pakistan tarafındayız. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ben Salim Zahidi. Durumu size
2: Pakistan sınırından aktarıyorum şu anda.
0: Burada toplananlar sınırdan geçenlerin kendi yakını olmasını
3: umuyor. Sayın seyirciler, bizim buradaki amacımız gözyaşını, hüznü ve kederi silebilmek.

0: Evet, Vaka sınırındaki stüdyomuza hoş geldiniz dostlarım. Pakistan sınırında benzer bir stüdyo faaliyet gösteriyor.
1: Önümüzdeki 3 ay içinde bölünmenin neden olduğu ayrılık masallarını dinleyeceğiz.
2: Canlı yayına 3, 2, 1.
3: Bay Savinder Singh, izleyicilerimiz hikayenizi merak ediyor. Anlatır mısınız lütfen efendim?
4: Biz Hindistan'a giderken Lahore yakınlarında isyancılar tarafından saldırıya uğradık. Kaçtık ve çiftliklere saklandık.
5: Ama sabah en büyük oğlum Harpal Singh'i bulamadım. Onu her yerde aradım. Oğlumu her yerde aradım ama onu bulamadım. Bulamadım. Harpal Singh!
4: Harpal Singh! Billu! Billu diye çağırdım durdum. Ama onu bulamadım. Bulamadım. Bulamadım.
6: Ben Delhi'den Ravinder Kumar. Peşaver'de yaşıyorduk.
7: İsyan çıktığında küçük kız kardeşim Kishori okuldaydı. Endişe ettiğimiz için mahalleden kaçtık ama Kishori kaos içinde kayboldu. Onu her yerde aradık.
6: Ama bulamadık onu. Kishori neredesin? Neredesin Kishori? Kardeşim. Neredesin Kishori?
4: Kishori lütfen.
0: Ben ve kendimdeki sıradaki hikaye için Delhi'den Barat bizlerle. Evet Barat, dinliyoruz.
8: 8 yaşındaydım. 14 Ağustos 1947. Mirpur tren istasyonundaydık.
9: Kız kardeşim Gudiya'yı sırtında taşıyordu. Trenin üstüne tırmanmaya çalışırken aniden bir kargaşa çıktı.
8: Gudiya'nın eli elimden kaydı.

0: Hudiye yere düştü. Babam da
1: onu aramak için aşağı indi.
0: Ama tren hareketlendi.
1: O günden beri annemle ben gelmelerini bekliyoruz.
2: On sekizinci gün.

0: Sevgili dostlar, ben ve kendim programında özel anlara tanıklık ediyoruz ve aileler bir araya geliyor. Bizden lütfen ayrılmayın.
1: Sınırın ötesinden bazı hikayeler bizim hikayelerimizle temas kurdu. Bugünkü programımızda bu hikayeleri sizlere takdim edeceğiz. Efendim, lütfen kameraya bakın.
2: İsminiz Harpal Singh mi?
3: Efendim, inanın ki gerçek adımı hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım bir şey var. O da tarlalarda koşarken...
4: Biri bana Billu, Billu diye bağırırdı.
5: Billu, hala mango turşusundan hoşlanıyor musun?
4: Evet. Seviyorum. Ben senin oğlun muyum?
5: Üzgünüm oğlum. O gün seni bulamadım. O gün seni bulamadım. Çok üzgünüm oğlum.
6: ...32. gün.
7: Sen benim kişörün misin?
8: Evet abi. Ben senin kişörünüm.
7: Yanaklarını çektiğimde sana ne dediğimi hatırlıyor musun?
8: Kişmiş.
6: ...41. gün.
9: Neden babanı aramak için Pakistan'a hiç gitmedin?
10: Bulamazsam diye korktum. En azından verdiğim söz... ...anneme ve bana devam etme gücü verdi. Buraya gelmek bile çok cesaret istiyordu. Bu yüzden böyle yaptım işte. Hanımefendi.
11: Barat.
6: 49. gün.
11: Barat. Pakistanlı biri oğlumun adı Barat dedi. Gel, gel, gel. Gel.
9: Barat, bu adam senin baban olabilir. Canlı yayına giriyoruz. Lütfen otur. Hadi. Hadi otur. Başlıyoruz.
0: Sayın seyirciler, bugün programımızda küçük bir umut daha yeniden yeşerdi. Barat'ın babası olduğuna inanan Pakistan'dan biri bizimle iletişime
12: geçti. Anne! Junior! Çabuk buraya gelin!
0: Barat, kameraya bak lütfen.

0: Siz Mirpur'da mı yaşadınız?
1: Evet.
2: Adınız da Bharat. Bharat Singh mi?
1: Bharat. Babamın adı da Gautam.
0: Adın Bharat Singh değil mi?
3: Sen benim Bharat'ım değil misin? Neden kimse benim Bharat'ımı bulamıyor? Bharat'ım.
1: Eminim oğlunuzla görüşeceksiniz.
4: 55. gün.
1: 1,5 aydan fazladır boşuna uğraştık. Babam dışında herkes birbirini buldu işte.
5: Yemeğini ye hadi soğuyor.
1: Yok aç değilim. Sen eşyalarını topla. Ha? Artık yarın dönüyoruz.
5: Kendini aç bırakmam babamı geri getirmez. Daha ne kadar yemeyeceksin? Bharat, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Ondan ayrılalı 48 yıl oldu. Tanrı bilir nerede ve nasıl şimdi? Buraya gelebilecek durumda mı? 80 yaşında filandır. Tabii hala yaşıyorsa. Ha?
1: Yaşıyor tabii. Benim arkadaşımsın. Ama haddini bil.
5: Senin derdin ne biliyor musun? Yanında olanlara, sana kıymet verenlere değer vermemen. Hayatını bekleyerek geçirdin. Ve Tanrı bilir bir gün bu bekleyiş nasıl bitecek. Kusura bakma.

0: Hadi gel yiyelim. İştahım yok Barat. Kendini aç bırakman benim babamı geri getirmeyecek. Biliyor musun, beni tek anlayan sensin vilayeti.
1: Barat, Londra'daki bir kadınla temasa geçtik.

0: Merhaba. Kız kardeşimin adı Gudiya.
1: Kendi gerçek adımı bilmiyorum.
2: Ailem beni Mirpur'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Ve sonra Londra'ya geldik. Bana Meher adını verdiler.
0: Sen Mirpur'da kaldın mı?
1: Bilmiyorum.
2: Tek hatırladığım...
1: Bir treni yakalamak için koşuyorduk. Ve abim koşarken elimi sıkıca tutuyordu.
2: Ayrılmadan önce abim şöyle dedi.
1: Gudiya, bu bir festival değil.
0: Sakın elimi bırakma.
1: Sakın elimi bırakma.
0: Sakın elimi bırakma. Kulağının arkasında bir ben vardı.

Senin de var. Kız kardeşini buldu.

0: Gudi ya.
1: Annem nerede peki? Onu da görmek istiyorum.
0: Annem yaşıyor.
2: Buldu onu!

0: Annem benim süper kahramanımdı. 48 yıldır ilk defa gözlerinde yaş gördüm. Bunca yıldır çocukları umutlarını kaybetmesinler diye hiç ağlamadı. Bugün Gudia ile tanışınca tüm dileklerinin yarısı gerçekleşti. Diğer yarısı babamla görüşemediğim için sonsuza dek eksik kalırken. Annem daha iyi bir yere gitmek için bizi terk etti. Kemat amca da 6 ay sonra bizi terk etti. Ben evin en büyüğü oldum.
1: Tren geldi, pastayı getirin.
2: Tamam tamam,
1: tren geldi,
2: sakin
1: pastayı
2: olun.
1: Getirin hadi.
2: Pekala hadi bakalım.
1: Hadi sen hadi çabuk. Hadi çabuk olun.
2: Tamam tamam.
3: Bunun altında ne var?
2: Bakalım. Evet.
4: Bay Barat, mutlu yıllar dilerim. Ama sinyal kapandı, tren maalesef durmaz. Pastayı biraz hızlı keselim,
2: evet.
4: Olur mu?
2: Evet,
4: mutlu yıllar sana.
2: Mutlu yıllar sana.

0: Evet vilayeti.
1: Barat neredesin?
0: Dükkandayım.
1: Gulet'i sabah saatlerinde alışveriş merkezi hakkında bir dernek toplantısı için aradı beni. Bilmiyorum neden kötü konuşuyordu.
0: Öyle bir ağızdan başka ne bekliyorsun ki zaten?
2: Siz eksiktiniz.

0: Bugün çok önemli bir karar için burada bulunuyoruz baylar. Bu derneğin tüzüğüne uygun olarak bu pazarın alışveriş merkezine dönüşüp dönüşmeyeceği için oy vereceğiz arkadaşlar. Ve bu oylamanın kararı herkes için bağlayıcı olacak. Herkesi etkileyecek, tamam mı? Nasıl? Yani ben aslı nasıl? Evet ben evet ben
1: evet. Bulati, bugün biraz solgun görünüyorsun ha? Ne oldu? Konuşmuyorsun, dilini mi yuttun yoksa? Hadi söyle bir şeyler.
0: Evet, seni dövdürtmek istedim çünkü çocukları düşünüyorum. Çocukların açlıktan ölmesini asla istemiyorum. Bunun için yaptım, evet bunun için yaptım. Bunu hiç kimse yapamaz. Hadi alışveriş merkezi isteyen herkes elini kaldırsın ve görelim bakalım. Hadi elinizi kaldırın. Şimdi oylama istiyorum. Evet. Şuna bak, gördün mü? Bu gördüğün işte bu değişim rüzgarı.

0: rüzgarı. Söylesene bakalım. Sen asla başkalarının geleceğinin önünde duramazsın. Bunu yapamazsın Bay Barat. Kesinlikle bunu yapamazsın. Bunu yaptırmayacağım. Bu insanlara yazık olur Bay Barat. Yaşasın eski Delhi Tüccarlar Derneği. Yaşasın.
1: Çok yaşa.
0: Eski Delhi Tüccarlar Derneği. Sen çok yaşa.
2: Çok yaşa.
3: Bekleyin. Arazi sizin ama ileride ne istiyorsanız yaptırın. Bunu yaptırabilirsiniz. Bu mümkündür. Ama bunu yabancıların ve inşaatçıların yapmasına izin vermeyin. Kendiniz ve derneğiniz yapmalı bence. Böyle yaparsanız daha karlı olursunuz. Bunu sakın unutmayın.
0: Affedersiniz. Burada misafirlerimiz var gördüğünüz gibi. Yabancılar yatırım için buraya geldiler. Yani para kazanacağız.
3: Kapa çeneni, otur. Hadi hemen.
0: Neden? Neden susacakmışım ki?
3: Bak sana otur diyorum. Hemen otur yoksa sana öyle bir dava açarım ki kefaletle bile çıkamazsın. Otur dedim sana. Sen ne cüretle aileme saldırırsın? Lanet kafanı tekmelerim senin. He? Duydun mu beni? Bunu sana ödetirim hemen. Şimdi seni ben... Abarttın mı?
4: Hmm.
3: Tamam. Şimdi beni iyi dinle.
5: Tamam mı? O bir avukat.
3: Kendi dükkanlarınızın sahibi olacaksınız. Yoksa burada kiracı olursunuz. Ve bunu istemezsiniz değil mi?
6: Doğru söylüyor.
1: Evet, haklı. Doğru
3: bu çok önemli. Haklı. Evet, bunu unutmayın. Sizin için söyledim.
5: Haklı. Kullarımız var. İkna olmamız gerekiyor.
6: Başka bir şey olamaz.
1: Sen ne diyorsun? Ben katılıyorum evet. Hadi kaldır. İlk kaldır. Evet işte tamam. Bak gördün mü?
0: Ne yapabilirim ki artık? Ben de ikna oldum.
3: Çok abarttım ha?
4: Hayır, bence bu kez yerindeydi.
3: Hadi hep birlikte. Yaşasın eski Delhi Tüccarları Derneği.
7: Yaşasın eski Delhi Tüccarları
3: Derneği. Yaşasın eski Delhi Tüccarları Derneği.
7: Yaşasın eski Delhi Tüccarları Derneği.

0: Baba, bu dükkanı yıkıyorlar. Alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Yeni Hindistan. Yeni bir Bharat. Benim modam geçti. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Hayır. Kızgınım baba, çünkü sözümü tuttum. Sırf sana verdiğim söz için. Ah. Yıllarca bu dükkana baktım. Hint tayın dükkanına geleceğim demiştim bana. Ah. Beni aptal yerine koydun baba. Ama artık dayanamıyorum. Bu söz yüzünden başkalarının geleceğinin önünde durmak istemiyorum. Ah be babacığım, ah. Her neredeysen umarım baba, ah, mutlusundur.
1: Bharat.
2: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
2: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
1: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

sözümü tutamadığımı mı sanıyorsun? Ben hep seninleydim. Trenden indiğimde başaramayacağımı çok iyi biliyordum. Bir baba ne yapabilir ki? Gudiya'yı geride bırakırsam yaşayamazdım. Bir baba için her çocuk değerlidir. Neden sana Barat adını verdim? Milletler insanlar tarafından inşa edilir. Ve insanları bilen de Barat, kendi öz aileleridir. Sen tüm aileyi bir arada tuttun. Ben her zaman seninle gurur duyuyorum çocuğum. Ulus seninle yaşıyor. Artık beni bırak. Artık gitme vakti geldi Barat. Şu anda, tam da bu dükkanda. Söylediklerimi unutma Barat. Çünkü bu

Bunları sen başarırsın. Ben bundan eminim. Verdiğin sözden de azat ol. Azat ol oğlum.

Umut dünyadaki en büyük güçtür. Bu hepimizi hayatta tutan şeydir. Babam nerede olursa olsun benim içimde yaşayacak. Ve bir gün yollarımızın kesişeceğine kesinlikle inanıyorum. İçimde yaşıyorsun sen. Senin içinde yaşıyorum ve ölüyorum ben.

0: başlangıç.
1: En çok sorun yaşadığım günlerden beri seni çok seviyorum hanımefendi.
2: Barat, eğer tekrar evlenme teklif edeceksen biraz dur. Seninle evlenmeden yaşamak benim kararımdı, değil mi? Bu yüzden endişelenme lütfen. İnsanlar birlikte yaşayan çiftleri eleştirmiyor canım.
1: Yani evlenmek istemiyor musun?
2: Evet.
1: Ha, evet derken istiyor musun, istemiyor musun?
2: Çok zeki olduğunu düşünüyorsun. Pekala madem. Bu kadar ısrar ediyorsun, o zaman sanırım...
3: Hand pump ki aad mein milne aaja baad mein main dil ki baat sunaun main dheere dheere baat badhaun.
0: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.

0: Burası Beyaz TV, Türkiye'nin en farklı, en renkli ve en keyifli bir hafta sonu programı diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, takvim yaprakları 7 Haziran'ı gösteriyor. Ben Tahir Sarıkaya. Uyan Türkiye'me hoş geldiniz sevgili dostlar. Gecenin sıcak haberlerinde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'de dün önemli olaylar vardı. Saadettin Saran'ın açıklamaları vardı. Ali Koç'la Hakan Safi'nin dün sevgili dostlar bir araya gelmesi Kalamış'ta, o görüntülerde konuşulacak, ekranlarda olacak. Şimdi Rahmi Koç'un açıklamalarına tepkiler vardı. Devlet Bahçeli dün bu tepkilerin hepsine durun dedi Devlet Bahçeli. Rahmi Koç bunu kötü niyetle söylememiştir, bu fıkrayı üzerine gitmeyin, soruşturmayı da yanlış buluyorum dedi sevgili dostlar. Birazdan Devlet Bahçeli'nin de mesajını okuyacağım. Peki Fenerbahçe'de son dakika kulislerini ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi önemli manşetler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bitiyor? Salı savaşı var. Bakalım salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Bugünkü gazete manşetlerinde onlar da yer alacak sevgili dostlar. Hadi bakalım, hazır mıyız Uyan Türkiye'me? Hoş geldiniz diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü İstanbul temaslarında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu'nda saygı ödül töreninde konuştu.
1: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.
2: İş dünyasına mesajı bu şekildeydi.
1: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ndeydi.
1: Türkiye terör vesayet gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır.
0: Şimdi bugünkü gazete manşetlerine şöyle bakalım arkadaşlar. Hürriyet gazetesi ile başlayalım. Pazar sabahında keyifler nasıl? Mesajlarınız yeni yeni ulaşmaya başladı. Yeni yeni gelmeye başladı. Evet, 7 Haziran günlerden 7 Haziran. Dün 6-6-6 yani 6 Haziran 2026'da dün telaşlar olanlar vardı. Bugün alanlar vardı sevgili dostlar. Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar diyor Ahmet Hakan bugünkü köşesinde. Çok uzun okumayacağım. Özgür Özel, şurayı kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şu yazı daha önemli. Özgür Özel neden önde, Kılıçdaroğlu neden geride? Bunu okuyalım arkadaşlar. Çünkü biri yürürken diğeri duruyor. Çünkü biri anlatırken diğeri susuyor. Çünkü biri halkın içindeyken diğeri dört duvar arasında. Çünkü biri diğerini suçlarken diğeri suçlamalara yanıt vermiyor. Çünkü birinin arkasında kitle varken diğerinin arkasında kitle yok. Çünkü biri CHP kitlesine umut veriyor, diğeri umut vermiyor. Çünkü biri genel başkan gibi davranıyor, diğeri müdür gibi davranıyor demiş Ahmet Hakan'ın bu yazısını. Okumanızı istiyorum. Hatta arkadaşlar şunu da alalım. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasındaki farklar. Aziz Yıldırım'ın şarkısı bir efsaneydi, bir efsaneydi. Hakan Safi'nin de neşeli gençleriz biz. Aziz Yıldırım'ın taktiği az ve öz vaat. Hakan Safi'nin taktiği vaatlerde elini korkak alıştırma. Aziz Yıldırım'ın kozu sempatik kızı yaz. Hakan Safi'nin kozu, enerji ve dinamizmi içeren fotoğrafları. Aziz Yıldırım'ın imajı, yılların beslediği karizma. Hakan Safi'nin imajı, karizmaya kendini ezdirmeyen ödünsüzlük. Aziz Yıldırım'ın beklentisi eski güzel günlerin hatırına destek. Hakan Safi'nin beklentisi güzel günler hatırına destek diyor. Sevgili dostlar, işte bugünkü yazısına yer vermiş. Yer vermiş. Sizin gündeminizde ne var? Fenerbahçe'yi konuşalım mı? Birazdan Fenerbahçe ile ilgili haberlerimiz var. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano dün imza töreninde İtalyan teknik adam, çalıştığım tüm takımlara gösterdiğim futbol birebir buradaki beklentilere uyuşuyor dedi. İnelim. İşte umudun yeni adresi diyor. Emircan flört etmesin mi diyor bir başka manşet. Biz Ankara'ya sıkışıp kalmadık demiş bugünkü Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan bizim de notlarımız var. Sizin de notlarınız var. Şimdi adrenalin bu kez Sultan Gazi'de buluştu. Avrupa spor şehri unvanına sahip Sultan Gazi'ye bir gidelim. Drone pilotları kıyasıya yarışmış, bir izleyelim.
3: Sultan Gazi hafta sonu teknoloji ve adrenalin buluşma noktasına dönüştü. 2026 Avrupa Spor Şehri unvanına sahip Sultan Gazi, Tek Drone League tarafından düzenlenen TDL Rise 2026 Drone Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 70 FPV drone pilotu, hız ve reflekslerini konuşturmak için kıyasıya mücadele etti. 2 gün süren festivalde pilotlar zorlu parkurlarda saniyelerle yarışırken izleyenler de nefes kesen anlara tanıklık etti. Şampiyonluk için mücadele eden yarışmacılar toplam 80 bin liralık ödül için gökyüzünde adeta görsel bir çölen sundu. Ev sahipliğini yaptığı drone festivali hakkında konuşan Sultan Gazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun'sa şunları dile getirdi.
4: Avrupa Spor Şehri Sultan Gazi'deyiz. 2025 Aralık ayında Avrupa Parlamentosu'nda Sultan Gazi Avrupa Spor Şehri unvanını aldı ve 2026 yılı içerisinde biz dahil Avrupa'da 14 tane şehir var Avrupa Spor Şehri olarak. Bu yılın Eylül sonu, Ekim başı gibi Avrupa Parlamentosu'nda yeniden bir seçim yapılacak ve Avrupa'nın bu defa en iyi spor şehri seçilecek. 14 içerisinden Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilecek. Bir drone ligi ile ilgili çalışma yapıyoruz. 2 gün boyunca sürecek. Burada Türkiye'nin birçok yerinden, İstanbul'dan drone'a ilgi duyan, yarışlara ilgi duyan birçok arkadaşımız burada. Çok güzel bir yarışma oluyor. Öncelikle tebrik ediyorum onları.
3: Teknoloji, spor ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan festival, hem yarışmacılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.
0: Sevgili dostlar, Nefes Gazetesi'ne bakalım. Bugünkü Nefes Gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şöyle bir yakın size göstereyim. Bakın, yakın göstereyim. Kürsü krizi nasıl aşılacak diyor. Bugünkü manşetinde gördünüz sevgili dostlar. Peki kürsü krizi nedir? Kürsü krizine şöyle bir yakından bakalım hemen. Fenerbahçe'de birlik mesajı demiş Nefes Gazetesi'nin sür manşetinde. Rahmi Koç özür diledi diyor 95 yaşında. O konuya da değineceğiz. Kürsü krizi nasıl aşılacak? Özel cephesine göre grup yönetiminin onay olmadan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkamaz. Kurtulmuş ise engel yok diyor. Butlan kriziyle boğuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısında kim konuşacak tartışması yaşanıyor. Özgür Özel'in kurmayları Kemal Bey'in salı günkü programında toplantıda konuşabilmesi için CHP-TBMM grup yönetiminin onayı gerekiyor diyor. Önemli bir manşet. CHP'de değişen bir şey yok. 50 yıl önce de CHP böyleydi. 50 yıl sonra da belki böyle olmaya devam edecek. Taht kavgaları, koltuk kavgaları Cumhuriyet Halk Partisi'nde bitmiyor sevgili seyirciler. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun ekibinden yeni açıklamalar var. İşte ana haber merkezimizin hazırladığı CHP'de son durum geliyor.
5: Soruyorlar. Ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
6: Parti 1, yönetim çift.
7: Maalesef şu anda 2 tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
6: Kim genel başkan?
7: Görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacak.
6: Yönetimde kim söz sahibi belli değil.
8: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
6: CHP satrancında yeni hamle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
5: Avyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
6: Kılıçdaroğlu kendisine hakaret eden il
2: başkanlarıyla görüşerek ya arınmaya taraf olun ya da bırakın şeklinde ultimatum verecek. Daveti reddedenlerse disipline sevk edilecek.
5: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Dün de A takımıyla toplantıdaydı Kılıçdaroğlu.
9: Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu.
2: MYK'daki gündem arınma planı ve yolsuzluk soruşturmalarıydı. Kılıçdaroğlu kurmaylarına siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz dedi.
5: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: CHP Genel Başkanı'nın belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız sözleri dikkat çekti.
7: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur.
2: CHP'deki bir başka krizde grup toplantısı. Meclis çatısı altında da güç savaşı yaşanıyor.
10: Teşekkür grup toplantısında ederim. Sizi göreceğiz değil mi efendim?
11: Elbette.
2: Ama Özgür Özel ve kadrosu Kılıçdaroğlu'nu grup kürsüsünde istemiyor.
7: Evelallah, grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır.
2: Kılıçdaroğlu iletişim ekibi ise somut adımı attı. CHP Genel Başkanı için resmi grup toplantısı afişi hazırlandı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve kadrosunun izlerini silme çabasındayken Özgür Özel de mutlak butlan turuna devam etti. Bugün önce Çorum'daydı.
7: Biz kötülükleri arkada bırakıp yüzümüzü Gazi'nin kurduğu meclise döndük.
2: Sonraki adresi Nevşehir oldu. Nevşehir'de de CHP'deki bölünme gözler önüne serildi. Özer'in hedef tahtasındaysa Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
7: Yapılmış son 4 seçimin masmatalı genel başkanıyım. Haksızlık yapanları sevindirecek bir iş yapmayacağız.
2: CHP mutlak butlan kriziyle çalkalanırken Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rüşvet ağı deşifre oldu. Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman tutuklandı. İmar işlemlerinde çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların kişisel amaçlarla kullanıldığı da belirlendi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar oluyor. Yeni uyananları gördük. Yeni uyananlar, sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostumuz Mustafa Zafer'e günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim. Tüm hukukçulara sevgili dostlar günaydınlar. Aytekin Yeşilkuşak bizleri Eskişehir'den izliyor. Aytekin Yeşilkuşak. Sait'e bir günaydınlar dileyelim. Yılmaz Kararslan bize Sakarya'dan yazıyor. Uyan Türkiye'm demiş. Sağ olun, var olun. Yılmaz İşlek, iki Yılmaz arasında kaldım. O zaman dua edelim. Günaydınlarını, iyi sabahlarını ileten dostlarımız var. Merve'ye bir günaydınlar dileyelim. Abdülkadir Altın, Bedirhan Buğra, Kerim Türkaslan, Osmaniye'den bizi izleyen dostlarımız var. Ankara'mıza da bir günaydınlar dileyelim. Güzel ülkemin her yerinden bize lütfen sosyal medyadan Tahir Alt-Sarıkaya'dan Instagram adresinden yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. İyi sabahlar dileyen yorumlarınızı bir pazar sabahında. Şimdi bugün bütün kadınlardan özür diliyorum diyor. Ya arkadaş, bu Ozan Güven'i niye uğraşıyorsunuz bu Ozan Güven'le ya? Sabah gazetesi A Haber, A Para, özür diliyorum. Ozan Güven'le bir röportaj yapmış. Ama bu kadınlar var ya, çok fenalar. Yani şu adam, tamam, geçmişte ben de tasvip etmiyorum, yanlıştır, adam çıkıyor özür diliyor. Ya biz kimiz abi? Biz Allah'ın hepimizde birer kuluz ya. Ben mi sorgulayacağım insanların dinini, sevabını, günahını? Bana ne? Yani bütün her şeyimizi bitirdik, Ozan Güven'in bu hareketi kaldı. Hayır abicim, bak adam özür de dilemiş. Devam edelim, manşete bir bakalım. Dur. 44.741 üye bugün Hakan Safi ve Aziz Yıldırım için sandığa gidecek. Aziz Yıldırım diyor ki Messi lazım, Messi. Ronaldo lazımsa alınır diyor. Bak, alıyorum demiyor. Ama Hakan Safi bence daha güçlü aday. Benim görüşüm, daha güçlü aday Hakan Safi. Ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşatacağını ben bir Beşiktaş taraftarı olarak öyle düşünüyorum. Hakan Safi'nin daha güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi geçelim abi Sabah gazetesine. Yanan ormana villa diktiler diyor. Buca'yı sarsan imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet, çevre katliamı çıktı. Bilirkişiye göre 2023'teki yangının külleri soğumadan dikilen 5 kaçak villaya göz yumuldu ve sabunlama adı verilen kirli çark deşifre oldu. Ey Cumhuriyet Halk Partisi, size lafım yok ama hani bu gezi olaylarında Allah'a şükürler olsun ben her zaman devletimin yanındaydım. Hiçbir zamanda gezi olaylarında olmadım. Ama şunu soruyorum, gezi olaylarında kıyameti koparanlar, Buca'da belediye başkanı ormanlar yanan ormanlara 5 tane villa dikmiş sevgili dostlar. Yani bunlar sorgulanmıyor, sorgulanmayacak, konuşmayacağız. Gezi olaylarını mı konuşacağız? Bunu mu yapalım? Hangisi işimize geliyorsa onu mu yapalım yoksa yanan ormanlarımızı mı? Kesilen ormanların üzerine villalarımızı mı konuşalım sevgili dostlar? Evet, güzel ülkeme bir günaydınlar diledim. İyi sabahlar diliyorum. Haberlerimiz, canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Türk savunma sanayi ürettiği projelerle destan yazarken şimdi Özgür Özel yerli ve milli şirketlerin testleriyle ilgili açıklama yapmıştı. Geçmişte hatırlıyorsunuz. Özgür Özel'in geçmişte balıklar ürküyor şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi haber biraz uzun olmuş. Yani haberin metni uzun olmuş. Sonuca gelmek istiyorum. Bir vatandaş bakın nasıl gönderme yapmış.
11: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar.
12: Balıklarımız rahatsız oluyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok.
13: Türk savunma sanayinin göz bebeklerinden siper hava savunma sisteminin test atış merkezine sevkiyatından bu görüntüler. Bir vatandaş kaydetti.
12: Füzelerimiz gidiyor. Ucu bucağı yok bunların.
13: Yerli ve milli teçhizatları hayranlıkla izledi.
12: Dosta güven, düşmana korku verecek. Bundan sonra Yunanistan düşünsün.
14: Ey maşallah maşallah.
13: Vatandaşın Özgür Özel'e ironik göndermesi de dikkat çekti.

0: gitti.
1: O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar.
2: Reis, bunları Sinop'ta balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor buraya. Ben biliyorum. Balıklarımız rahatsız oluyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok.
0: Özel'in sözleri yine alay konusu oldu.
2: Balıklarımız rahatsız oluyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok.
3: Şimdi sevgili dostlar, Sözcü Gazetesi'ne hemen ekibim diyor ki Sözcü Gazetesi'ni veriyoruz diyor. Dedim tabii ki. Şimdi Rahmi Tuğra'nın bugün açıklaması var. Özgür Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar diyor. İyi Parti Genel Başkanı bugün Sözcü Gazetesi'ne konuşmuş. Yargının butlan kararına yer vermiş. Özgür Özel'e operasyon olursa umarım olmaz. Bu toplumsal barışımızı bozar. Türk milleti çok sabır gösterdi diyor. Dün mahkum edilen Erdoğan'a nasıl hakkını iade edip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptıysa Türk milleti Özgür Özel'in de tutuklanmasını doğru bulmuyorum diyor. Sevgili dostlar, Rahmi Koç'a fıkra soruşturması diyor bir başka manşette. Vallahi sizin manşetinizde bana ne kardeşim Rahmi Koç'a fıkradan diyorsunuz. Emekli maaşa, memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Onları konuşan o kadar çok insan var ki, milyonlarca insan var. Şimdi Özgür Özel dönen dönsün, ben dönmem yolumdan diyor. Demokrasi düşmanı. Şimdi bugün Ahmet Hakan çok güzel yazmış. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle yan yana bir fotoğrafla ikisinin de şeyini vermiş. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Salı günü grup toplantısında Özgür Özel ekibi diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapamaz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi de diyor ki Özgür Özel de konuşma yapamaz diyor. Salı günü dananın kuyruğu kopacak sevgili seyirciler. İki tarafta hala orta yolu bulamadı. İki tarafta hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermeyelim. Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu partiye sahip çıkalım. Bu partide kavgalar olmasın. Koltuklar, taht kavgaları olmasın diyen maalesef yok. İşte Türkiye'de güçlü bir muhalefetin olmadığı bir ülkede sevgili seyirciler maalesef ben her zaman söylüyorum muhalefet güçlü olmalı, muhalefet iktidarı denetlemeli, muhalefet Türkiye'de sorunlarına konuşmalı, iktidara demeli ki şunu yapmalısınız, ülke şöyle kalkınır, şöyle güçlenir demeli ama Türkiye'de muhalefet taht kavgaları, koltuk kavgaları bundan 40 yıl önce de böyleydi, 50 yıl önce de böyleydi ve 50 yıl sonra da ben değişen bir şey olmayacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, Fenerbahçe'ye geçelim. Gol var mı arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili? Fenerbahçe'ye geçelim. Bu arada Tarkan Ankara'da konser vermiş. Koç Holding kapsamında konser vermiş Millet Bahçesi'nde. Şimdi yeni öğrendik. Bütün siteler Ankara'da konseri var diyordu. Şimdi Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? 10 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu, Aziz Yıldırım diyorduk ve aradan Türkiye'de değişen bir şey yok. 10 yıl geçti, Aziz Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar sahneye geldi.
4: Bugün buradan alnımak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum.
0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongrenin ilk günüydü bugün.
4: Bugün bu kürsüde bir dönemin son konuşmasını yapmak için bulunuyorum.
0: Kongre üyeler arasındaki gerginlikle başladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri karşı karşıya geldi. Taraflar birbirlerine yabancı madde fırlattı. Ve Hakan Safi stada geldi. Üyeleri selamladığı sırada Aziz Yıldırım sloganları yükseldi. Aziz Yıldırım da stattaki yerini aldı. Üyelerin tezahüratına işte böyle eşlik etti. Ve mevcut başkan Saadettin Saran kürsüdeydi.
4: Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti.
0: Konuşmalar sırasında tribünlerden 8 yıldır nerede Aziz Yıldırım tezahüratları yükseldi. Aziz Yıldırım tepki gösterince gerginlik yaşandı. Polis araya girdi. Aziz Yıldırım alandan uzaklaştırıldı.
3: Şimdi Ayvalık'tan sevgili dostlarımız Cem Aksoy'a bir günaydınlar dileyelim mi? Ayvalık'tan Yılmaz İşle'ye bir günaydınlar dileyelim. Vural Şeker bizi izliyor Yalova'dan. Vural'a da bir günaydınlar dileyelim. O kadar çok mesajlar var ki. Mustafa Can, Mersin Toros'tan bizi izleyen dostlarımız, sevgili dostlar. Şimdi saat 9.30'a doğru önemli bir konuğumuz var. Kaçırmayın bu programı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Eylül Nassu'ya bir günaydınlar dileyelim. Biz de izliyoruz sizi diyen dostlarımız var. Mustafa Güner'i Bodrum'dan iyi sabahlar, gözümüzü sizinle açtık diyen dostlarımıza da, eşi Fatoş Güner'i'ye de bir günaydınlar dileyelim sevgili dostlar. Evet, Takvim Gazetesi'nin şöyle manşetine ben bir bakayım. Kahve artık sadece kahve değil, yaşam tarzının bir parçası. Peki kahve faydalı mı? Soruyorum. Bugün Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer almış sevgili seyirciler. Evet, böyle bakıyorsunuz Takvim Gazetesi'ne. Skandal fıkraya tepki diyor. Skandal fıkraya tepki diyor. Devlet Bey'in volünü koyalım arkadaşlar bununla ilgili. Koç Holding'den Rahmi Koç İzmir'de saçmaladı. Skandal fıkraya tepki. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un bir açılışta anlattığı fıkrayı resmen soruşturma başlattı diyor. Şimdi ben Rahmi Koç'u tanımam sevgili dostlar. Ha, yaptığı doğru mu? Tabii ki yaptığının doğru demem için aptal olmam lazım. Sadece şunu soruyorum. Ya arkadaş, tabii ki Kürt kadınlardan özür dilendi. Dün mesaj yapıldı. Mesaj yayınladı Rahmi Koç, Koç grubu. Şunu soruyorum. Biz yıllardır Fadime ile ilgili Temel Fadime fıkralarını konuştuk mu bu ülkede? Bir tane Karadenizli çıkıp da siz Fadime ile nasıl böyle aşağılıyorsunuz? Fadime'ye nasıl argo fıkralar, espriler yapıyorsunuz diyen oldu mu? Olmadı. Bakın, yıllardır Temel Fadime Dursun fıkralarını dinleriz. Hala da dinliyoruz. Fadime'ye bel altı sürekli fıkralar anlatılırdı. Ama bir Karadenizli çıkıp da siz Fadime'ye niye böyle yapıyorsunuz demedi. Tamam, bak, yapılanlar yanlış. Başta bunu söylüyorum. Kürt kadınlarımız aşağılanmıştır. Bu yanlış. Bunu kabul etmiyoruz. Ama Karadenizler'de hiçbir şey dememişti. Bunu da konuşmak istiyorum sevgili dostlar. Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerine kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır diyor Devlet Bahçeli. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz diyor Devlet Bahçeli'nin açıklamaları dün sosyal medyada TT oldu sevgili seyirciler. İşte biz de o haberle devam edelim.
5: İş insanı Rahmi Koç anlattığı bir fıkrayla gündeme geldi. Fıkrası tepkilerin odağına oturdu. Yargıda devreye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç'un sözleri sonrası resmen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz dedi. Bakan Gürlek, her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Rahmi Koç cephesinden de özür açıklaması geldi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum, üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim dedi.
3: Şimdi Bulgaristan'dan yazan dostlarımız var. Bir günaydınlar dileyelim. Esma Hanım'a bir günaydınlar dileyelim. Gül Diken, Kars'tan, Kağızman'dan sizi izliyoruz diyor. Oo, Ayvalık'tan yeni uyananlar varmış Ayvalık'ta. Tatilcilere bir günaydınlar dileyelim. Ya arkadaş, sabah, pazar sabahı erken uyanılır mı? Ankara'nın Dikmen'ine bir günaydınlar. Gürcan Yeşilkır'a iyi sabahlar dileyelim. Çelebi Ölmez'e günaydınlar dileyelim. Mesajlarınız geliyor bu arada sosyal medya adresimden, yazdıkça okuyacağım. Tahir Altdire Sarıkaya Instagram adresinden yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Pazar sabahında enerjiyi nereden buluyorsunuz? Sizden buluyorum. Güzel bir pazarımız geçsin diliyorum. Şimdi ünlülere yönelik soruşturma var. Birazdan uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir detaylar var. O konuya da geleceğim. O konuyu da anlatacağım sizlere. Az önce bir Trabzonlu dostum diyor ki bizim fıkralarımızda zeka vardır diyor. Zeka. Bu hatırlatmayı da yapalım. Toz dağılınca kazanan biz olacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. İniyoruz. Arnavutların İsrail isyanı. Aa, ben bunu okudum sosyal medyada. Yunanistan ve Kıbrıs'ın ardından Arnavutluk'ta sinsice işgal eden İsrail'e karşı on binlerce Arnavut sokağı. Şimdi olay böyle değil. Ben anlatayım olayı. Biliyorum bu konuyu. Trump'ın damadı Arnavutluk'ta çok büyük bir yer satın alıyor. Arnavutluk halkı da biz niye Trump'ın damadına burayı satıyoruz? Amerikan emperyalizmine karşı o kadar insan sokakta yürümüş. Bu hatırlatmayı da yapalım. Belki çoğunuzu da ilgilendirmiyor. Bir Cumhuriyet Halk Partili dostum yazmış. Tahir Bey diyor. Siz CHP'li değilsiniz ama Allah aşkına bu yaşananlarda sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yanında olmamız lazım? 13 yıldır Erdoğan'ı yenemeyen demiş. Bunu da konuşur musunuz diyor. Tabii ki konuşacağım. Burası demokrasi meydanı. Her görüşe, fikre herkesin özgürlük hakkı vardır. Herkesin konuşma hakkı vardır. Bu haklarını da tabii ki vereceğiz. O zaman uyuşturucu operasyon dedik. Devam edin.
6: Sen beni bunun için mi çağırdın buraya?
7: Hanceman dönmemeliydi.
5: Ünlülerin test sonuçları belli oldu. 10 kişinin testi pozitif, 5 kişinin ise negatif çıktı.
8: Herkese merhabalar. Ben Özgür Deniz Cellat. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım.
5: Geçtiğimiz günlerde aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Blok 3, oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Civelek, Özgür Deniz Cellat ve fenomen Zehra Hanzade'nin de bulunduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.
9: Belirsiz bir sektör, kaygan bizim olduğu için istemedi. Bir de zor bir sektör diye istemedi.
5: Operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya ile babasının cenazesi için İzmir'de bulunan gazeteci Mirgün Cabas'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi ise daha sonra adli tıpa götürülerek kan ve saç örneği vermişti.
10: Ve o karakter de aslında baktığın zaman sensin bir yandan da hikayeyi anlatan.
5: İşte o soruşturmada merakla beklenen test sonuçları da belli oldu. Oyuncu Onur Tuna, Feyza Civelek, rapçi Blok 3 ve fenomen Özgür Deniz Cellat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
11: Ya benim hedefim çok çok büyük ya. Benim şu an mesela Türkiye'de birinci benim.
5: Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin ise test sonucu negatif çıktı.
3: Şimdi insanlar da şu uyuşturucudan ne zevk alıyor? Hayatım boyunca içmedim. Her zaman diyorum uyuşturucu sağlığa zararlıdır. Uyuşturucu yasaklı bir maddedir. Uyuşturucunun hiç kimseye faydası yok. Uyuşturucu içenler perişan oluyor. Allah ailelere yardım etsin. Çocuklarına Allah yardım etsin. Arkadaşlar bu işin sonu felaket. Bakın felaket. Uyuşturucunun sonu felaket. Ya sonu ölüm oluyor ya sonu hastalıklı oluyorsunuz. Çıldırıyorsunuz bulmak için. Bunlar zararlı şeyler arkadaşlar. Yapmayın çocuklarınıza, yakınlarınıza uyuşturucu içenleri uyarın. O kadar çok Türkiye'de kuruluşlar var ki. Çok kuruluş var. Onlara yardımda bulunalım diye düşünenlerdenim. Şimdi Posta Gazetesi de maşallah yemin ediyorum ne kadar dağınık bir gazete. Her şey var abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya bir haberin sür manşetinde 8 tane haber olur mu? İniyoruz. Dur. Mehmet Hasan Tuğ demiş ki ben bir şey bilmeden kimseyle kanka olacak kadar aymaz değilim diyor. İnsanlar aklını parayla bozmuş. Vay Zeynep Mansur vay. Günaydın hoş geldiniz yeni dünyaya. İhanetin adı yakınlık olmuş. Taşacak bu deniz oyuncusu Ali Öner. Rol arkadaşı Zeynep Atılgan'la aşk yaşamaya başlayınca nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrılmıştı. Livanur Aydın ihanete uğradığını şaşırdı ve siz henüz emin olduğunuz şüpheler en başından beri benim gerçekliğimdi demiş. Vay be. Bir kadın yüzünden nişanlısını bırakmış. Yazık. Baba olmak işte böyle bir şey. 10 yaşında Zeynel Ayrık. Omurga hastası ve yürüyemiyor. O da yaşıtları gibi dışarı çıkıp oynamak istiyor. Ailesini akülü tekerlekli sandalyeyle maddi alacak durumu yok. Ama baba bir mucizeye imza atıyor. Plastik varil ile atılmış bir tekerlek eksikmiş aküyle oğluna şahane bir araba yapmış. İşte bu haberimizi hazırlayalım arkadaşlar. Dünyada o imkansız diye bir şey yok. İşte bir babayı bugün alkışlıyoruz. Bir babanın Diyarbakır'da dramını izleyelim.
7: Başka arabalar çıkamıyordu. Tekerlekli sandalyede çıkamıyordu. Biz düşündük, bu çareyi bulduk. Paletli yaptık. Engel

0: hastalığıyla dünyaya geldi. Engelli çocuk dışarı çıkamıyordu. Arkadaşlarını camdan izliyordu.
1: Bir eski malzemeleri topladım, tamir ettim. Sonra bir araya getirdim, birleştirdim, yaptım.
0: Babası bu duruma daha fazla dayanamadı. Atık malzemeleri topladı. Paletle akülü araba yaptı.
1: Kumanda kolu var. İleri, geri, sağ, sol çevirme kolu. Paleti de eski motosiklet lastiklerini, kenarını kestim, palet yaptım.
0: Oğlu bu arabayla hem bahçede gezebiliyor, hem arkadaşlarıyla vakit geçirip yalnızlığından kurtuluyor.
2: Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne şöyle bir bakalım. Cumhuriyet Gazetesi net bir şekilde Özgür Özel'i destekliyor sevgili seyirciler. Şimdi burada şu dikkatimi çekti. Şimdi Buca Belediyesi'ne operasyon. Şimdi burada peki bu operasyonda neden savcı Buca Belediye Başkanı'nı tutukladı diye bir haber yok sevgili dostlar. Burada diyor ki Başkan Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı diyor sevgili dostlar. Şimdi buradan şunu sözleniyorum size. Neden tutuklandığına dair yazı yok. Sadece CHP İzmir İl Başkanı bu düzen değişecek diyor. Yani şöyle efendim, ben suç işledim, cezaevine girdim ama neden girdim boş ver canım, neden girdiğimizi unutalım. Şimdi bugün Sabah gazetesi miydi, Takvim miydi? Takvimdi herhalde. Sabah mıydı ya, Takvim biriydi. Sabah olması lazım. Ha, Sabah gazetesi. Şimdi burada Sabah gazetesi de diyor ki yanan ormana villa diktiler diyor. Bir yakın ha böyle alalım. Buca Belediyesi'nde imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet ve çevre katliamı çıktı. Hani geziciler, niye buraya gitmiyorsunuz? Ormanlar kesilmiş, 5 tane villa yapmış Buca Belediye Başkanı. Arkadaşlar bu ülke, bir şey söyleyeyim mi? Doğa var ya öyle bir öcünü alır ki, doğa öyle bir katliamını alır ki, yapar ki size. Ya yazıklar olsun ya. Ormanları yıkıp 5 tane villa dikmek nedir Buca Belediye Başkanı? Sen buna nasıl müsaade ediyorsun ya? Ya bu, biz bu dünyada gelip geçeceğiz ama ormanlarımız kalıcı. Doğayı bu hale getirirseniz yarın da doğa bunun sana hesabını sorar. Etme bulma dünyası, başka hiçbir şey demiyorum. Ben de dahil hiçbirimiz bu dünyada sevgili seyirciler ettiklerimizi çekeceğiz aga. Başka çaresi yok, sonu yok. Bu kadar parayı, malı, mülkü, parası olanların çoğu huzursuz. Yemin ediyorum çoğu huzursuz sevgili seyirciler. Diyelim şimdi yönetmenim ısrarla reklam diyor, sıkıntı değil. Sıkıntı değil, reklamı vereceğiz. Şimdi şeyi bir verelim arkadaşlar. 24. haberi bir pencere yapalım çünkü önemli. 24. haber İlayda. Saadettin Saran'ın dün mesajları vardı. Önemli mesajları vardı Saadettin Saran'ın sevgili dostlar. Şimdi Saadettin Saran'ın açıklamalarını sizden rica ediyorum. Önümüzdeki dakikalarda da bir konu kalacağım. Önce bir Saadettin Saran'ın açıklamalarını vereceğim. Dün çok duygusal açıklamaları vardı. 60 küsur yıllık hayatımda dedi. Bir veda konuşması yaptı ama bu kadar zor günler geçirmemiştim Fenerbahçe'de geçirdiğim günleri dedi. O konuşmayı, Saadettin Saran'ı getireceğim. Fenerbahçe'de son durum nedir? Onları da konuşacağız. Ama bir baba uyuşturucu içen oğlunu öldürdü. Çok acı bir haber. Birazdan konuğumuz var. Bu konuyu tartışacağız sevgili seyirciler. Ben de bir kahvemi yudumlayayım, nefes alayım. Hemen geliyorum.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
5: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
6: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani?

0: Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Kanı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i Keş

0: Kaybedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil, 2 değil, 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla.

0: kilogramlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Reklamlardan sonra nefeslendik. WhatsApp'tan arkadaşların yazışmaları, gündeme bakmak, X'ten Türkiye ve dünyada neler olmuş, neler bitmiş. Para her şey değil mi? Bazen para her şey olabiliyor. Paran varsa güçlüsün. Ha, mutlu değilsin. Para her zaman mutluluk getirmiyor ama konfor alanı açıyor para size. Ama mutluluk ve huzur getirmiyor. Ben bunu çevremde o kadar çok zengin arkadaşlarım var, onlardan biliyorum. Şimdi 9'a doğru geliyor saatlerimiz. Pazar sabahında canlı yayındayız. Bizi izliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi Tarkan ve İhsan Yüce. İkisi de 53 yaş. Yakın alabilir misin kameraman arkadaşım? Abi ya, insanoğlu para olunca insanoğlu her şeyi yaptırabiliyor. Abi bakar mısın, yemin ediyorum babası gibi duruyor. Bak abisi demiyorum, babası gibi duruyor. Ya şu Allah bize İhsan Yüce'yi keşke onun döneminde yaşasaydık. Keşke böyle canlı görürdüm ben mesela. Abi çok komik bir oyuncu sevgili dostlar. Yıllardır filmleriyle büyüdük ama kendisini göremeyen bir nesiliz. Tarkan'la aynı yaşıtlarmış sevgili seyirciler, kusura bakmayın. Biraz gülmemi abarttım ama abi çok komik değil mi? Yani biri oğlu gibi duruyor Tarkan. Paranın getirdiği bir yaşlanmamak. Diğeri de İhsan abi zengin bir adam olsaydı Tarkan gibi genç görünürdü. İhsan abiye de Allah rahmet eylesin. Yakınları inşallah bizi izliyordur. İhsan Yüce'nin de sevgili dostlar bir pazar sabahında Koç grubu Ankara'da 100. yıl etkinliğinde Tarkan'a demiş ki gel Ankaralılara dedemiz babamız Vehbi Koç'un Ankara'dan başlayan macerası, Ankaralıların bakın bir grup düşünün, Koç grubu bu ülkeye hizmet etmiş, seversiniz sevmezsiniz, reklamını da yapmıyorum ama bir grup düşünün sevgili seyirciler, bir kurum bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülke sayesinde de zengin olmuş, bu ülke halk yüzünden de zengin olan bir kurum diyor ki ben sizin paralarınızla zengin oldum diyor. Türkiye nüfusunun ekonomisinin %7'si bunların elinde. Ama bir bakıyoruz Tarkan'a parayı veriyorlar. Gel bakalım Ankara'da ücretsiz konser yap. Ankaralı ücretsiz gelsin, para vermeyerek gelsin senin konserine diyor. Helal olsun, tebrik ediyoruz.
4: Kapılar açıldı, yarış başladı.
5: Takvirildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebiliriz. 3 numarada Ayrton liderliği almaya çalışıyor. Mortadela, Just Eagle dışlayız. Sefir Bey var.
4: Ankara'da Tarkan heyecanı vardı.
6: Çeviri ekliyoruz. Ay ay ay ay. Çabuk gel Tarkan.
4: 7'den 70'e herkes oradaydı.
7: Tarkan'ın bütün şarkılarını seviyorum. Kızımı ve oğlumu onun şarkılarıyla büyüttüm. 65 yaşındayım.
8: Yeğenim aldı, bize hediye etti. Annesiyle beraber ikimize. Doğum günüm bana sürpriz yaptı.
9: Mutlu yıllar o zaman.
8: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Aynı heyecan Megastar'da da vardı. Konser için bir gün önceden yola çıktı.
10: Hey Ankara, ne haber? Çıktım yola, sana doğru geliyorum.
4: O anları Ankaralı sevenleriyle paylaştı.
10: Yarın konserde görüşmek üzere. Ay ay ay ay ay, çok heyecanlı.
4: Ve konsere saatler kala alandaydı Megastar. Yağmur yağmaması için dua etti.
11: Ne olur yağmur yağma, akşama yağma. Ankara, dua edelim yağmur yağmasın.
12: Böyle dedi ama o yağmur yağdı. Ancak başkentler yine de Megastar'ı yalnız bırakmadı.
4: Yağmuru aldırış edilmedi. Şemsiyesine ve yağmurluğunu kapan beklemeye başladı. sonunda o an geldi. Önce video klibi, sonra kendisi göründü sahnede.
12: Ve geri sayımdan sonra gelindi. Megastar Tarkan seneler sonra yeniden başkentlerle bir arada.
4: Ankaralılar yağmur altında unutulmaz bir Tarkan konseri deneyimledi. O muhteşem konserden geriye ise hafızalarda işte bu görüntüler kaldı.
3: Şimdi sevgili seyirciler, bu arada bizim rejiden sevgili kardeşim Arda Barış Türkmen. Arda, iyi sabahlar. Arda hayatta uyumaz, hiç uyumaz sevgili seyirciler. Ona da bir günaydınlar dilerim. Şu an Arda Barış Türkmen bizi izliyor. Nereden çıktı? Görevini yapıyor. Tabii ki doğal olarak da izliyor. Şimdi Ermenistan'da bugün yapılacak genel seçimler öncesinde sevgili dostlar, bu fotoğraf ne arkadaşlar? Bunu nereden buldunuz? Ben bunu fotoğraf atmamıştım size. 6 muhalif gözaltına alınmış Ermenistan'da sevgili dostlar. Bu hatırlatmayı yapalım. İşte görüyorsunuz diktatörlük. Yani muhalifler gözaltına alınıyor. Bu bir diktatörlük sevgili seyirciler. Ermenistan'da seçimlerde bugünmüş. Başkan demiş ki canım sıkıldı. Muhalifleri gözaltına alalım. Nedeni var mı? Yok. İşte bakın. Mesela Türkiye'de de tutuklanan belediye başkanları var ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Ama şimdi sevgili seyirciler, bugün İmamoğlu'nu ben bu ekranlarda çıkıp hani bir yumrukta ben atayım, bir vurayım diyecek bir şey insan değilim. Çünkü cezaevinde olduğu için savunmasız bir insan. Cezaevinde olduğu için. Ama şimdi iddialar... Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi alalım arkadaşlar. İddiaları yenilir yutulur iddialar değil. Her şey belgeleriyle, iş adamlarıyla. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Belki çoğunuz biliyorsunuz. Ama demek istediğim şu. Ülkede maalesef bu tür konularda medyayı eleştirebiliyorum. Eleştirmek de istiyorum. Birazdan bunları da konuşacağım. Sosyal medyadan... Bu arada X adresimden takipleriniz geliyor. Tahir Sarıkaya 06. Az önce bir tweet attım. Rahmi Koç'un, Devlet Bey'in resmini koyalım arkaya. Rahmi Koç'un fıkrası yapılan bir soruşturma. Bugün Ahmet Hakan da köşesinde Akın Gürle'yi helal olsun demiş. Bu ülkede zengin, fakir, orta ayırt etmeden operasyon yapıyor şeklinde. Şimdi burada sevgili seyirciler, siz bu fıkra olayını, ben az önce tweet de attım X adresimden, rica ediyorum yorumlarınızı bekliyorum. Hatta takip ederseniz de mutlu olurum. Şimdi Rahmi Koç yakın alalım. Devlet Bey'le, tabii Devlet Bey'den büyük, 90 küsur yaşında. Devlet Bey daha genç Rahmi Koç'tan. Ama sonuçta geçmişte bir arkadaşlıkları, dostlukları olmuş sevgili seyirciler. Bakın ikisi de birbirinin elini sıkıyor. Tertipler, belki de tertipler yaş anlamında demiyorum, pardon askeri anlamında demiyorum ama eski dostlukları var. Ali Koç bence bu şeyi ayarlayan, çünkü Ali Koç'la Devlet Bey'in arası muhteşem, çok iyi. Dün Akın Gürlek soruşturma başladığını söyledi, ardından Ömer Çelik AK Parti sözcüsü de cevap verdi. Sonra Devlet Bahçeli dedi ki kardeşim ne var bunda dedi, adam latife yapmış dedi, o yazıyı da verelim. Rica ediyorum. Latife yapmış dedi. Bunda ne var? Bu kadar abartılacak bir şey yok. Soruşturma açılacak bir şey yok dedi sevgili seyirciler. Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarında tabii ki şu an ekrana getirdik. 95 yıllık ömrümde aldığı aile terbiyesi ve duruşunda Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirle hedef alınmasını doğru bulmuyorum diyor Devlet Bahçeli sevgili seyirciler. Birazdan bir konuğumuz var. Konuğumuz hazır olacak sevgili seyirciler. Muğla'da baba yatağında bir hayatını kaybetti. Peki sevgili seyirciler, acı gerçeği fark edemedi. Babasının cansız bedeniyle 2 gün geçirdi. Ne kadar acı bir haber değil mi? İşte bir aile dramı geliyor.
4: Baba babasının öldüğünü fark edemedi. Cansız bedeniyle iki gün boyunca aynı evde yaşadı. Trajik olay Muğla Bodrum'da yaşandı. Veysel Bek 65 yaşındaydı. Zihinsel engelli oğluyla yaşıyordu. Bir süredir Veysel Bek'ten haber alamayan yakınları 112'ye haber verdi. Ekipler eve gittiğinde yaşlı adamı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ve kahreden detay, zihinsel engelli oğlu babasının öldüğünü fark edememiş. Cenazesiyle iki gün boyunca aynı evde yaşamıştı. Babanın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için adli tıp morguna kaldırıldı.
3: Hayat ne garip değil mi sevgili seyirciler? Düşünün, hikayeler var. O kadar çok hikayeleri anlatıyoruz ki pazar sabahında. Trafik kavgalarını düşünüyorsunuz, cinayetleri düşünüyorsunuz. Biz bu evrende gelip geçeceğiz, bu evrende kalıcı değiliz. Bu kadar dünya telaşı içinde, mal mülk derdinde, bu kadar çoluğum çocuğum ne olacak? Çocuklarıma biraz da ben ev alayım diye hesap eden vatandaşlar var, halk var sevgili seyirciler. Bakın ben çoğunuzdan küçüğüm, benden büyük olanlara sesleniyorum. Haddim değil, burada size ekrana çıkıp hat bildirmek ya da burada bir aile danışmanlığı görevi vermiyorum. Diyorum ki dünya malına güvenme abi. Başka bir şey demiyorum. Biz bu haberleri verirken çok mu mutluyuz? Siz bunları izlerken çok mu mutlusunuz? Ama Türkiye'de yaşanan hikayeleri anlatıyoruz. Dramları anlatıyoruz. Şimdi İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir trafik kavgası yaşanmış. Ben dünyada bizim Türkiye kadar trafikte kavga eden bir nesil, bir jenerasyon ve bir halk gördük.
4: Trafikte böyle kavga görülmedi. Önüne bak dedi, sürücüye saldırdı. Bir sürücü U dönüşü yapmak istedi. Yolun karşısına geçen bir kişi önüne bak dedi. İkili tartıştı. Yaya bir anda arabaya doğru koştu. Kapıyı açtı, sürücüye saldırdı. Çevredekiler de olaya dahil oldu. Onlarca kişi bir sürücüyü dövdü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. 6 saldırgansa yakalandı, tutuklandı.
3: Evet, mesajlar geliyor. Bodrum'dan selamlar Tahir kardeşim. Neden ayrımcı konuşmalar, fıkralar anlatılıyor bilemiyoruz. Bizim ülke birlik olmalıdır demiş Muhsin Karabacak. Bekir Pınarbaşı'na Şanlıurfa'dan selamlar diyen izleyicilerimiz var. Kayseri'den selamlar diyen izleyicilerimiz var. Sezer Gebeş'e günaydınlar. Emeğin başkenti Zonguldak Çaycuma. Vallahi bana da yollamışlar. Bakın Zonguldak'tan dostlarımız, ekranda da görüyorsunuz. Şöyle ışığı da açalım. Görüyor musunuz ışığı? Beni almayın arkadaşlar. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Beni bu tür durumlarda çekmeyin. Şimdi emeğin başkenti bir maden işçisini kömürün kaç binlerce metre yerin altında kömür kazan ve emeğiyle namusuyla para kazanan siyah akar Zonguldak'ın deresi yüz karası değil kömür karası böyle kazanılır ekmek parası. İşte Orhan Veli'nin bu güzel alıntısına yer vermişler. Teşekkür ediyorum. Zonguldak'tan dostlarımız bize yollamışlar bu maden işçisinin biblosunu. Peki sizin gündeminizde ne var? Güne nasıl uyandınız? Tahir Sarıkaya 06 X adresimden Twitter X'ten yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım, takiplerinizi de bekliyorum. Arkamda gördüğünüz fotoğraflarda para her şeyi çözebiliyor mu? Bunu soruyorum. Tarkan'ın parası var. Allah daha çok versin. Çünkü çok çalışkan bir sanatçı. Ben çok beğeniyorum Tarkan'ı. Ve bir tarafta da İhsan Yüce. O dönem sanatçılar bu kadar kazanmıyordu. Ve ikisi de 53 yaşındaydı. Paranın getirdiği noktayı canlı yayında size soruyorum. Sıradaki haberimize geçelim.
4: Sağanak, sel felaket. Kuvvetli yağışlar bir kez daha hayatı felç etti. Selçuklu'da sağanak sonrası tepelerden gelen sel cadde ve sokakları su altında bıraktı.
9: Yolda patlama olmuştu. Araçlar hepsi durmuştu.
13: Cam balkon, camlar kırılmış.
4: Birçok ev ve iş yeri zarar gördü.
9: Aşağı taraf daha berbat.
4: Başkentte de adeta gök delindi, yollar göle döndü. Ankara'nın altyapı yetersizliği bir kez daha gözler önüne serildi. Kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Çankırı'da da manzara farksızdı. Şaban özünde sağanak sebebiyle bir fabrikayı su bastı. İşçiler suları çıkarmak için böyle uğraştı.
14: Yaklaşık 20 dakika önce su geldi buraya ve hala da dev yükselerek geliyor.
4: Bursa'da da hem sel hem de fırtına vardı. O fırtınada düşen Türk bayrağını gören bir vatandaş sele rağmen koşarak gitti. Bayrağı yerden kaldırdı.
3: Şimdi X adresimden mesajlar var şöyle. Sevgili seyirciler, Tahir Bey günaydın. AK Parti'nin meclise sunduğu 17 maddelik kanun teklifinde eski uzman çavuşların yer almasını talep ediyoruz diyor. Uzman çavuşlar X'ten bana yorumlarınızı bekliyorum. Az önce bir tweet attım. O tweetin altına sevinirim. Şimdi Atatürk Düşünce Derneği'nin konferansında konuşan Veli Ağbaba. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de rezil olmak bence kimsenin umurunda değil. Ya ben rezil oldum. Şimdi arkadaşlar benle ilgili bir iddia çıksa, benle ilgili birisi konuşsa, şimdi Sayın Veli Ağbaba ile ilgili, bakın bunu AK Parti'de bir belediye başkanının oğlu demiyor, AK Parti'de bir milletvekili demiyor, AK Parti'de bir bakan demiyor, AK Parti'de bir siyasetçi demiyor. Bunu söyleyen kendi içlerinde Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu söylüyor. Ben Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro teslim ettim. Bir isim söylendi, genel merkezde ona bıraktım dendi. Şimdi bu iddia üzerine Veli Ağbaba'nın çıkıp bu parayı alan namussuzdur, şerefsizdir. Bu parayı senden isteyen namussuzdur, şerefsizdir. Bu iftiraya atan namussuzdur, şerefsizdir demesi mi lazım? Yoksa Özgür Özel'in yor arkadaşı olmak boynumu veririm, boyun eğmem mi demesi lazım sevgili seyirciler? Ama Türkiye'de maalesef kimse suçunu kabul etmiyor. Türkiye'de maalesef kendisiyle ilgili yapılan iddialara cevap vermiyor. Türkiye'de rezil olmak maalesef yok abi. Kimse rezil olmuyor. Herkes hayatına devam ediyor. Herkes hakkında iddialar yapılıyor, yazılıyor. Ama siyah hiç konuşan yok, cevap veren yok. Namuslu adam, Veli Ağbaba için demiyorum, genel konuşuyorum. Namuslu adam konuşur. Namuslu adam der ki, siz kimsiniz lan benim hakkımda 1 milyon euro para aldığı iddiasında bulunuyorsunuz der. İddianızı koyun ortaya der namuslu adam. Ama sevgili seyirciler yok. Türkiye'de biz bunlara alıştık diyelim. Diyarbakır'a gidelim. Aralarında anlaşmazlık olan grup sokak ortasında kavga etmişler.
4: Biri tuttu. Diğeri sıktı. Sokak ortasında dehşet anları işte böyle kayda geçti. Burası Diyarbakır. Görüntüdeki kişiler arasında anlaşmazlık vardı. Sokakta karşılaştılar, tartıştılar. O tartışma alevlendi. Sonra da ortaya bu korkunç görüntüler çıktı. Arbede sırasında silah çekildi. İşte böyle ateş etti. İkisi ağır, 3 kişi hastanede yaşam savaşı veriyor. Silahı ateşleyen kişi ise aranıyor.
3: Evet, mesajlar var. Günaydınlarını iletenler var. Sevgili dostum Cafer Andıç. Sevgili dostum günaydınlar, iyi sabahlar. Bizi izliyor musun? Tanercan Frankfurt'tan yazıyorum abi diyor, sizi izliyorum. Handan Yıldırım günaydınlarını iletmiş. Oh, bayağı mesajlarınız var. Hepinize sonsuz ama sonsuz teşekkürler. Sakal Taş, Fatih Sakal Taş'a bir günaydınlar. Seda günaydınlar. Gülo isminde Güldane Saraç günaydınlar. Mersin Anamur'dan Murat Ülkay Taş günaydın, iyi sabahlarını iletmiş. Bize Cengiz Yıldırım günaydın. Bizlerden de sizlere günaydın. Evet, mesajlarınız geldikçe ben daha mutlu oluyorum. Sevgili dostlar şimdi Devam edeceğiz haberlerimize. Yorumlarınızı da bekliyorum. Birazdan bir konuğumuz var. O konukla da ilgili önemli bir meseleyi konuşacağız canlı yayında. Kaçırmayın sevgili dostlar. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu. Sevenleri ne son halini paylaştı İbrahim Tatlıses. İşte o görüntülerle canlı yayınımız devam ediyor.
4: Hastanede tedavi görüyordu. Son halini sevenleriyle paylaştı. İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmış. Virüse yakalandığı tespit edilen ünlü şarkıcı yoğun bakıma alınmıştı.
15: İbrahim Bey'in geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı.
4: Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenmiş. Usta sanatçı ameliyatının ardından sağlığına kavuşmuştu.
16: Safra kesesi vardı. Ne safra kesesiydi be. Bir taş çıktı kafam kadar.
4: Uzun süre hareketsiz kalmıştı imparator. Fizik tedavi görmesi gerekiyordu. Ankara'daki bir hastaneye yatırıldı. Durumunun iyi olduğunu açıkladı.
3: Bu arada Ankara'dan çok abim, sevgili abim Seyfi Saltoğlu'ya da bir günaydınlar dileyelim. Şimdi Adana'da şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini baba evine gönderen adama kayınpederle saldırı oldu. Kavga cezaevinde son buldu.
4: Eşini evden kovdu, baba evine gönderdi. Kayınbiraderi onu trafikte yakaladı ve sonrası. Yol ortasında işte böyle kavga ettiler. Uğur Bey ve eşi arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Adam eşini evden gönderdi. Bir süre sonra trafikte kayınbiraderleriyle karşılaştı. Taraflar tartıştı. Kayınbiraderler eniştelerini sopayla dövdü. Dayak yiyen enişte ise kamyonetinden av tüfeğini çıkardı. Dipçi ile saldırıya geçti. Çevredekiler araya girdi. Kavga sonlandı. Polis tarafların peşine düştü. Enişte ve iki kayınbirader yakalandı. Tutuklandı.
3: Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay var sırada. Sözde bir baba 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı ve bir türlü ikna olamayan babayı özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi.
17: Özel harekat camda.
4: Sözde bir babaydı. Cinnet geçirdi. 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı.
18: Vurma sesi falan değil değil mi?
19: Yok lan silah öyle vurma sesi buraya gelir mi? Burası.
4: Yüreklerin dayanmadığı görüntünün adresi Etimesgut. Bir baba 3 yaşındaki kızını cama çıkardı. Elindeki bıçakla çocuğu rehin aldı.
19: İnşallah bebeğe bir şey olmaz ya. Çocuk daha çok
18: aynı sattılar. Görüyor musun?
19: Ya da 3 yaşında kardeş.
4: Durumu fark eden çevredekiler büyük korku yaşadı. Ekipler oradaydı.
18: Bir anda koştu. Karaya doğru koştular.
19: Bir tane sıktılar da.
4: Cani babayı ikna çalışmaları sonuç vermedi. Özel harekat ekipleri eve girerek etkisiz hale getirdi.
17: Özel hareket camda.
18: Almışlar. Vurdular mı? Vurmuş olabilirler.
4: Kız çocuğu kurtarılırken sözde baba da hastaneye kaldırıldı.
3: Bir insan çocuğunu sevgili seyirciler acayip şeyler oluyor ülkede ya. Acayip bir insan. Bakın psikolojimiz yerinde olmayabilir. Ekonomik sorunlardan dolayı. Normal hayatımız istediği gibi gitmeyebilir. Ben de sizin gibi bir insanım ve dört dörtlük bir hayatım yok. Bakın dört dörtlük bir hayatım yok ama benim dört dörtlük hayatım olmuyor diye 3 yaşındaki çocuğunu pencerede yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 yaşındaki çocuğunu bıçakla şey yapabilir miyim ya? Böyle bir manyaklık olabilir mi ya? Efendim maddi sıkıntım var, kumar oynuyorum, coin'de çarpıldım, borsada öldüm bittim, suçlu Erdoğan senin yüzünden oldu. Ya beyinsizsiniz, beyinsizsiniz. Tırnak içinde söylüyorum. Bakın ben izleyicilerime böyle bir şey demiyorum. Haddimi de bilirim, hadsiz bir adam da değilim. Ama tırnak içinde diyorum. Ya kardeşim, senin yaptığın hatayı birine biri yaptı. Nedeni bu kişi. Ya önce bir beynini çalıştır. Türkiye'de en büyük düşmanımız kısa yoldan nasıl zengin olabilirim? Bir, umut. Hepimizin bir hedefi vardır. Hepimizin bir beklenti içine giren adam her zaman yanılan adamdır. Her zaman hayatı kötü giden adamdır. paranın peşinde koşan insan hiçbir zaman parayı bulmamıştır. Bakın, para sessizliği sever. Her zaman söylüyorum bunu. Bir insan paranın çok peşinde koşarsa o paraya sahip olamaz. Ya nedir abi? Çoluğu çocuğunu alıyorsun bıçakla. Amacın ne? Kime ne mesaj vermeye çalışıyorsun? Olmaz olsun böyle baba. Türkiye'de çocuğu olmayan yüzlerce insan Allah'tan çocuk bekliyor. Ama Allah sana çocuk nasip ediyor. Sen çocuğunu ne yapıyorsun? Bıçakla öldürmeye kalkışıyorsun. Şeytan girmiş içinize ya. Biraz sakin olun arkadaşlar. Biraz yaşadığımız hale şükredin. Allah beni bugün sabah uyandırdı. Burnumdan nefes alıyorum, kulaklarım duyuyor. Ağzımdan tat alıyorum, bir şeyler yiyorum. Ben buna şükretmem lazımken çocuğumu alıp bıçakla tehdit ediyorum. Olmaz abi, olmaz. Verir sıradaki haberi.
20: Kırmızı rengiyle tezgahları süslüyor, görüntüsüyle iştah kabartıyor. Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kiraz bu yıl pazarlarda yerini aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don felaketi nedeniyle birçok bölgede kiraz üretimi büyük darbe almış, ağaçlar meyve vermemişti, ürün az olunca fiyatlar da rekor seviyelere çıkmış, kirazın yanına yaklaşmak bile zorlaşmıştı. Geçen sene zirai don nedeniyle ağaçlarda meyve vermeyen kiraz bu yaz tezgahlardaki yerini aldı. Öyle ki hem bereketiyle hem de tadı ve fiyatıyla adeta bal gibi. Bu yılsa tablo farklı, hasat bereketli geçti, üretim arttı, tezgahlar kirazla doldu. Ancak bolluk fiyatlara beklenen ölçüde yansımadı.
21: Geçen sene yağmur yağmadığından dolayı ama bu sene çok bereket var. Her şeyde bolluk var.
20: Maşallah.
21: Geçen sene mesela kiraz en kötüsü 300-400'den başlıyordu. Bu sene en iyisi 200. O şu anda biz 100 lira kiraz satıyoruz.
20: İnsanlar rahat rahat kiraz yiyebilecek mi bu sene?
21: İnan ki herkes alıp yiyebiliyor. Herkes. Ama geçen sene ben şahsen ben de tadına bakıp da tadına bile bakmamışım.
20: Geçen sene çok satabiliyor muydunuz pahalı olmasına?
21: Hiç satmadık ki zaten, yoktu.
22: Yüksek yeni şurada 600 lira yenilebilir kiraz. Şurada sorduk 600 TL. Yani yiyoruz mecburen ama bence çok fazla, ulaşılabilir olmalı biraz.
23: 350 koymuş.
20: 100'e var, 150'ye var şöyle genel bir baktığımızda.
23: 100 liralıklar. 100 liralıklar yenmez herhalde.
24: Geçen sene bir kere yedik galiba. Daha bu sene tatmadık bile.
23: Yeter, uygun.
20: Uygun mu?
23: Evet.
20: Geçen sene peki yiyebildin mi rahat rahat? Yoksa böyle tadımlık da olsa yiyebildin mi teyze?
23: İşte aldık. Kabın önüne geliyor la, oradan aldık.
20: Geçen sene?
23: Evet.
20: Ne kadardı geçen sene fiyatı sen aldığında?
23: Vallahi 200 lira 300 lira böyle aldım.
20: Efendim, pazar tezgahlarında farklı farklı fiyatlarla kirazlarla karşılaşabiliyoruz. Öyle ki kalitesine göre 100 liradan başlıyor. 600 liraya kadar bu sene kirazı bulabiliyorsunuz. Fiyat etiketlerini gören vatandaşlarsa yine de kirazı pahalı buluyor.
25: Bu sene ürün var. Bugün haberlerde gördüğüme göre ürün bolmuş ama toplamada sıkıntı çekiyormuş üretici. Umarım daha indirimli kavuşacağız kiraza.
26: Valla artık keseye bağlı, ne diyeyim yani. Alışveriş mühimleri alacağız, kalırsa alacağız. Kalmazsa bakacağız.
27: Bu sene daha pahalı.
25: Almıyorum.
20: Neden?
25: Yok.
20: Almıyor musunuz?
25: Para almıyorum yani, çok pahalıdır.
28: Hiç yiyemiyorum meyve, iki senedir dişlerim yok.
3: Şimdi Mehmet Turnacı'ya bir günaydınlar. X adresinden bize mesajları yollamış. Antalya'dan 7200 Bağkur prim günü unutuldu, Tahir Bey sesimizi duyurur musunuz diyen izleyicilerimiz var. X'ten yazın arkadaşlar. Tweet attım, o tweetin altına yorum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Ankara'dan sevgili dostum Barış'a da bir günaydınlar dileyelim. Evet, para her sorunu çözer, her kapıyı açar. Yeterli, yerli yerinde helal meşru olarak kullanılan belki de huzurun, mutluluğun anahtarıdır para diyor. Helal paradan bahsediyor Bilal Şentürk. Merve Muhammed Akın'a bir günaydınlar dileyelim. X'ten takip etmiş ve bizlere yorumlarını iletmişler sevgili seyirciler. Evet, devlet hastanesinden yazan dostlarımız var. Ankara'da Etlik Devlet Hastanesi'nden hasta yakınları bize mesaj yollamışlar. Allah yardım etsin, Rabbim şifa versin, dua edelim sevgili dostlar. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm vardı. 5 katlı bir bina yıkılacaktı. İş makinesi tek bir darbeyle vurdu, bina yerle bir oldu.
29: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı.
0: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bu binanın yıkımı vardı. Önlemler alındı, iş makineleri getirildi. Ancak kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı. İş makinesinin darbesiyle bina yerle bir oldu. Çevrede bulunanlar kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Şimdi CHP'lilerden mesaj alıyorum. Kızıyorlar bize. AK Parti'nin propaganda... Bakın arkadaşlar. Şimdi bak elinizi vicdanınıza koyun. Bakın ben kitabın orta sayfasından başlayan bir kardeşinizim ya da bir abinizim. Yıllardır da bu ekrandayım. Hiç kimsenin adam olarak gelmedim. Gazetecilik görevimi yapıyorum. Ama şimdi arkadaş iddialar var. Çıkan iddialar var. Şimdi Veli Ağbaba ile ilgili 1 milyon euro Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu diyor ki ben parayı diyor teslim ettim diyor Veli Ağbaba'nın dediği isme diyor. Şimdi böyle bir durumda Veli Ağbaba'nın çıkıp şunu demesi gerekmiyor mu? Bu parayı alan namussuzdur, şerefsizdir. Bu iftirayı atan namussuzdur, şerefsizdir. Kim bu parayı aldıysa şöyle namussuz, şerefsizdir demesi lazımken şunu mu demek lazım? Tek suçum Özgür Özel'in yol arkadaşı olmak. Abi Türkiye'de kimse rezil olmuyor ya. Harbi herkes yaptığıyla yaptığı yanına kar kalıyor. Şimdi benim bu durumda bunu konuşurken AK Parti'nin gazetecisi mi olduğumu zannediyorsunuz? Abi haber. Bu bir haber. Sokağa çıktık. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nu halka sorduk. Ben muhabir arkadaşa dedim ki hiç dedim şey yapmıyorsun. Halk ne diyorsa onu vereceksin dedim. Ben ne Özgür Özelciyim ne Kılıçdaroğlu'cuyum. İkisi de benim için no problem. X'i kim CHP'yi ileriye götürecekse o bir gelsin dedik. Bakalım İstanbullular ne söylemiş.
1: Bana soruyorlar ne yapacaksın? Ben hesap soracağım hesap.
2: Evi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
1: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
20: CHP'de kurultay tartışmaları ve parti içindeki görüş ayrılıkları siyasetin gündemindeki yerini korurken gözler bir kez daha parti tabanına çevrildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
2: Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.
20: Bir yanda mevcut genel başkan Özgür Özel'e destek verenler, diğer yanda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden aktif rol almasını isteyenler bulunuyor. Tartışmalar sürerken biz de mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık ve tek bir soru sorduk. CHP'nin başında kimi görmek istersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?
6: Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu derhal gitmesi lazım. Hem partiye zarar veriyor hem ülkemize zarar veriyor. Şimdiye kadar başkanlık yaptı.

0: ilerleme olmadı. Özgür Özel de sağ olsun elinde geldiği kadar mücadele ediyor.
1: Sizce? Allah, burada bir tane Kılıçdaroğlu'na bir şey çıkmaz bence. Tabii ki Özgür Özel.
2: İkisi de seçilmesini istemiyorum. Hem Özgür Özel'i istemiyorum, hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum.
3: Özgür Özel bizim 13 yılımızı çaldı. 13 seçimde bizi kandırdı, yalan söyledi. Hakkım heram olsun ona.
4: Bir genç olarak daha farklı hayallerimiz olur, bunlar desteklenebilirdi. Açıkçası yani şu an araştırma sürdüğüm ama bence ikisi de pek faydalı şeyler yaptığını düşünmüyorum. Yani daha farklı bir sisteme geçilebilir aslında.
5: Sokaktan gelen yanıtlarsa dikkat çekiciydi. Görüş bildiren vatandaşların büyük bölümü tercihini Özgür Özel'den yana kullandı. Özgür Özel'in partiye yeni bir enerji kattığını düşünenler değişimin devam etmesi gerektiğini savundu.
6: Özgür Özel. Çok özel basit.
7: Özgür Özel canım benim. Kılıçdaroğlu defolsun, defolsun, defolsun.
6: Cehennem olsun, cehenneme gitsin.
8: Özgür Özel.
9: Bence de Özgür Özel.
7: Yine kaybedecek. Kaç seçim kaybetti. Yani. Gelsin yine kaybedecek. Evet. Erdoğan yine birinci olacak.
10: Tabii ki Özgür Özel diyorum.
11: Kılıçdaroğlu olmaz.
10: Hayır. O emekli olsun abi.
5: Ancak sokaktaki görüşler yalnızca iki isim arasında şekillenmedi. Bazı vatandaşlarsa CHP'de yaşanan tartışmalardan rahatsız olduklarını belirterek ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne de Özgür Özel'i görmek istediklerini ifade etti.
12: Bir insan 2,5 sene bazı şeylere ara verdikten sonra tekrardan aşkı debleşir derler ya, bu olayın üstüne gelen bir insan bence çok yanlış şeyler. Zaten benim yaşım 69. Aşağı yukarı 10 tane seçimi görmüşümdür. Başa sararaktan her şeyi teyp kaseti gibi habire ülke gündemine getiriyorum.
13: CHP konusunda yani yeni yüzler lazım. İkisi de bence bıraksın gitsin. İyi bir muhalefet lazım. Yeni bir heyecan lazım. Yani bence ikisi de bıraksın gitsin. Yani yeni yüzler bence iyi olur.
14: Çünkü ikisinde çok büyük hatalar var. Üçüncü adam gelse çok çok daha iyi olur. Ama yani takdir Allah'ınız, işte yapacak bir şey yok. Bu parti başaramayacak, hayatta da başaramaz kendini değiştirmeden.
15: Evet sevgili dostlar, sokağın sesi. Şimdi bir bağlantımız var. Sevgili kıymetli hukukçu Mustafa Zafer canlı yayında. Sevgili Mustafa Zafer günaydınlar, iyi pazarlar diliyorum.
16: Günaydın Tahir Bey, iyi pazarlar, iyi yayınlar.
15: Sağ olasın. Şimdi ben kahroldum, benim de bir evladım, bir erkek oğlum var, sen de bir babasın. Evet. Önce kimseyi kınamayalım, izleyicilerimizden rica ediyorum, özellikle çocuğu olanlar kimseyi kınamasın. Bir babanın kahreden oğlunu üzülerek ağlayarak öldürmesi ve kahreden detay sevgili Mustafa Zafer. Tüm Türkiye bu haberi izledi, bu habere odaklandı. Uyuşturucu belası, ben buna bela diyorum. Uyuşturucu bir yasaklı maddedir. Uyuşturucunun hiç kimseye faydası yoktur. Uyuşturucu insanı tamamen her geçen gün çürütüyor, her geçen gün öldürüyor ve filmin sonunda da ölünüyor. Ve bir baba işte şu an polis kolunda tutuklandı bu baba. Ben bu babaya çok üzüldüm. İstemeyerek oğlunu öldürdü. Söz sende Mustafa.
16: Evet, ne yazık ki yıllarca uyuşturucu suçuyla sahada mücadele eden bir babanın geldiği bu nokta hepimiz için gerçekten çok üzüntü verici. Ama bugün baktığımızda aslında Yeşilay'ın hazırlamış olduğu resmi raporlar var. Dolayısıyla bu resmi raporları biz değerlendirdiğimizde Türkiye'de ne yazık ki uyuşturucu kullanım sayısının yaklaşık 2 milyon kişilere ulaştığını biz görüyoruz bu raporlarda. Ve burada en önemli olan şey şu ki 15 ila 24 yaşları arasındaki grupta ne yazık ki uyuşturucuya başlama oranının diğer yaşlara göre bir parça daha yüksek olduğunu görüyoruz ki işte bu olayda da ne yazık ki uyuşturucu bataklığına düşen kardeşimizin 23 yaşında olduğunu görüyoruz ki işte zaten bu aslında uyuşturucuyu başlama yaşlarında ve kullanma yaşında en tehlikeli ve en riskli olan gruptaki çocuklarımızdan, gençlerimizden birisi olduğunu görüyoruz. Ve ne yazık ki işte yıllarca sahada, sokakta uyuşturucuyla mücadele eden bir babaya karşı uyuşturucu almak adına çekilen bıçak ve daha sonra işte bu istenmeyen görüntüler. Tabii burada bu şeyi, bu söz konusu tabloyu aslında birçok yönden değerlendirmek lazım. Çünkü bunun bir ne yazık ki suçla mücadele tarafı var. Ne yazık ki işte bu uyuşturucu kullanımı o kadar artmış ki artık memlekette. İşte bu uyuşturucu kullanımından dolayı, bakın, bu uyuşturucu kullanımının ne kadar arttığını aslında gösteren en önemli veri ne biliyor musunuz? Türkiye'de bu uyuşturucu kullanmanın devlete ekonomik maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar civarında olduğu Yeşilay'ın bağımlılık ekonomisi raporunda açıkça gösterilmiş. Bakın, o kadar büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. 5 milyar dolar. Bu 5 milyar dolarlık ekonominin içerisinde işte ne yazık ki böyle genç kardeşlerimizi çocuk yaşta diyebileceğim bir yaşta uyuşturucu bataklığına çeken bu çeteler ne yazık ki toplumu hem sosyolojik yönden hem aile kurumunu çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor ve bu suçlarla yıllarca mücadele eden bir babayla oğlunu karşı karşıya getirebiliyor Tahir Bey. Bu yönüyle bu olay her şekilde değerlendirilmesi gereken, yani hem ceza boyutuyla hem sosyoloji boyutuyla hem aile boyutuyla hem uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan genç çocuklarımızı, özellikle 15-18 yaş grubunu nasıl koruyabileceğimizi bir kere daha değerlendirilmesi noktasında şimdi, aslında bu haber evet, gerçekten çok önemli.
15: Şimdi arkadaşlar, bu haberde ses var mı? İçerideki rejideki arkadaşlarımdan sorsam bir ses açabilir misiniz? Şu an bir baba çocuğunu maalesef, ben çok üzüldüm, ciğerim yandı, kınamıyorum da, benim de bir erkek evladım var. Bir baba oğlunu öldürdükten sonra başında bekliyor, jandarmayı arıyor ve oğlumu öldürdüm diyor. Ve bu baba bence isteyerek öldürmedi oğlunu. Çünkü bir geri alalım tekrar. Çünkü oğlu sürekli babasından para istiyordu. Sürekli uyuşturucu belasına girmişti. Burada anneler ve babalar, özellikle uyuşturucu sağlıklı bir madde değildir. Sağlıksız bir maddedir. Yasaklı bir maddedir. Uyuşturucu içenler, içmeye çalışanlar, merak edenler, işte görüyorsunuz, bir baba oğlunu sokak ortasında öldürüyor sevgili dostlar. Acı bir haber. Allah kimsenin başına vermesin. Peki Mustafa Zafer, şunu merak ediyorum ben. Şunu sana sormak istiyorum. 15 yaşında bir anne babanın çocuğu uyuşturucu içiyorsa burada anne babaya ne görev düşüyor? Anne baba ne yapmalı? Kime başvurmalı?
16: Burada bir kere en önemlisi, bakın, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri var ve bunlar aktif olarak görev yapıyorlar. Dolayısıyla uyuşturucu...
15: Mesela Yeşilay ne yapıyor? Yeşilay ne yapıyor abi?
16: Şimdi Yeşilay bir kere şayet bu durum eğer bir hastane tedavi süreci gerektirmeyen, sadece bir psikolojik yardımla bu sürecin eğer tamamlanması, yani söz konusu çocuğun uyuşturucuyla mücadelesinin önlenmesi mümkünse, bir kere bu merkezlerde bu arkadaşlar son derece profesyonel hocalar tarafından destekleniyor ve bu suçu işleme sahikinden, daha doğrusu bunun bir suç olmasından ziyade bu maddeyi kullanan kişiler kendi sağlıklarıyla oynuyorlar. Çünkü bu maddeyi kullanan kişilerin, bu maddeleri kullanan kişilerin her an ölümle karşı karşıya kalması muhtemel. Dolayısıyla işte bu Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde verilen en önemli aslında desteklerden bir tanesi onların hayata bağlanmasını, hatta bazı kişiler için yeni baştan aslında hayat mücadelesine girişmesine bir destek aslında. He. Ama burada şöyle daha ağır seviyede olanlar varsa, yani hastanede tedavi görülmesi gerekenler varsa, tabii bunlar tespit edilerek doğrudan hastanelere sevk ediliyorlar. Ama burada şunu söylemek lazım ki bu söz konusu babanın içinde olmuş olduğu, bu yaşamış olduğu bu durum karşısında aslında orada çocuğun, tabii buradaki bütün bilgi belgeler toplandıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılacak olan değerleme sonrasında hazırlanacak iddianamede de bunu göreceğiz ki burada bir meşru savunma kapsamında bunların değerlendirilmesi mümkün olabilir. Siz de az önce söylediniz, sizin de bir oğlunuz var, benim de kızlarım var biliyorsunuz.
15: Evet.
16: Dolayısıyla hiçbirimizin evladının bu şekilde bir görüntüyle bu dünyadan gitmesini asla istemeyiz. Dolayısıyla burada devlet her ne kadar adliye, polis anlamında bu şeyleri alsa da, tedbirleri almış olsa da, en önemli burada yapılacak olan görev ailelere düşüyor. Aileler çocuklarının böyle bir duruma düşmüş olduğunu gördükleri ve hissettikleri ilk anda, bakın bununla bir noktadan sonra ailelerin başlı başına mücadelesi mümkün değil. O yüzden profesyonel bir destek almaları lazım. Lütfen el alem ne der söyleminden tırnak içinde söylüyorum, uzaklaşıp profesyonel bir destekle YEDAM'a ya da hastanelere giderek çocuğunuzun tedavi altına alınmasını mutlak sağlayın. Aksi surette toplumun en önemli yapı taşı olan ailelerin altına bu uyuşturucu kullanımı adeta bir dinamit gibi saklanıyor.
15: Bakın, şimdi bir dakika, karşılaşmayalım. Mustafa
16: hemen
15: Zafer,
16: profesyonel destek alın.
15: Mustafa Zafer, sen hukukçusun ve tanınan bir hukukçusun. Şunu

0: 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında bu uyuşturucuyu kullananlara sesleniyorum. Bakın Allah sizi kurtarsın. Gitme, girmeyin bu belaya. Uyuşturucu yasaklı maddedir. Bir baba çocuğunu öldürmüş sokağın ortasında uyuşturucu içiyor diye. Çocuk sürekli babasını ölümle tehdit ediyormuş. Bana para vereceksin, zor durumdayım. Bu belayı almam lazım diye. Ama işte filmin sonu böyle. Bu baba kaç yıl yatar?
1: Şimdi eğer burada meşru savunma sınırları dahilinde kalırsa babanın ceza
0: pişmanım demiş oğlum öldürdüğüme.
1: Dolayısıyla burada işte bu görgü tanıklarının, bu video görüntülerinin işte babanın vücudunda gerçekten çocuğun bıçaklamaya ilişkin bir şeyi var mı acaba? Gerçekten babasını bıçakladı mı?
0: Elinde babası bıçak varmış çocuğun. Ben evet, öyle
1: elinde,
0: duydum.
1: Elinde bıçak varmış ama tabii bu görüntüde bu olayın tamamını değerlendirmek doğru olmaz. Dolayısıyla burada tüm adli bilimlerimizin söz konusu soruşturma dosya kapsamında elde etmiş olduğu veriler kapsamında bunun değerlendirilmesi lazım ki burada şayet haksız tahrik hükümlerinden bir değerlendirme yapılacak olursa o zaman yani bu meşru savunma sınırlarını aşan bir durum olduğu ortaya çıkarsa o zaman da babanın müebbet hapis yerine 12 ila 18 yıl arasında bir hapis ceza alması mümkün olabilir ancak bunu tırnak içinde söylüyorum. Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırlamış olduğu soruşturma dosyasına giren bilgi, belgeler, oradaki tanık anlatıları, bu video görselinin daha teknik detaylı incelenmesi lazım. Benim söylediğim sadece genel bir çerçevede değerlendiriyoruz. Aksi halde burada meşru savunma olma ihtimaliyle yani babanın herhangi bir surette ceza almaması da çok yüksek ihtimal. Dolayısıyla Allah hiç kimseyi evladıyla bir babayı, bir anneyle bir evladını bu şekilde bir tabloyla karşı karşıya getirmesin ama bundan önce bu gelinen süreçte çocuğumuzun bir madde bağımlısı olduğunu biliyorsak lütfen ve lütfen profesyonel olarak destek alalım. YEDAM'lara ya da devlet hastanelerine gitmek suretiyle bu bağımlılıkla mücadele sürecinde profesyonel bir destek alalım. Benim komşum bunu der, amcamın çocukları bunu der, dayım halam bunu der diye özellikle ne yazık ki bu sosyal baskılardan dolayı yani benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz. Sizin çocuğunuzun uyuşturucu kullanmanızı görmezden gelmeniz onun uyuşturucu kullanmadığı anlamına gelmiyor. İşte bu noktada sizlerin profesyonel bir anne
0: Mustafa
1: baba olarak destek almanız gerekiyor.
0: Bir şey verebiliyor muyuz? Yönetmenim Serkan'dan rica ediyorum. Voley şeye verebiliyor muyuz arka voley? Bu yazıyı okumam gerekiyor. Şimdi oğlum uyuşturucu bağımlısı, kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Engellemeye çalıştım ama saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Oğlumu uyuşturucudan ve kumar batağından kurtaramadım diyor. Çok pişmanım diyor bu babanın ifadesi Mustafa Zafer.
1: Evet yani buradaki bu ifade meşru savunma sınırları içerisinde olduğunu bize anlatıyor. Ama tabii burada Sayın Cumhuriyet Başsavcının hazırlamış olduğu soruşturma dosyasındaki detayları biz iddianame düzenlendiğinde daha net bir şekilde görebileceğiz. Ama şunu söylemem lazım hemen. Bu Yeşilay'ın geçtiğimiz yıl hazırlanan yani 2025 Ağustos'unda hazırlanan bağımlılık ekonomisi raporunda 2024 yılı itibariyle yaklaşık 150 bin kişinin uyuşturucu bağlantılı suçlar nedeniyle cezaevlerinde olduğunu söylüyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz Tahir Bey? Cezaevlerinde yatan kişilerin kapasite sayısı belli. Dolayısıyla bu sayının yaklaşık 1/3 yani cezaevlerinde yatan kişilerin neredeyse 1/3 uyuşturucu bağlantılı suçlar nedeniyle cezaevlerinde yatmış olduğunu bize gösteriyor.
0: Vay
1: ki
0: be.
1: İşte
0: toparlayalım.
1: Bu uyuşturucunun aslında ülkemizde ne kadar büyük bir toplumsal sorun haline gelmiş olduğunu bize gösteriyor.
0: Evet. İnşallah bizler de aileler bizi izliyorsa bu belayı içenler, bu yasaklı belayı içenler bizi izliyorsa filmin sonu böyle bitiyor. Filmin sonu maalesef istemediğimiz bir filmle bitiyor. Allah herkesi kurtarsın bu belada. Yine söylüyorum ben kimseyi kınamıyorum. Sen de kınamıyorsun. Allah kimsenin
1: asla
0: başına vermesin. Kınamıyoruz ama bu bir beladır. Uyuşturucu bir beladır diye reklama geçelim. Reklamlardan sonra haberlerimiz devam ediyor. Mustafa Zafer'e de teşekkür ediyoruz. Reklamlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
4: Kapıdan çırak girdik, usta olduk.

0: Birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
1: Bu dükkan dostluğunuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: filo yapmış.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aska.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Sultan Gazi hafta sonu teknoloji ve adrenalin buluşma noktasına dönüştü. 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Sultan Gazi, Tech Drone League tarafından düzenlenen TDL Rise 2026 Drone Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 70 FPV drone pilotu, hız ve reflekslerini konuşturmak için kıyasıya mücadele etti. 2 gün süren festivalde pilotlar zorlu parkurlarda saniyelerle yarışırken izleyenler de nefes kesen anlara tanıklık etti. Şampiyonluk için mücadele eden yarışmacılar toplam 80 bin liralık ödül için gökyüzünde adeta görsel bir çölen sundu. Ev sahipliğini yaptığı drone festivali hakkında konuşan Sultan Gazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun'sa şunları dile getirdi.
1: Avrupa Spor Şehri Sultan Gazi'deyiz. 2025 Aralık ayında Avrupa Parlamentosu'nda Sultan Gazi Avrupa Spor Şehri ünvanını aldı ve 2026 yılı içerisinde biz dahil Avrupa'da 14 tane şehir var Avrupa Spor Şehri olarak. Bu yılın Eylül sonu, Ekim başı gibi Avrupa Parlamentosu'nda yeniden bir seçim yapılacak ve Avrupa'nın bu defa en iyi spor şehri seçilecek. 14 içerisinden Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilecek. Bir drone ligi ile ilgili çalışma yapıyoruz. 2 gün boyunca sürecek. Burada Türkiye'nin birçok yerinden, İstanbul'dan drone'a ilgi duyan, yarışlara ilgi duyan birçok arkadaşımız burada. Çok güzel bir yarışma oluyor. Öncelikle tebrik ediyorum onları.
0: Teknoloji, spor ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan festival, hem yarışmacılara hem de ziyaretçilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.
2: Reklamlardan sonra canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor. Televizyonları başında bizi izleyen yüz binlerce izleyicim, beyaztv.com.tr'den de izleyen izleyicilerimize bir günaydınlar dileyelim sevgili dostlar. Evet, Türkiye'nin sabah haberlerinde, hafta sonu haberlerinde canlı yayınımız Türkiye'nin gündemine yer vereceğiz. Şimdi Türkiye'de evladı olmayan anne ve babalar beni dikkatlice dinlemesini istiyorum. Allah isteyen herkese evlat versin. Bu ayrı bir konu. Şimdi şurayı kameraman arkadaşımdan bir yakın alalım şurayı. Olmaz olsun böyle baba diyor. Olmaz. Burada dur. Şimdi böyle bir başlık. Bir insan evladına bunu yapar mı? 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Öldürmekle tehdit etti. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde be adam, sen karınla kavga ediyorsun. Çocuğun günahı ne? Orada çocuğunu rehin aldı. İşte psikolojik tedavi görmesi lazım. Bir insan psikolojik tedavi psikolojisini bozabilir. Dünyanın en psikiyatristlerine gidebilir. Türkiye'deki psikiyatristlere ben psikolojimi bozdum der. Ama bir çocuğunu alıp 3 yaşında çocuğunu bıçakla, yaşadığım bu sorunlardan dolayı bu suçun travmasını düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar, bu çocuk yarın 15 yaşına geldiğinde, evlilik çağına geldiğinde travmayı düşünebiliyor musunuz? Buradan annelere babalara sesleniyorum. Yapmayın, etmeyin. Kimse bu dünyada dört dörtlük mutlu değil. Sen karınla kavganı, küslüğünü, çocuğunu alıp bıçakla pencereye çıkarıp sarkamazsın. Yazıklar olsun senin adamlığına, insanlığına. Böyle insan olmaz sevgili dostlar. Şimdi devam ediyoruz canlı yayınımıza. Bu arada Akın Gürley'in açıklaması vardı. Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu, hukukunu korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez diyor Akın Gürley'in Adalet Bakanı'nın açıklamalarına yer verdik. Şimdi tepkiler var. Özür diledi sevgili dostlar. Haberimiz mi arkadaşlar? Tamam. Haberimizi izleyelim. Ardından da Nevşehir'de Akın Gürley'e ateşli karşılama vardı. O görüntüyü de tamam. Özgür Öz, onu vereceğiz. O ayrı bir konu. Şimdi Nevşehir'i de vereceğiz. Akın Gürley'e karşılama vardı. Ama önce şu fıkra muhabbetini, bir kesim diyor ki tamam, Kürt kadınlarımızın ellerinden öpüyoruz. Aşağılanmıştır. Ben bunu kabul ediyorum. Lazlar da diyor ki, ben bu arada Rahmi Koç'un fıkrasını kabul etmiyorum. Ama Lazlar da diyor ki Trabzonlular, Karadenizliler, yıllardır bu ülkede temelle Fadime fıkraları anlatıldı. Bel altı fıkralar vardı. Biz bir şey demedik de Kürtler niye alınıyor diyor Lazlar. Ben demiyorum. Cevabınızı da bekliyorum.
3: İş insanı Rahmi Koç anlattığı bir fıkrayla gündeme geldi. Fıkrası tepkilerin odağına oturdu. Yargıda devreye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç'un sözleri sonrası resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz dedi. Bakan Gürlek, her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Rahmi Koç cephesinden de özür açıklaması geldi. Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim dedi.
2: Evet, şimdi Özgür Özel diyor ki gerekirse başımı veririm, boyun eğmem diyor. CHP'deki yaşananlara ne diyorsunuz sevgili seyirciler? Şamil Tayyar demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi 40 parçaya bölünsün, ekonomi düzelmezse kazanılmaz diyor. Öyle söylemiş sevgili dostlar. Emekçiler maaşlara acilen %30 zam istemiş. Bu arada vallahi Allah düğüne düğün yapanlara yardım etsin. Yüksek maliyet düğünleri vurmuş. 1,5 milyon lira bir düğünün maliyeti 1 milyon lirayla 1,5 milyon lira. 550 bin çift bu yıl Türkiye'de evleneceği tahmin ediliyor. Olsun, evlilik iyi bir şeydir. Evlilik bereket getirir diye düşünenlerdenim sevgili dostlar. Rabbim evlenenlere daha çok yardım etsin. Özellikle çocuğu olanlara Rabbim daha çok yardım etsin diye şöyle bir dua edelim mi sevgili dostlar? Şimdi Özgür Özel, Akın Bey'in Adalet Bakanı'nın memleketindeydi. Nevşehir'deydi. Orada bir ateşli karşılama vardı. Bu karşılama dikkatimi çekti. İzleyelim.

0: Evet, Fenerbahçe'de bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak mı? Bunu soruyorum size sevgili seyirciler. Fenerbahçe futbol takımı, bakın, inanılmaz derecede, ben şunu söylüyorum. Şimdi Aziz, ben Fenerbahçe üyesi değilim. Üyesi olsam Aziz Yıldırım'a oy vermem. CHP'li değilim. CHP'li olsam Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy vermem. Açık açık söylüyorum. Ha, bu kadar da netim abi. Şimdi Saadettin Saran nerede koptu Fenerbahçe? Karagümrük'e, lig sonuncusu Karagümrük'e yenildiği an Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzaklaştı. Yani sen ligin sonuncu takımını yenemiyorsan şampiyonluğa oynamayacaksın kardeşim. Bu kadar çok Ali Koç'un emeği oldu bu takıma, maddi yönden. Ali Koç'un ekmeğini yedi Saadettin Saran. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Ama ben şuna katılıyorum Saadettin Saran'ın. Dünkü bir veda konuşması vardı. Biraz duygusal bir insan Saadettin Saran. Kendisiyle bir kez oturdum. Kötü bir insan olmadığını düşünüyorum. 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Umarım göreve gelecek başkanımız bizden daha iyisini yapar. Benden daha iyi olsun da Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın diyor.
1: Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Ama şunu da söylemem lazım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve o birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta tam tersine. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı.
0: Evet sevgili dostlar, öyle söylüyor. Bu arada servetim, gençliğim Fenerbahçe'ye feda olsun diyor. Bunu Hakan Safi söylüyor. Sevgili seyirciler, para pul umurumda değil. Çocuklarla şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Kimse buna engel olamayacak. Gelmiş geçmiş en iyi kadroyu kuracağız. Gençliğim ve servetim Fenerbahçe'ye feda olsun diyen bir Hakan Safi'ye konuştuk. Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo alınır diyor. Yani Aziz Yıldırım hani alınır, alırım demiyor, alınır. Hani paramız şu an yok diyor ama ben her şeyin para olmadığını düşünüyorum. Tamam, bugün Hakan Safi Aziz Yıldırım'dan daha zengin, daha genç bakarsanız. Hakan Safi'nin artıları ve eksileri ne yan yana koyarsak Aziz Yıldırım'dan daha artıları var. Öyle düşünüyorum. Fenerbahçeli değilim bu arada. Ben Beşiktaşlıyım ama sevgili seyirciler, Hakan Safi'nin ekibine baktım. Daha genç, daha atik, daha Fenerbahçe şey. Şimdi Aziz Yıldırım'ın da ekibinde beğendiğim 2-3 kişi var. Sevgili seyirciler, bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Dün Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Hakan Safi destekçileri 8 yıldır neredeydiniz diyor. Aziz Yıldırım'a, taraftarlarına çok fena tepki gösterdiler. Aziz Yıldırım'ın taraftarları da tepki gösterdi. İşte o kavga görüntüleri geliyor.
2: Altyazı M.K.
0: Aziz Yıldırım'a tepki görüntüleri var. Dünkü başkanlık yarışında Aziz Yıldırım, 8 yıldır neredeydiniz? Şimdi mi Fenerbahçe sevginiz aklınız başınıza geldi diye Hakan Safi taraftarları Aziz Yıldırım'a böyle tepki gösterdiler. Ses açın arkadaşlar. Bakın Aziz Yıldırım da sinirli bayağı, çok sinirli. Evet, görüntülerimizi izlemeye devam ederken biz sokağa indik. Ekibimiz İstanbul'da Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diye sordu. Bakın değişimden hangisi gelmeli? Hangisi Fenerbahçe'yi şampiyon yapar ya da taraftar hangisini ister? İşte o görüntülerle pazar günü evinizde kahvenizi yudumlarken bizler karşınızdayız. Fenerbahçelileri ilgilendiren bir haber.
2: Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken Sarı Lacivertli camianın gündeminde bu kez başkanlık yarışı var.
3: Kimsenin arkamızdan kulübü batırdı. Gelirlerin hepsi temlikli. Sponsor bile bulunamıyor. Dedirtmeyeceğiz.
4: Fenerbahçe değerlerinin farkında olmak, o değerleri yaşatmak bizim onurumuzdur, şerefimizdir.
2: Bir tarafta yıllarca kulübe başkanlık yapan ve yeniden adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım. Diğer tarafta değişim ve yeni bir vizyon sloganıyla yola çıkan Hakan Safi bulunuyor. Seçim öncesi adaylar arasındaki açıklamalar ve karşılıklı mesajlar dikkat çekerken gözler bir kez daha taraftara çevrildi. Mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık ve sorduk. Fenerbahçe'nin başında kimi görmek istersiniz? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?
5: Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın ismi yeter ama Hakan Safi'yi denemek lazım.
6: Aziz Yıldırım çok sevdiğimiz bir abimizdir. Çok güzel bir insan. Başka bir şey söyleyemem.
7: Aziz Yıldırım. Neden? Bizim değerli başkanımız. Çünkü o varken biz hep şampiyon oluyorduk. O gittikten sonra şampiyonluğu unuttuk. Tarih oldu bizim için.
2: Sokaktan gelen yanıtlar ikiye bölündü. Aziz Yıldırım'ı destekleyen taraftarlar onun tecrübesine vurgu yaptı. Kulübün en başarılı dönemlerinden bazılarına liderlik ettiğini hatırlatan vatandaşlar. Fenerbahçe'nin yeniden güçlü günlerine dönmesi için tecrübeli bir ismin gerekli olduğunu savundu.
8: O insanların umutları, onların heyecanları hepsi bitti. Kızım telefon ediyor Ankara. Baba ne olacak? Üzüm ediyorum. Nasıl üzülmeyeyim diye ya?
9: Aziz Yıldırım baş tacı. Başka bir şey yok.
10: Aziz Yıldırım daha tecrübeli. Onun olmasını tercih ederim.
11: Aziz Başkan iyidir.
2: Ancak değişim isteyenlerin sayısı da az değildi. Fenerbahçe'nin yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu belirterek tercihlerini Hakan Safi'den yana kullandı. Yeni fikirler, farklı projeler ve farklı bir yönetim anlayışının kulübe katkı sağlayacağını söyleyen vatandaşlar artık yeni yüzlerin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.
3: Şunu bilmeni isterim. Başkaları aksini düşünüyor da olabilir. Fenerbahçe'yi değerli rakibimizin itiraf ettiği şekilde bakkal yönetir gibi yönetmeyeceğiz.
12: Hakan Safi. Aziz Yıldırım da iyi ama yani söylentiler çok biliyorsunuz. Bence öyle yani. Ben biraz katı fikirliyim de onunla.
13: Hakan Safi. Aziz Yıldırım artık geçti.
14: Hakan.
13: Neden Aziz olmamalı?
14: Çünkü o artık ihtiyarlamış o.
2: Seçim yarışında adaylar arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken sokaktaki görüşler de camianın iki farklı bakış açısına sahip olduğunu ortaya koydu. Kimileri tecrübe kazanır derken, kimileri ise artık değişim zamanı görüşünü savundu.
15: Aziz Yıldırım gelmesin. O çok başkanlık yaptı. Öbürü daha iyi.
16: Aziz Yıldırım gelsin. Bağıra çağıra şampiyon yap. Yeter. 13. şampiyonsuz yılımıza giriyoruz. Ne kadar güzel. Ben de Fenerbahçeliyim. Oğlum Fenerbahçe'ye kan kusuyoruz.
17: Aziz Yıldırım diyeyim. Ne varsa eskilerde var.
0: Vallahi bacım ne varsa eskilerde var diyorsunuz da biz hep eskiye dönüyoruz abi memleket olarak. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır bu ülkede Erdoğan'ı yenemedi Cumhurbaşkanı'nı ve tekrar geldi yıllar sonra. Başa döndük. Aziz Yıldırım yıllardır Fenerbahçe'yi şampiyonlıkta hasret kalan Fenerbahçe'yi Burak'ta 8 yıldır yoktu piyasada. Şimdi tekrar Aziz Yıldırım geldi. Şimdi ben bir Beşiktaşlı olarak Biz zaten kendimizi ağlıyoruz. Bu geçen 2 yıldır, 3 yıldır Beşiktaş'ta hiçbir şey yok. Üzülüyorum da. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Fenerbahçe bizden daha beter. Galatasaray her sene şampiyon oluyor. Bakalım bu sene ne yapacak Galatasaray? Hep birlikte göreceğiz. Neyse, pazar sabahında sosyal medyadan bize gelen yorumları birazdan canlı yayında okuyacağım. Sevgili dostlar, X'ten takiplerinizi de bekliyorum. Şimdi hepimizin bir hayali vardır. Hepimiz şöyle bir düşünürüz acaba. Ben bir gün inşallah şuraya gelirim. Bir gün inşallah şurada yönetici olurum. Ya da bir gün inşallah zengin olurum. Şu kadar param olur diye düşünebiliriz. İçişleri Bakanı da bizim gibi bir insan. Onun da hayalleri var. O da vali olduğu dönemde inşallah bir gün Kudüs valisi olmak için dua ettiğini söylemiş.
11: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu. İşten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Mutlaka gösterecek. Ben buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var.
0: Sevgili seyirciler, tamam, Oytun Erbaş'ı hazırlayın. Birazdan vereceğim Oytun Erbaş'ı ama önce şimdi pazar sabahı evimizde kahve içiyoruz, yudumluyoruz. Bizi izleyen, kahvaltı yapanlar var. Sosyal medyadan, X adresimden, Tahir Sarıkaya 06 X adresinden bize gelen yorumlar var. İyi sabahlarını iletenler var. Mersin'imize bir günaydınlar. İyi sabahlar. Bilal Şentürk'e Uğur diyor ki Tahir Bey günaydınlar. Mağduruz, sesimizi duyurur musunuz? TMSF'de evlerimiz ortada yok, çok mağduruz demiş bir izleyicim. Emeklilikte kademe bekleyenler, çoğu çalışanın 8-9 bin primi var. Daha emekli olabilmek için neyi bekliyorlar demiş Mustafa Engin'de. Mehmet Turnacı'ya bir günaydınlar. Antalya'dan 7200 Bağkur prim gün sayımızı gündeme getirir misiniz? Unutulduk diyenler var. Diyorum ki bakın, vefa çok önemli. Ha, Türkiye'de vefa bitmiş. Türkiye'de her şey menfaatler doğrultusunda hayat Türkiye'de. Geçmişte şimdi beni ya da kendime örnek vermeyeyim. Bir başarı hikayeniz vardır hepimizin de. Ama bu başarı hikayesinde bu merdivene çıkarken birileri vesile olmuştur. Yani bugün bir yönetici, bir bankanın genel müdürü olduğunda birileri vesile olmuştur. Bu bir vefadır. O insana vefamızı unutmamalıyız. Nankör olmamalıyız. İyilikten anlayan bir toplumdan giderek uzaklaşıyoruz. Yeni nesil iyilikten bilmiyor. Z kuşağı hiç bilmiyor. Hiç kimse iyiliğin ya kendisine yapılan iyiliği anlamıyor. Siyasetçiler anlamıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu partiyi kurduktan sonra birçok arkadaşını bakan yaptı. Bir bakıyorsunuz Ahmet Davutoğlu, Ali Babacanlar olmayacak koltuklarda oturdular. Ama bir bakıyorsunuz Erdoğan'ın karşısında rakip oldular. Çok örnek var. İstemediğiniz kadar örnek var. Özgür Özel'le ilgili bir görüntü geldi elime. Zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kadar güzel sözler söylemiş. Ardından da hayat böyle bir şey. İşte makam, işte para. Böyle insanı ne hale getiriyor?
18: Cumhuriyet Halk Partisi Dersim'le hesaplaşacaksa, yüzleşecekse bunu yaptı. Biz Dersimli 7 çocuklu fakir bir ailenin 4. evladını kendimize genel başkan yaptık.
0: Evet, hayat böyle bir şey. Notlarımızı aldık. Şimdi köpek sahibi, ben bu arada sizler kadar da hayvan severim. Türkiye'de Sürekli kedilere mama, sürekli köpeklere mama. Ne kadar çok mama verdikçe mama lobicileri zengin oluyor. Bir bakıyorsunuz sürekli doğurganlıklar, sürekli kediler doğuruyor. Ve sonra da her yerde hayvan. Bakın Paris'e gidenler, Roma'ya gidenler, Viyana'ya gidenler. Hiç siz sokakta kedi gördünüz mü? Sokakta köpek gördünüz mü? Medeni ülkelerde sokakta kedi köpek olmaz. Bu kırmızı saçlı kadınlara sesleniyorum. Hani beni eleştiriyorsunuz ya. Feminist kadınlara sesleniyorum. Eleştiriyorsunuz ya. Efendim sen hayvansever değilsin. Ben Allah'ın yarattığı cansız kulları tabii ki seviyorum. Onların bize Allah'a emanetidir. Onlar bize kediler köpekler. Ama bugün sokakta kediler ve köpeğin ne işi var abi? Ne işi var abi? Kedi ve köpeği bu kadar çok seviyorsanız kırmızı saçlı kadınlar evinizde beslersiniz. Villanızda beslersiniz. Efendim bazı kadınlar veya da bazı erkekler vicdanlarını ya ben bir kap mama verdim. Oh Allah bana sevap yazdı. Vicdanlarını sorguluyorlar. Temizlemeye çalışıyorlar. Hayır abi. Oytun Erbaş'ı hiç sevmem ama doğru söylemiş.
19: Şimdi bir kere insanlar köpekleri sahiplenebilirler ama kendileri sorumludurlar. Yani siz bugün 5 tane köpeği sahiplenebilirsiniz ama onların bütün her şeyinden siz sorumlusunuz. Çünkü çok daha büyük bir sorun var, ısırma. Çünkü bazı insanlar gerçekten de ısırabilen cinsler besliyor, pitbull gibi. Ve bunları ağızlıksız gezdirebiliyor. Daha büyük bir sıkıntı, tasmasız gezdiren de var. Biliyorsun birçok ölüm oldu. Çünkü her insan köpeği sevmeyebilir, korkabilir, kaçabilir, trafik kazasına uğrayabilir. Bu da çok yanlış. Onun için şöyle çip uygulaması olmalı. Çip uygulamasında şöyle bir şey var. Siz 5 köpeği sahiplenebilirsiniz ama onların yaptığı bir suç sahibine yansır. Yurt dışında böyle. Çünkü köpekler, özellikle saldırgan köpekler, pitbull cinsleri gibi insanı ölümüne kadar, özellikle çocukları öldürecek kadar ağır yaralanmalara sebep verebilir. Bir de köpeklerin ağız florası çok kötü. Köpek ısırıklarından da et yiyen bakteriler sepsislere, ağır yüz deformitelerine sebep olabiliyor. O da çok büyük sıkıntı. Yani şöyle yapılmalı. Köpek sahiplenebilir ama köpeğin yapacağı bütün insani hasarlardan ve ısırmalardan o kişi sorumlu olmalı. Hatta hapis cezasına kadar da bu sorumluluk arttırılmalı.
0: Arkadaşlar şeyi hazırlayalım. 26. haberimizi hazırlayalım. 26. haberimizi hazırlayalım. Şimdi canlı yayınımız devam ediyor. Uyan Türkiye'm. Şimdi bir sanat haberi var. Sizleri Bodrum'a götüreceğim. Bodrum'da sanat dünyasını buluşturan özel bir açılışa götüreceğim. DG Arts Galeri'nin imzasıyla hazırlanan bir sergiye götüreceğim. Ekrem Yalçın Dağ'ın eserleri ve Helga Knedil'in fotoğraf seçkisi sanatseverlerle buluşmuş.
2: Bodrum sanat takvimine damga vuran özel bir açılış ev sahipliği yaptı. DG Art Galeri tarafından kurgulanan bu özel sergi programında iki farklı sanat dili tek bir mekanda, tek bir kürasyon yaklaşımıyla sanatseverlerle buluştu. Açılışta Ekrem Yalçın'dan New Painting sergisi izleyici karşısına çıktı. Sanatçının doğa, ritim ve hafıza ekseninde geliştirdiği yeni dönem işleri, katmanlı yüzeyler ve güçlü renk kompozisyonlarıyla dikkat çekti.
20: Yani eserlerim doğa çıkışlı, hemen bütün resimlerimin olduğu gibi 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Yaz dönemi sergisi olduğu için birkaç sergi arka arkaya yapılacak. Bu sergi sırasında aynı zamanda benim Frankfurt'ta birlikte çalıştığım Kai Mittendorf Galerisi de fotoğraf sergisiyle eşlik ediyor.
2: Aynı mekanda yer alan diğer seçkide ise Helga Kneidl'ın 1973 Paris çekimlerinden oluşan Romy Schneider fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. Sinema ikonunun doğal ve samimi kareleri dönemin ruhunu yansıtan güçlü bir görsel arşiv olarak öne çıktı. DG Art Galeri iki farklı sergiyi tek bir sanat deneyimine dönüştürerek Bodrum'da dikkat çeken bir kültür atmosferi oluşturdu. Galeri kurucusu Dursun Gündoğdu ise amacımız farklı sanat disiplinlerini tek bir çatı altında buluşturmak ve izleyiciye çok katmanlı bir deneyim sunmak diyerek.
21: Dediğim gibi daha önceki arkadaşlara da ilettim. Bodrum Türkiye'nin biliyorsunuz turizm olarak en gözde yerlerinden biri. Tamamen hem turizm ve sanatla da iç içe olan bir şehrimiz. Biz de sanatın içindeyiz. Kışın İstanbul'daki sergilerden sonra yazında turizm ve sanatı bir araya getirerek bundan sonra devamlı her ay burada sergilerimiz olacak. Zayide Bodrum'un en güzel mekanlarından biri. Tamamen otantik zeytin ağaçları içinde kültür ve sanatı birleştiren bir mekan. Güzel sergiler yapmaya burada devam edeceğiz. Farklılık olarak da küçük bir galeri daha kurduk buraya Zayide. Orada da fotoğraf sanatçılarının sergilerini yapacağız. Diğer galeride de ressamlarımızı sergileyeceğiz.
2: Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu'ysa kürasyon sürecinde iki sergiyi birbirinden koparmadan aynı anlatının iki farklı yüzü gibi kurguladıklarını ifade etti.
1: Birincisi Ekrem Yalçın da Osmanlı sanat eserlerini günümüz çağdaş eserleriyle birleştirdi anlatım olarak ve diğeri de Helga fotoğraf sanatçısı. İki farklı sergiyi birleştirdik. Farklı anlatımlar fakat hikayeleri birbirinden koparmadan ifade etmeye çalıştık. Sezonu böyle açtık Bodrum'da.
0: Şimdi sevgili dostlar, şimdi bir izleyicim diyor ki seni o televizyonun başına kim koydu? Neslihan Kayra denen bir hanımefendi. Kim koydu diyor. Konuşmak için konuşuyorsun. Bence hayvanlar değil, siz zararlısınız. Yani ben zararlıymışım. Biz insan olarak zararlıymışız. KJ'yi de atın arkadaşlar, bu şeyin KJ'sini. Şimdi ben kendimi yanlış anlatıyorum. Şu an o kadar çok sosyal medyada eleştiriye maruz kaldım ki. Bakın sevgili dostlar. Şimdi hayvan sever miyiz? Ya benim hayvan sevmemem için, Allah'ın yarattığı bir hayvanı sevmemem için bir neden vardır ki, doğada dengedir. Mesela kediler, köpekler, mesela annemin köyde tavuğu var. Tavuğu kediler yiyor diye köpek koyduk mesela. Köpek sahip çıkıyor tavuklara. Şimdi bu bir dengedir. Bu bir dengedir. Bugün yılan, bugün fare boşuna bu dünyada değildir abi. Hepsinin bir nedeni vardır. Ama her yerde sokak kedisi var. Ki Peygamber Efendimiz'in de en çok sevdiği hayvandır kedi. Ben kediyi, kedilere bir zararı yoktur. Ama bugün sokaklarda sürekli kedilere mama veriyoruz. Mama lobileri dünyanın en zenginliği insanlığına doğru gidiyor. Olayın orasında değilim. Sadece diyorum ki bir köpek saldırısında birisi hayatını kaybettiğinde bunun suçlusu kim? Suçlu yok abi ortada. Kimse suçlu değil. Adam doğru söylüyor abi. Ama bugün toplumdaki bazı kişilere bakıyorum, bazı yorumlara. Efendim bizler hayvanlara karşıyız, onlar hayvansever. Madem bu kadar hayvanları seviyorsunuz sevgili Neslihan Hanım, sosyal medyada hiç soy isminizi vermeyeyim. Bana çok ağır bir yazı yazmışsınız. Madem hayvanları bu kadar seviyorsun, al evinde besle. Bu kadar köpeği, kediyi seviyorsan al evine 10 tane kedi, besle. Hem daha da azalır sokakta hayvan. Ben karşıyım kardeşim. Medeni ülkelerde kedi, köpek sokakta olmaz. Bu kadar çok sahip çıkıyorsanız evinizi alın abi. Başka bir çaresi yok. Verin sıradaki haberi.
4: Karadeniz'deki Türk balıkçı teknesine saldırdılar. Tekne battı, bir balıkçı öldü, dördü ise yaralandı. Dura 67 isimli Türk balıkçı teknesine

0: teknesi Karadeniz'de Sivastopol açıklarında avlanıyordu. İnebolu limanına tam 115 deniz mili uzaklıktaydı. 5 balıkçının bulunduğu tekne saldırıya uğradı. 5 balıkçı da yaralandı. İhbarı alan sahil güvenlik ekipleri balıkçıları kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma anları böyle görüntülendi. Yaralılara ilk müdahaleyi denizde yapabilmek için bir askeri gemi yola çıktı. Ancak yaralı balıkçılardan Cüneyt Varlık'ın durumu ağırdı. Hayatını kaybetti. Varlığın naaşı ve yaralı balıkçılar askeri gemiyle Kastamonu'ya getirildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken cenazede morga kaldırıldı. Ve dikkat çeken bir detay, aynı balıkçı teknesinin 4 yıl önce de fırtına nedeniyle karaya oturduğu ortaya çıktı.
1: İlyas Salman'ı hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi Ankara'dan Sena Sümer, Merve Sena Sümer. Tahir Bey diyor, Allah rızası için sesimi duyar mısınız? Kızım için adalet istiyorum. Kızımın adı Merve Sena Sümer. 5 yaşına kadar sağlıklı olan kızımız yaşadığımız talihsiz bir süreç sonrasında engelli kaldı. Şu an 10 yaşında %98 engelli diyor. Lütfen kızımın sesini duyun. Allah rızası için yardımcı olun. Biliyorum duymayacaksınız ama bir anne olarak mücadele ediyorum diyor. Duymaz olur muyuz? İnşallah sesiniz gerekli yerlere ulaşılır diye düşünüyorum. Vallahi Tahir Bey ben de sizin gibi düşünüyorum. Hayvanları çok seviyorum ama sokakta hayvan olmaz kardeşim diyor izleyicilerimiz. Yanımızda olanlar da var. Şimdi motor kullanan insanlar iyi insanlardır. Kimseye zararı olmayan insanlardır. Şimdi ben bunun bir kısmına katılıyorum. Evet motor kullanan insanlar iyi insanlardır ama hepimize zararı olan insanlardır. Yani kimseye zararı olmayan demişsiniz ama Okan Bayülgen ben buna katılmıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle İstanbul'da motor kullanan kuryelerin %97'si kullanmayı bilmiyor. Reklamlara geçeceğiz sevgili dostlar. Şu İlyas Salman'ı da reklamlardan sonra İlyas Salman diyor ki AK Parti bana gel bizden ol. Yani AK Parti demiş ki İlyas Salman'a gel bizden ol ne istersen yaparız demiş. Ben de onlardan olmadım diyor böyle bir iddiası var. Rica ediyorum hemen ben bir kahvemi alayım soluklanayım İlyas Salman'la devam edeceğiz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
12: Bu sağlı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
11: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
13: Dardanel'den. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı.

0: tadı hala aynı.
1: Özlenmeler.
0: Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin bir yavrum.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı.
0: Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Biziz biz.
2: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vay toplantılar.
4: Vay ödevler.
5: Vay bu işler.

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa Ruffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa Ruffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
9: Aile gibi olduk artık.
8: Biz birlikte çalışıyoruz.

0: Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sevgili dostlar, işte bugün de geldik programımızın sonuna. Bayağı keyifli bir yayın geçti. Güzel bir yayın geçti. İnşallah güzel haberlerle sizlere veda edeceğiz. Bugün de geldik programımızın sonuna. İlyas Salman'ın açıklamaları var. Tepki gören açıklamaları var. CHP'liler de İlyas Salman'a kızıyor. Kardeşim siz bari bizi savunmayın diyor. Çünkü söylediği sözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ters sözler. Onurumu satsaydım milyon dolarlarım olurdu şeklinde açıklamalarıyla veda edeceğiz. Hadi bakalım önümüzdeki hafta Haziran ayının ikinci haftasında bu stüdyoda görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları diliyorum.
5: Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın. Çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin. Beni de yandaş yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben satsaydım onurumu milyar dolarım olurdu ama onurum olmazdı. Çünkü onurun fiyatı yoktur. Fiyatı olan bu sanatçıları lanetliyorum. Onların da burada olmalarını bekliyordum.

0: Efendim merhabalar, Beyaz TV ekranlarına 7. gün programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Melisa Bağcı ve programın daimi konuğu Yusuf Alabarda ile birlikte bugün konuşacağımız hayli başlık var. Yusuf Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melisa, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii siyasetle başlayacağız. Biliyorsunuz ki CHP'de gerçekten hareketli günler yaşanıyor ve adeta bitmiyor da diyebiliriz. Oradan başlayalım çünkü... Ya orada bir karışıklık var işte hafta içerisinde biliyorsunuz ki Özgür Özel'in işte grup konuşması yapıp yapmayacağı tartışması, Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek tartışmaları devam ederken Özgür Özel'in kurmay heyetinden Bülent Tezcan. Eğer Kılıçdaroğlu kurultay kararı almazsa CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Şimdi tabii buradan başlayalım çünkü mahkemeyi tanımayan bir Özgür Özel var. CHP'ye kayyım için başka bir mahkemeye başvuracak ifadeleri var. Ne dersiniz?
1: Evet, enteresan tabii. Konunun Bülent Tezcan'dan gelmesi konuyu daha da enteresan yapıyor. Çünkü Bülent Tezcan nepotizm dediğimiz eş dost akrabaların Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde kadrolaşabilmesiyle ilgili en güzel, en nadide örneklerden bir tanesi. Sosyal medyada isimleriyle dolaşan listeye göre Bülent Tezcan'ın birçok akrabası, yeğeni, işte çocukları da dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ya bilfiil çalışıyorlar ya da orayla alakalı işler yapıyorlar. Dolayısıyla tabii ki ister yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda gelmemesini ve kurulmuş olan düzenin bir şekilde devam etmesini. Nepotizm maalesef Türkiye'de önlenemez bir şekilde birçok kurum ve kuruluşta da varlığını sürdürüyor. Şimdi yapılmak istenilen ne? Diyorlar ki eğer Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gitmemekte direnirse biz de bir çağrı heyeti talebinde bulunuruz mahkemeden. Bu çağrı heyeti vasıtasıyla da
0: kayyum isteriz.
1: Kayyum değil, kurultay toplanır. Şimdi aynı konu aslında İstanbul İl Başkanlığı içinde getirildi. Gürsel Tekin kayyum olarak atanmadı. Gürsel Tekin çağrı heyeti oluşturmak ve İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini yapmak maksadıyla mahkeme tarafından görevlendirilmişti. O zaman bakmak lazım. Kurultay için bir çağrı heyeti toplanmasının şartları oluşmuş mu oluşmamış mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yasal mevzuatına göre kurultayını yapma süresi 2 yılda bir. Fakat diyor ki seçimler, yerel ya da genel seçimler olduğunda parti içindeki mücadelenin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde rekabet oluşturup kapatılması mümkün olmayan yaralar oluşturması ihtimali varsa parti meclisi aracılığıyla bu 1 yıl ertelenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu da 14 Mayıs 2023 tarihinde kurultaya gitmedi ve parti meclisine aldığı bir kararla kurultayı 1 yıl erteledi. Fakat daha sonrasında yapılan kurultayla da biliyorsunuz mutlak butlan kararına gerekçe oluşturabilecek usulsüzlükler tespit edildi. Ve şimdi takvim 4-5 Kasım'da yapılmış kurultayın bir gün öncesi 3 Kasım. Şimdi 3 Kasım'daki duruma göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrardan bir kurultaya gitmesi zorunluluğu var. Fakat burada şöyle bir hukuki açıdan sıkıntı var. Konu Yargıtay aşamasında olduğu için çünkü itiraz edildi mutlak butlana. Yargıtay kararını verinceye kadar bir kurultay gerçekleştirme işlemi mümkün değil diyor hukukçular. Niçin? Şimdi bir kurultay yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Yargıtay da arkasından karar aldı. Mutlak butlan kararını yanlış buluyorum dedi, iptal etti. Oysa yapılmış kurultayı Kılıçdaroğlu kazanmıştı. Yargıtay karar aldı, tekrar Özgür Özel geldi. Bu onarılması mümkün olmayan hasara yol açabilir. Tedbirli denmesinin sebebi de bu yüzden. Yani ileride onarılması mümkün olmayan hususların ortaya çıkmasına mani olmak için söz konusu mutlak butlan kararı tedbirli olarak çıkartıldı. Peki bu durumda ne olacak? Bu durumda olacak şey Melisa, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından ister müsbet ister menfi bir karara bağlanıncaya kadar kurultay ile ilgili hususun başlatılması çok mümkün gözükmüyor. Şimdi tabii bir takım delegeler imza vererek olağanüstü kurultayı toplamak için bir gayret var. Orada da delegelerin imzası ile ilgili hususun genel başkan tarafından başlatılması lazım.
0: Şimdi bu önemli. Evet. Yani şimdi mesela Özgür Özel böyle bir durum başlattı. İşte imza topluyoruz dedi ama
1: Ama Kılıçdaroğlu başlatmadı. Yok tabii ki. Yok tabii ki. Kaldı ki delegelerin tamamının oyunu bile alsa Yargıtay kararını beklediği için konu tedbirli denmesinin sebebi bu. Yine kurultaya gidemiyor. Eğer ki mutlak butlan ile ilgili herhangi bir tedbirli yargı kararı ortada olmasa, Kılıçdaroğlu 2+1'lik süre içerisinde de kurultaya gitmese, o zaman partinin içerisinden mahkemeye, sulh hukuk mahkemesine yapılacak bir müracaat ile tüzüğümüz 2 yılda bir kurultay yapılmasını gerektiriyor. Bunun 1 yıl ertelenebilme imkanı var. Kemal Kılıçdaroğlu bu 2+1'lik süreyi de kullandı ve hiçbir gerekçe olmaksızın kurultayı toplamıyor diye sulh hukuk mahkemesine başvursa, o zaman sulh hukuk mahkemesi 3 kişilik bir çağrı heyetini, bu kayyum değil, çağrı heyetini kurultay yapılmasıyla ilgili süreçleri hazırlayıp delegeleri kurultaya ismiyle müsemma çağırıp, o yüzden ismi çağrı heyeti, bir kurultay tertip edilebilirdi. Bu çağrı heyetiyle ilgili konu sadece CHP ile alakalı bir konu değil. Bütün siyasi partiler için, futbol kulüpleri için, yani zamanında kongre düzenlememekte ısrar eden bir yönetim varsa, mahkemeler bu konuyla alakalı bir çağrı heyeti 3 kişilik atayıp bu konuyu kurultaya, kongreye taşıyabiliyorlar. Ama burada o şartlar oluşmuş değil, söylemiş olduğum sebeplerden
0: bir
1: dolayı.
0: Bir de sıklıkla şu konuşuluyor, yani tabii bir iddia olarak sorayım bunu size, bilginiz var mı merak ettiğim için. Alternatif bir parti kurdukları, işte İstikbal Partisi, Ekim Partisi, evet. Ya böyle gündemde konuşulan konular var. Hiç böyle bir duyum aldınız mı? Gerçekten kurmuş mu? Hazırlıkları var mıydı?
1: Özgür zaten kendileri bizzat söylüyor. Bir parti mutlaka olacak, olmalı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde birlikte yol yürüme imkanları ortadan kalktığında yeni bir partiyle yola devam etmekten başka çareleri kalmıyor. Fakat orada da şöyle bir şey var. Şimdi Özgür Özel ile ekibi ile alakalı bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin bir rüzgarı var arkalarında. Ben bunu sokakta görebiliyorum. Ama bu rüzgar ila nihayeye esmeyecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu birçok farklı hususu ortaya koymaya başladığında, mesela 700 milyon partiden şuraya niye verildi falan deniliyor. Bunlar net bir şekilde ortaya koyulduğunda ve partinin içerisinde Özgür Özel gibi, Ekrem İmamoğlu gibi, Veli Ağbaba gibi isimlere bir ihraç ve mahkemede yargılanma, dolayısıyla da mecliste dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik bir takım hamleler gelirse, bu rüzgar aynı şiddette arkalarından esmeyebilir. Dolayısıyla burada kritik olan husus, bir parti kurma işlemi şimdi mi başlayacak? Yoksa 1,5 sene sonra mı örneğin başlayacak? Geç kalırsa da şöyle bir tedbir var. Türkiye diyelim ki 2027'nin Kasım'ında bir erken seçim kararı aldı ve ortada bir partiniz yok. O zaman sizin Cumhurbaşkanı adayı olarak imza toplayıp belli bir sayıya ulaşıp Cumhurbaşkanı adayı çıkartmak ya da 20 tane meclisin içerisinden milletvekiliyle bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartmak dışında bir şansınız kalmıyor. Ama o zaman da siyasi bir parti olarak giremiyorsunuz. Evet, bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartabilirsiniz ama bir siyasi partiniz olmadığında yasama anlamında mecliste hiçbir hükmü olmayan bir cumhurbaşkanı olur. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde yürütmeyi temsilen bir cumhurbaşkanı var ve kabinesi var. Bir de biliyorsunuz kanunların çıkartıldığı, yasaların çıkartıldığı yasama organı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Parti olarak değil de sadece lider olarak bir cumhurbaşkanı çıkarttığınızda yasama organının içinde yer alamayacaksınız. O yüzden seçimlere girebilmek için belli sayıda il ve ilçede teşkilatlanmış olma ve büyük kongresini tamamlamış olma gibi bir şartı var seçimlere girebilmenin. Şimdi eğer gecikirler de bu şartları tamamlayacak bir partiyi ihdas edemezlerse mağdur edebiyatı yapmalarının kesinlikle anlaşılır bir yanı olmaz. Beyaz TV'de de bu sözler bir şekilde kayda geçsin. Çünkü buna da oynayabilirler. Görüyor musunuz? Biz seçime girmek istiyoruz. Seçime giremiyoruz. Oysa Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girecek partilerle ilgili ortaya koymuş olduğu yasal çerçeve belli.
0: Ama kural tanımamazlık da var ya
1: var
0: şimdi
1: işte,
0: onlarda.
1: O yüzden evet. Söylüyorum. Eğer yarın ileride böyle bir şey olursa biz de işte Haziran'ın 7'sinde yapmış olduğumuz bu programı kendilerine kıstas olarak gösterebiliriz.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem Sarıkaya'ya konuşması önemliydi. Neden? Çünkü burada bir takım sorular
1: soruyor.
0: İşte
1: direkt benim biraz önce yaptığım analizin tamamlamasını buradan yapabiliriz.
0: Buyurun. Mesela diyor ki o villaları kim nasıl almış? Evet. Onların hepsi tek tek sıralayacağım diyor. Bir süre sonra herkes kimin ne olduğunu anlar, maskeleri düşer. Bu kişilerin partiden atılmasını sağlayacağım diyor. Hı hı. Tabii burada hani kastettiği isimler belli mi, yoksa yakın süreçte bu isimleri göreceğiz mi?
1: Göreceğiz. Sizce? Şimdi şöyle, tabii Ankara'nın içerisinde devam ede gelen bu hareketliliğe dair birçok kulis var.
0: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Veli Ağbaba gibi, Ali Mahir Başarır gibi isimleri sadece partiden ihraç etmekle kalmayacak. Yargı tarafından hazırlanan bir fezleke olursa dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde kendisine destek veren milletvekilleriyle birlikte dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek de sunacak.
0: Ama Ali Mahir Başarır'la ilgili şunu eklemek istiyorum. Ali Mahir Başarır en ağır hakareti eden isimlerden biriydi Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra. Sonra da dedi ki işte daha önceden affettiği isimler var, ne olacak, beni de affeder
1: öyle
0: dedi.
1: Öyle yürümüyor bu işler. Öyle yürümediğini Ali Mahir Başarır görecek. Yani görecek derken ne gibi yasal yargı boyutuna konunun taşınacağını önümüzdeki zaman içerisinde göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu aklanacaksınız kelimesi partiden ihraç değildir. Aklanmak olmaz ki partiden ihraç edilmek. Hesabını vermek aklanmakla izah edilebilir. Ben şimdi bu konuya geleyim. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki o villaları kim nasıl aldı? Ne o villalar? İşte Ali Nuhoğlu da dahil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan ve iş karşılığında da hak edişlerini alamayan, çünkü itiraflar savcılık dosyasına girdiği için bu kadar rahat konuşabiliyoruz. İddianame açıklandı, ekleri de ortaya koyuldu. 143 tane case var, 4000 sayfa iddianame var, 10.000 sayfada bunun delilleri var. Orada diyor ki iş insanı, kardeşim ben 600 milyon lira, o zamanın zamanıyla 600 milyon liralık iş yaptım. Şimdi milyarlık iş. Fakat bunun karşılığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hak edişini alamadım yapmama rağmen. Bina yap demişsin, yapmışsın. Yer altına boru döşemiş. Örnek olsun diye söylüyorum. Bitirdim işimi alamıyorum. Bana geldiler dediler ki biz senin hak edişini vereceğiz. Hı hı. Ama sen şu villaları alıp sonra bize teslim edeceksin. Adam diyor mecburen kabul ettim çünkü içeride param var alamıyorum. Onun bir kısmıyla villa alıp hiç olmazsa paramı kurtarayım. Şimdi bunlar tabii teyit de ediliyor. Gerçekten adama bunlar söylendikten sonra hak edişi ödenmiş mi? Hak edişi ödendikten sonra o villalar alınmış mı? Alınmış olunan villalar Güloğlu Tarım AŞ üzerinden İmamoğlu İnşaat'a satış yapılarak el değiştirmiş mi? Bunlar NATO şeyde tapuda. Çok açık bir şekilde kayıtları olan hususlar. Hani diyorlar ya bunlar itirafçı değil, bunlar iftiracı. İftiracı falan değil. Onlar tek tek takip ediliyor. Adamın dedikleri gerçeğe tekabül ediyor mu? Tapu kayıtları isteniliyor. HTS kayıtları isteniliyor.
0: Bunların ortaya çıkabileceğini hiç düşünmemişler mi?
1: Düşünmemişler. Bu tabii ki artık şeylik. Özellikle 14 Mayıs 2023'te Kemal Bey'in seçimi kazanması durumunda kendilerine hiç kimse tarafından hesap sorulamayacağı düşünülmüş. Neyse şimdi bu villalar ile alakalı Kemal Kılıçdaroğlu o villaların nasıl alındığıyla ilgili her şeyi ortaya koyacağım diyor. Bunun dışında ailenin o villalar alındıktan sonra yapılan itiraflar da şurasını şöyle isterim, jacuzzisini böyle isterim. Hani Sancaktepe'de 50 bin liralık bir tane duşakabini jacuzzi diye millete ittirmeye çalışan ve bu konuyla ilgili de süreci İsmail Saymaz eliyle yalan ve dolan haberciliği üzerine tahkim etmeye çalışan bir anlayış vardı. Sancaktepe'de jacuzzi dedikleri bir metreye bir metrelik abdest alma yeriyle bir tane duşakabin çıktı. Ama gerçek anlamda jacuzzi olayı burada var ve bu konuya hiç giremediler bile. Diyor ki orada söz konusu itirafçı benden villaları aldıktan sonra içerisine şu niteliklerde İtalya'dan jacuzzi istediler. Getirttim beğenilmedi. Sonra başka bir modelini getirttim diyor. Şimdi bunları da teyit etmek kolay. Neden? Gümrükler üzerinden giriş yapılıyor. Söz konusu müteahhit İtalya'dan o jacuzziyi getirtmiş mi getirtmemiş mi? Gümrükten kaydını çıkartmak çok kolay. Şimdi bir de Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki partiden bir şirkete tam 700 milyon lira vermişler. Özgür Bey'e soracağım bu parayı niye verdin diye.
0: Doğru bir soru tabii ki.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunları açıkladığında o rüzgar bu kadar iyi esmeyecek arkalarından. Bunun dışında da şunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Beni Erdoğan'la
1: diyor. Bu ofisin diyor. İçerisinde yangın çıkmasıyla ilgili şey söylüyor. Bir süre sonra herkes kimin ne olduğunu anlayacak, maskeleri düşecek. Diyor ki zenginleşmenin kaynağını açıklayamadığı için muhasebe ofisini yakan bir insandan söz ediyorum. Şimdi bu kişinin Ankara kulislerinde iddialar o ki Veli Ağbaba olduğu söyleniyor. Çünkü Veli Ağbaba'nın 19 Temmuz 2025 tarihinde Malatya'daki ticaretini yapmış olduğu yerde muhasebe kayıtları yanıyor. Muhasebe kayıtları yanınca da tabii birçok şey ortadan çıkıyor. Gerçi dijital anlamda erişilebilir olanları vardır mutlaka ama Veli Ağbaba da bu konuyla alakalı yapmış olduğu açıklamada kılı kırk yaran bir tahkikat ile sigorta şirketinden diyor para bile aldım ben falan. Ama şöyle Malatya'da olanlar bu konuyu sorduğumuzda sıklıkla Malatya'daki arkadaşlarımı arayıp nedir bu durum diye sorduğumuzda yani Veli Ağbaba'nın şunun şurası 2016 yılına kadar Malatya'da bir nalbur dükkanı olduğunu ve nalbur dükkanı nalburiye işi yaptığı yani inşaat malzemeleri sattığı falan. Şimdi ortaya koyulmuş mal varlığı dökümüne baktığımızda olağanüstü bir zenginleşme yaşadığını Malatyalılar da biliyor, Veli Ağbaba da biliyor. Şimdi bunu örtmek için kılı kırk yaran tahkikat yapıldı. Sigorta şirketinden ben işte bedelini aldım falan. Şimdi bunlarla alakalı ortaya koyulması gereken her ne şey varsa çıkacak. Çünkü birçok yolsuzlukla ilgili hususun perdesini kaldırdığınızda tabii ki İnsanlar mahkeme tarafından net verilmiş bir karar verilinceye kadar her türden suçtan münezzehtir. Suçsuzluk karinesi eyvallah buna saygı duyuyoruz ama partinin ya ama 6. katına geldim 1 milyon dolar verdim Veli Ağbaba ile konuştum diyorsunuz altından Veli Ağbaba çıkıyor. Ya da efendime söyleyeyim yurt içi kargoyla bir para gönderiliyor. Siz yurt içi kargoyla para gönderildiğini gördünüz mü? Fotoğrafları var. Düştü artık medyaya. Bir kargo firmasıyla 100 bin dolar para çıkıyor. Kendisi de bunu kabul etmek zorunda kalıyor. İkrar etmek zorunda kalıyor. Diyor ki kardeşim bu para diyor. Ben Yunanistan'a tatile gidecektim. O para. Ya siz nasıl fakir fukara edebiyatı yapıp akşama kadar millet aç aç diyorsunuz da 100 bin dolarları kargo firmalarıyla kendinize danışmanınız aracılığıyla göndertiyorsunuz ve o paralarla Yunanistan'a falan gidiyorsunuz falan. Şimdi dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bir samimiyet testi bekliyor burada. Yani her türden dosyanın altından Veli Ağbaba ismi çıkıyorsa, Ali Mahir ismi çıkıyorsa bu kişilerle alakalı eğer yargı gerçekten bir takım ipuçları görüyor ve fezleke hazırlanıyorsa bu fezlekenin meclise geldiğinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılıp mahkeme önünde hesap vermeleri lazım. Hatta şudur ki olan birisi bize mesela bir iftira atsa biz de mecliste vekil olsak bu konuyla ilgili yargıya başvururuz. Benimle ilgili lütfen bu konuyu fezlekeye dökün. Meclise de gideriz deriz ki kaldırın kardeşim dokunulmazlığımızı. Bizi bu konuda meclis değil yargı bizzat otursun yargılasın. Eğer ki çiğ yemediysen karnın ağrımaz. Çok açık çünkü.
0: Ama bunu
1: dokunulmazlık neyle alakalı Melisa? Sen kürsüye geç.
0: Konuş.
1: Benim fikirlerimin 180 derece karşısında beni acıtacak bile olsa otur rahat rahat konuş. Şimdi bu dokunulmazlık muhasebe kayıtlarının yangınla ortadan kaldırılmasından bilmem nesine kadar uzanıyor. Trafikte kırmızı ışıkta geçmeye çalışan işte siyasetçiler.

0: bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Dolayısıyla burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun omuzlarına düşen görev, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklarla arınmasına sebep olan hususları yargıya taşıması. Ben şimdi gelirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünden geçiyorum. Devasa bir bayrak asılmış. Aklanacaklar diye, tamam mı?
1: O bayraklar ama çok asıl ya, işte ya. Çok farklı.
0: Ben de onu söylüyorum. Bayrak evet. Asılır da yerine getirilmesi, Yüksek Disiplin Kurulu vasıtasıyla partinin dışına atılmasıyla kalmamalı. Mutlak surette konu yargının gündemine gelmeli.
1: Peki Yusuf Bey, benim çok dikkatimi çeken bir konu daha var. Ben Mansur Yavaş'ın tavrını nasıl yorumlarsınız onu da merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki hafta içerisinde Kılıçdaroğlu bir konuşma yapıyordu. O sırada yine aynı saatlerde, aynı dakikalarda Özgür Özel bir konuşma yapıyordu. Ama biz Mansur Yavaş'ı nerede gördük? Özgür Özel'in yanında gördük. Şimdi gerçekten Özgür Özel'in yanında mı Mansur Yavaş sizce?
0: Şimdi bazı milletvekilleri ve bazı belediye başkanları, bunlardan bir tanesi de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dır. İki taraf ile de ilişkilerini yürütüp konjonktür hangi yerde daha müsait bir hale bürünecekse tavrını ona göre belirlemek üzere milletvekili ve belediye başkanları var. Mansur Yavaş da bu şekilde havet diyerek, yani hem hayırı hem evet'i aynı halde kullanarak hem Özgür Özel ile hem de Kılıçdaroğlu ile bir ilişki biçimi yürüttüğünü görebiliyoruz. Mansur Yavaş'ın bu konularla alakalı bugüne kadarki siyasi sürecinde risk aldığı görülmüş değil. Şimdi de hiçbir risk almaksızın Özgür Özel'in mutlak butlan ile görevinden uzaklaştırılması konusunda yanında yer alırken Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanı adayı olabilme ihtimalini orada görürse çok rahatlıkla oraya yanlayabileceğini söyleyebiliriz. En nihayetinde Mansur Yavaş dediğimiz belediye başkanı kendi Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaparken kendi partisini CHP'lileşmekle suçlayıp Milliyetçi Hareket Partisi CHP'lileşti diyerek ayrılmış. Daha sonra da MHP'ye geçip MHP'de siyaset yapmıştır. Bu sadece Mansur Yavaş'a ait bir şey değildir. Türk siyasetinde bu şekilde söylediğinin 180 derece tersini yapan sayısız siyasetçi vardır. Hatta fırıldak gibi dönen milletvekilleri de vardır ki onları çok iyi biliyor kamuoyu.
1: Şimdi onlar mesela nereye gidecekler? Onlar artık partide kalmadı herhalde.
0: Yani o fırıldakların gidebileceği artık yer yok. Bütün partileri gezdiler. Bütün partileri gezdiler. Evet. Dolayısıyla onlar bu vakitten sonra yapılacak seçimlerde yargıya da hesap vermek kaydıyla köylerinde çiftçilik yapabilirler.
1: Peki hemen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin.
0: Çok enteresan.
1: Evet, itirafları var. Seçim döneminde Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettiğini itiraf etti. Hı hı. Tabii zaten daha önce bir takım itiraflarda bulunmuştu Muhittin Böcek ama itirafları geliyor. Şimdi diyor ki seçim sürecinde Özgür Özel'in talebi doğrultusunda toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını da itiraf etti.
0: Şimdi Muhittin Böceğin yapmış olduğu açıklamalar oldukça enteresan. Ferdi Zeyrek'in ofisinde 950 bin avroyu götürdüğünü, fakat giderken yalnız gitmediğini, yanında baş danışmanı Cem Oğuz, Yasin Yellice ve Duran Kuzucu'yu da götürdüğünü söylüyor. Ne demek bu? Şu demek. Yani ben bu parayı götürmedim diyen olursa, Ferdi Zeyrek de merhum olduğu için Allah rahmet eylesin, vefat ettiği için teyit edilme imkanının %50'si ortadan kalkıyor. Benim bu parayı götürüp götürmediğimi Cem Oğuz'a sorun, Yasin Yellice'ye sorun, Duran Kuzucu'ya sorun diyor. Çünkü o açıklamalarında, itiraflarında kimle gittiğini de söylüyor. Hatta diyor ki ben oraya 07AB nokta nokta plakalı bir lüks Alman malı bir araçla gittim diyor. Şimdi o konuyla alakalı gündeme gelen iddialar ortaya döküldüğünde Özgür Özel, Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böceğin o tarihlerde hiçbir şekilde yan yana gelmediklerini falan söylemişti zamanında. Hı hı. Biliyorsunuz dijital bir çağda yaşıyoruz ve herkes dijital bir sülük gibi iz bırakıyor, amiyane tabirle. Daha sonrasında ne ortaya çıktı? Ferdi Zeyrek'in ofisinde kendisine hediye takdimi yaparken fotoğraflar paylaşılmış gittim dediği gün. O yüzden öyle gitmediler, görüşmediler.

0: ettiler falan deme şansınız yok. Ve diyor ki ona verdiğim 950 bin avro Ankara'daki JW Marriott Otel'de Özgür Özel'in telefon trafiği ile belirlendi. Ne demek istiyor burada? Bir, bunu teyit etmek istiyorsanız Cem Oğuz, Yasin Yellice, Duran Kuzucu'ya sorun. İki, çünkü Ferdi Zeyre'ye sorma şansları yok. İki, bu konuyu Ankara'nın o otelinde telefon trafiğiyle Özgür Özel bu miktarları belirledi. Orada nereye bakacaksınız? HTS kayıtlarına bakacaksınız. Tamam, HTS kayıtları konuşmanın muhtevasına dair bir şey söylemez ama Antalya Belediye Eski Başkanı'nın söylemiş olduğu gün Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in telefonuyla, Muhittin Böcek ile onunla bununla bir telefon görüşmesi o otelde yapacak şekilde sinyal vermiş mi? Bunları teyit etmek artık çok güç değil. Dolayısıyla burası oldukça enteresan. Hatta burada benim de yapmış olduğum bir değerlendirme, Yılmaz Özdil'in yapmış olduğu bir değerlendirme. Acaba Ferdi Zeyrek bu konuları konuşmasın diye mi rahmetli edildi sorusunu gündeme getiriyorlar.
1: Bu çok büyük bir iddia gerçekten. Tabii.
0: Ama şöyle, evet. Şimdi biz gazeteciyiz, aklımıza geliyor. Çünkü Ferdi Zeyrek rahmetli olmadan önce tehdit edildiğine dair hala kendi ağzından yapılmış açıklamaları var.
1: Ama şimdi o araçta eşi ve kızı da yok muydu?
0: Hangi araçta?
1: İşte o olayın yaşandığı.
0: Şöyle, Ferdi Zeyrek trafik kazasında ölmedi. Şeyde, havuza girdiğinde elektrik çarpması sonucu öldü.
1: O alanda şey yok muydu? Kızı yok muydu? Eşi yok
0: ya
1: muydu?
0: Ya var da acaba Ferdi Zeyrek bu konuları konu... Çünkü Ferdi ama Zeyrek'ten...
1: Eşi, şunu ekleyelim ama şimdi işte hep böyle konuşuluyor ya işte iddialar üzere. Şimdi eşi diyor ki orada gitme inme bu konuşmalar var. Şimdi eşi, o zaman eşi de mi böyle bir durumda bu iddianın içerisinde
0: yer alacak? Hayır öyle demiyorum. Yani ya bunu Cumhuriyet Savcılığı araştırabilir. Çünkü tehdit edildiğini kendisi söylüyor. Ve oldukça şüpheli bir kaza sonucunda rahmetli oldu. Ondan sonra yani bir gazetecinin bu konuyla ilgili acaba diye sorması çok yadırganması gereken bir şey değil. Kendisinin tehdit edildiğine dair iddiaları, şey ifadeleri olduğu için söylüyorum. Şimdi biri de diyor ki ben Cam Piramit'teki Ankara'da adaylık lansmanı, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının adaylıkları açıklanırken 15 milyon o zamanın parasıyla para harcadım. Şimdi burada da söz konusu adaylık lansmanını tertip eden, organize eden organizasyon firmasına gel bakalım buraya dediğinde bu 15 milyon liranın izini sürmek çok kolay. Buradan birçok şey çıkartılabilir. Şimdi ben önümüzdeki günlerde bu 15 milyon liranın da 950 bin avronun da izinin sürülmesiyle ilgili hususlarda yeni sayfalar açılacağını düşünüyorum. Yani nedir o sayfalar? HTS kayıtları istenecektir. Cem Oğuz, Yasin Yerlice, Duran Kuzucu'ya ilaveten bu sorular kendilerine tevcih edilecektir. 15 milyon lirayla organizasyonu düzenleyen firma arasında bir ilişki kurulmuş mu kurulmamış mı bu ortaya çıkartılacaktır. Çünkü mesela Ankara'da biz ne biliyoruz? Bundan 2-3 yıl önce 70 milyon liraya düzenlenen, o zamanın parasını söylüyorum, bugünkü parayla 100-150 milyon liranın üzerinde düzenlenen konseri organize eden firmayla Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını organize eden firmanın aynı olduğu ortaya çıktı. Şimdi ben sormayacak mıyım? Kardeşim bu kadar fahiş fiyat verdiğini Mansur Yavaş bile kendi ağzıyla kabul edip evet daha ucuza yapabilirdik diye açıklaması varken ve o organizasyonu yapan firma bir lahza sonra Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yürüten firmaysa acaba oradan oraya para mı aktarıldı, bu fahiş fiyat nereden çıktı diye sormayacak mıyım? Çünkü o sanatçılara soruyorlar, biz bu paranın %15'ini bile almadık diyorlar. Şimdi %15'ini bile almadıysa kim aldı o zaman bu paraları? Bu mutlaka
1: uçmadı.
0: Tabii. Bunlar sorulacaktır. Ben o Muhittin Böcek dosyasının önümüzdeki süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine sirayet etmiş bir yolsuzluk olarak daha da genişleyeceğini düşünüyorum. Şimdi ortada bir tek Muhittin Böcek yok. Şimdi çıkmış o parti değiştiren Mevlana gibi, Mevleviler gibi dönen vekil diyor ki ya diyor ben diyor bu Muhittin Böceği zaten hiç sevmezdim. Çok seviyordunuz. Niye belediye başkanı yaptınız?
1: Ama şimdi o isim şimdi bir dakika, üstünden yapmayalım. Bir, herkes öyle diyor.
0: Tamam bir cümle söyleyeyim o zaman. Bir tek Muhittin Böcek yok. Ekrem İmamoğlu davası 4000 sayfa. Beşiktaş Belediyesi var. Bolu'da Bolsev Vakfı üzerinden gidenler var. Uşak Belediye Başkanlığı'nda belediye başkanı yaptım diyor. Hala diyor ki var mı şeyiniz var? La adam yaptım diyor, daha ne desin yani? Yapan yaptım diyor, veren verdim diyor, alan aldım diyor, tamam mı? Bunlar diyor ki hala yok, onlar zorla konuşturuluyor falan.
1: Evet, bir de öyle bir durum var ya. Ama artık gerçekten herkes her şeyin farkında diyebiliriz. Şimdi tabii Dilek İmamoğlu'nun bir görüntüsünü getireceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü için getirdikleri pastayı mahkeme salonuna getirirken bir görüntüsü var. Bir önce izleyelim lütfen.
0: Tamam.
2: Ben bilmiyorum yani, biz avukatlarla beraber böyle bir kutlama yapmayı düşünüyoruz. Bilmiyorum, yiyecek sokmak da mı yasak sizce?
0: Şimdi hanımefendinin Türkiye'de sistemin nasıl işlediğiyle ilgili bir entelektüel derinlik boyutunda sıkıntısı var. Daha fazla...
1: Bu normal mi? Önce oradan başlayalım.
0: Onu söyleyeyim. Normal. Neden? Ya kardeşim, sen ziyarete giderken kocana yaş pasta götürebilirsin. Evde kendi ellerinle sardığın poğaçayı da götürebilirsin. Ama mahkeme salonunda avukatlarla sana orada pasta kestirtip şov yapılmasına müsaade edilmez. Hiç kimse için edilmez. Bunlar diyorlar ki herkese hesap sorulabilir. Herkes bu şartlar altında yargılanabilir ama biz hariç. Bu pasta Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde kaldığı bölüme içeride yesin diye gönderilen bir şey değil. Ne peki? Mahkeme salonunda avukatlarla kutlama yapacakmış. Ya mahkeme salonu sizin şov yeriniz mi?
1: Ya bana şu da
0: bu da mı yasak diyor? Hanımefendi yasak. En azından bir Google'a sorsaydınız yani. Bir Google'a soramayacak kadar da mı bu konuyla alakalısınız?
1: Ama bana şu da ilginç geliyor. Benim eşim içeride, değil mi? Yanımda yok ki ben pasta keseyim. Yani niye mesela?
0: Ya o kendi tercihi. Tamam, orası da eleştirilir. Orası da eleştirilir ama burada yasa çok açık. Mahkeme salonları şov amaçlı kullanılamaz. Mahkeme salonunda ne demek yaş pastayı götürüp avukatlarla kutlayacaksın? Mesela diyor ki mahkeme salonunda hazirına bir konuşma yapayım. İzin verilmiyor. Vay, buna da bana da izin verilmiyor. Ya sana verilmeyebilir ama Ekrem İmamoğlu'na verilmeli. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir ayrıcalık olabilir mi? Mahkeme salonu şov amaçlı kullanılmak isteniyor. Bunu zaten engellediler. Mahkemeye girebilecek insan sayısını kısıtladıkları için. Yani avukatlara bir kısıtlama yok ama şimdi eşi olmasa hasabıyla tabii ki Dilek İmamoğlu mahkeme salonuna girebiliyor. Ama mahkeme salonuna girerken eline bir tane yaş pastayı alıp girmeye kalktığında sana hop bir dakika onu alamazsın diyecekleri aklın yolu zaten. Buna rağmen bunu yapmasının sebebi haber olmaya, mağdur gösterilmeye yönelik tertiplenmiş çok basit, primer, ilkel bir senaryo.
1: Tamamen şov amaçlı diyorsunuz. Peki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan İzmir Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu öğrenildi.
0: Hey maşallah yani. Şimdi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca'da yapılan bir yolsuzluk operasyonu var. 20 dairelik yerden 80 dairelik yer çıkartmışlar ve bu sayede de 60 tane daireden rant oluşturmuşlar. Sorsanız Cumhuriyet Halk Partili yönetim kitlesine rant konusunu öyle konuşurlar ki mangalda kül bırakmazlar. Ama nereye, hangi dosyayı açarsanız açın altında kurban paralarının dahi iç edildiği bir düzenekle karşı karşıyasınız. Buca Belediyesi'nde de Buca Belediyesi'nin kaynaklarına yönelik olarak hunharca bir yolsuzluk dosyasının ortaya çıktığını
1: biliyoruz.
0: Nereden biliyoruz? Dün gözaltına alınanlarla alakalı 52 kişinin gözaltısı tutuklamaya dönüştü. Birçok yolsuzluk konusu var. Bir tanesi de rant konusundan. 20 dairenin çıkabileceği yerlere 80 daire çıkartarak 60 daireyi cebe atıldığına dair iddialar var. Şimdi söz konusu Buca Belediyesi'nin hak ediş biriminde görevli memur bu.
1: Evet.
0: Hak ediş birimindeki memur Buca Belediyesi ile iş yaptıranlara kim bilir hangi şartlar altında nasıl hak edişlerini ödediyse 13 tane yarış atı çıkarttım buraya detayını. 7'si İngiliz atı, 6'sı Arap atı. Yarış kazanmış atların fiyatları yaklaşık 4 ila 5 milyon. Ortalama yeni bu işe başlamış tayların fiyatı da 1,5 milyon civarında. Yani 13 tane beygiriniz varsa ve yarış kazanıyorlarsa kaba tasnif 100 milyon TL oraya kaynak ayırmışsınız. Soruyorum ya, elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 100 milyon gibi, 200 milyon gibi servet sahibi olan bir insanın belediyede 60-70 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira neyse bir maaş için 30 gün boyunca sabah 8'den akşam 5'e kadar belediyede hakkaniyet çerçevesi içinde çalışmasını hangi mantık kuralıyla izah edebilirsiniz? Çünkü kasanın başına oturmuş, 13 tane yarış atı almış, milyon liralık bir servet. Şimdi artık belediyelerle ilgili gelinen nokta bu. Yani daha fazla yerel yönetimler bu şekilde gidemez sevgili Melisa. Yerel yönetimlerle ilgili neşterin reform niteliğinde çok net atılması lazım. Yıllarca Adem'i merkeziyetçiliği savunmuş bir isimim ben. Kars'ın sorunu Kars'ta çözülsün. Kırklareli'nin sorunu Kırklareli'nde çözülsün. İnsanlar buraya gelmesini Adem'i merkeziyetçi yapıyı hep müdafaa ettim. Ama geldiğimiz noktada eğer siz yönetim kademesini istenilen düzeyde iş başına getiremiyorsanız, nimet nimet diye görüyorlarsa ve buradaki kaynaklar hepimize yeter, birbirimizi yemeyim, üleşeceğiz diye bir zihniyet varsa, o zaman yerel yönetimlerin yetki alanlarını ve para kaynaklarını kısıtlayacaksınız. Dolayısıyla da yarış beygiri koleksiyonu olan insanları bir daha görme şansımız ortada kalmayacak.
1: Peki. Şimdi siyasete biraz ara verelim.
0: Olur.
1: Yusuf Bey. Çünkü İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50 lira, kilosunuysa 1000 liradan sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. Şimdi zeytinin tanesi 50 lira olur mu? Kilosu 1000 lira olur mu?
0: Evet. Şimdi zeytinin fiyatı ne kadar kilosu Melisa? Hadi seni sınav yapayım. En son zeytin almadın değil mi? Şimdi zeytin
1: yani 200 lira ve 400 lira arasında olabilir.
0: Güzel, aferin. Değil mi? Yani ben bulunduğunuz yere göre değişiyor. 200'e 250 liradan başlıyor. 1000 liraya kadar tamam. Devam eden fiyatlar var.
1: Ama tanesi 50 lira değil.
0: Bir kiloda kaç tane varsa ona göre de bölebilirsiniz ama.
1: Adam fiyat demişken onu da ekleyeyim. Ondan sonra yorumunuzu alacağım. Gelen yiyor, giden yiyor. Hani ben de artık hani bununla baş edemeyince.
0: Ya adamın kendi savunması o şekildedir ama ben konuyu Ticaret Bakanlığı nezdinde araştırdım. Seni yine serbest piyasayla alakalı sorularına muhatap olmamak için. Söz konusu kişiye iki konudan dolayı ceza kesiliyor. Fiyat etiketi mevzuatına aykırılık. Yani oraya demek ki o fiyatı yansıtacak şekilde fiyat etiketinde bulunması gereken bilgileri yazmadığı için. Çünkü mesela gittiğinizde büyük marketlere tarlada kaça alındı? Ondan sonra Migros'un, marka söyleyemiyoruz. İşte satış, bir marketin satışında kaça satılıyor, aradaki kar ne kadar falan görebiliyorsunuz. O çok güzel de bir uygulama. Şimdi bu uygulamayla vatandaşlar aldıkları ürünün tarladan kaça çıktığına dair kaba da olsa bir iz sürebilme imkanları var. Demek ki bu fiyat etiketi mevzuatına aykırılık ya da hiç yazmadı 1000 lira diye oraya. Bir de ilaçlık, şifalı, özel üretim gibi turistik bölge avantajını da kullanıp turistleri ilaçlık, yani sen bir hastalığın var, bunu yediğinde işte senin derdine deva, sadrine şifa olacak.
1: Kandırmaya girdi.
0: Tabii özel üretim. Mesela diyorlar ki ben çok görüyorum yani taş baskı, ben Balıkesirliyim, taş baskı, Ayvalık, soğuk sıkım, ilk hasat zeytinyağı. Ne kadar kilosu? 250 lira. Ya tövbe, biz kendi zeytinimizden çıkartamıyoruz 250 liraya. Bir de taş baskı kalmadı artık. Nerede taş baskı da yapmıyor? Bunlar fiyat etiketinin içerisine bu şekilde yazıldığında cezayı hak ediyor. Bu konularla ilgili şöyle bir ceza uyguluyorlar. Turistik bölge avantajını kendi lehine kullanacak şekilde ilaçlık, şifalı, özel üretim gibi şeyle müşteriyi yanıltmak suçundan işlem yapılıyor. Yoksa gerçekten organik, çok özel bir zeytini işte İspanya'dan getirtebilirsiniz, İtalya'dan getirtebilirsiniz, İtalya getirttim deyip 1000 liraya satabilirsiniz. Bununla ilgili bir şey yok, kısıtlama yok. Ama neyse yazacaksın. Dolayısıyla bakanlık iki konu üzerinden işlem yapmış, çok da iyi olmuş. Çünkü serbest piyasa başıboşluk demek değildir. İnsanları turistik bölge avantajını kullanacak şekilde fiyat etiketleriyle ya da oraya mevzuata aykırı ifadelerle kandırılmasına müsaade edilmemeli.
1: Peki, şimdi Dalaman İstanbul uçak seferinde su talebi kalkış esnasında uygulanan güvenlik prosedürleri gereği karşılanmayan bir yolcuyu ekrana getireceğiz. Kabin memuruyla tartıştı. Yani bir su istiyor bir yolcu. Ama tabii burada lütfen şimdi ekrana getirdiğimiz görüntüyü dikkatle izleyin. Orada kabin memurundan suyu isteyen yolcunun ifadeleri aslında çok tabii tartışılıyor. Verelim lütfen.
3: Deniz kapı dışarı. Olduğu gibi bu personel kapı dışarı. Ben yurt dışında çalışıp bu ülkeye dolar getirdim. Hanginiz bu ülkeye dolar getirdiniz? Bir dolar. Ha? Bana hizmet etmek zorunda.
1: Hiç de ülkeye dolar getirdiniz mi?
0: Yani dışarıda çalışarak getirmedim. Yurt dışında görev yaptığım zaman devletimin verdiği maaştan arttırdığımı getirdim.
1: Özellikle bunu şimdi İsmail Atma hanginiz getiriyor diyor evet, ya üslup. Evet. Aslında üslup çok önemli
0: çok
1: bir
0: çok sıkıntılı tabii ki. Durum şimdi uluslararası durum. Uçuşlar ve ulusal uçuşlarda dahil Türk Hava Yolları olsun yine marka ismi veremiyorduk ama devletimizin markası neyse uçak firmalarının içindeki yolcuların uyması gereken kurallar var. Ve sivil havacılık uçuş kurallarıyla ilgili hususlar oldukça katı. Neden? Tarihi kanla yazılmış. Yani basit bir hata insan ölümüne yol açmış. Uçağın düşmesine sebebiyet vermiş. Uçağın kalkışı esnasında su isteyemezsiniz. İnişi esnasında herkes artık emniyet kemerini takıp hostesler dahil yerine oturduğu anda da su isteyemezsiniz. Tuvaleti kullanamazsınız. Ama benim çok tuvaletim kaldı. Yapacak bir şey yok. Ne yapılması gerekiyorsa o yapılır. Bu kadar katıdır yani. Şimdi sayın hanımefendi de susamış olamaz mı? Çok olabilir. Canı işte susamıştır. Bana bir su getirin. Diyorlar ki uçak kalkışa geçiyor. Artık su veremeyiz. Taksi pozisyonu dediğimiz pozisyonda uçak ilerliyor artık. Şimdi diyor ki nobranlığa bakın. Sanki burası kabile devleti ve bu hanımefendi sayesinde devlete ben buraya dolar getiriyorum, para getiriyorum. Bana su vereceksiniz, hizmet edeceksiniz. Kimsin yahu sen?
1: Bir de yani alt tarafı hepinizi kapı dışarı ederim diyor. Ya sen kimsin ki?
0: Ya böyle bir diye şey böyle bir şey olabilir mi? Yasaklı yolcu statüsüne alınmalı. Yasaklı yolcu statüsü bu şu. Bu türden kişilerin belli bir süre söz konusu firmayı kullanamaması ile ilgili çıkartılacak yasak.
1: Alınmış mı?
0: Yani dolar getiriyormuş da. Ha bir de nobranlığa, küstahlığa bakar mısınız yani? Rızkımızı veren hanımefendiymiş gibi aşağı.
1: Aşağı tabii canım. Ya üslup çok önemli Yusuf Bey. Artık zaten insanlar bence bu üslupsuzluktan da bıktı. Yani çok para kazanıyor olabilir herkes. Hiç sıkıntı yok ama sen kazandığın parayla bana hükmedemezsin. Ya bana emir veremezsin.
0: Tabii ki.
1: Yani bu olmaz.
0: Çok paranız var. Bu ülkeye çok para getiriyorsanız bir tane özel jet alırsınız tamam mı? O özel jetinizde uçuş kuralları ile ilgili hususa uyarsınız uymazsınız. Özel jetinizdir sizin. Ama orası bir şirkete ait havayolu ve çok sıkı kuralları var. Ya yani 100 mililitrenin üzerinde sıvı alamıyorsun. Neden? Koymuşlar kuralı sebebi var yani bunun.
1: Ya bir
0: bunun
1: de su niye vermesin? Ya şimdi
0: niye
1: oradaki
0: tabii
1: insanlar, çalışanlar, tabii kabin
0: tabii
1: memurları hepsi çok güler yüzü. Zaten o sınavdan geçiyorlar onlardan.
0: Tabii. Yani ben çok sık uçan bir insan olarak daha bugüne kadar böyle bir şeyle yani su verilmemesi gibi bir şeyle asla karşılaşmadım. Hatta hani bazı insanları görüyorum. Gerçekten çok susamış. Ya ben iki tane alabilir miyim? Üç tane alabilir miyim?
1: Veriyorlar.
0: Hiç sıkıntı yapmıyorlar.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Üslup çok önemli, onu belirtelim. Bir de kimse sizin bu üslupsuzluğunuzu çekmek zorunda da
0: değil
1: yani.
0: Değil,
1: gerçekten.
0: Tabii, değil.
1: Şimdi tabii bu konuda çok tartışılıyordu. Anayasa Mahkemesi boşanmalarda uygulanan süresiz yolsuzluk, yoksulluk nafakası düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Yusuf Bey.
0: Evet.
1: Yani şimdi bir görüntü getireceğiz ekrana. 10 gün evli kaldım, 11 yıldır nafaka ödüyorum diyen bir kişiyi getireceğiz. Önce bir verelim
0: İzleyelim.
1: Lütfen. Tamam. Şöyle bir kişi diyor ki 10 gün evli kaldım, 11 yıldır nafaka ödüyorum. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan da diyor ki alınan bu karar mağdurların yeni bir hayat kurmasını sağlayacaktır diyor.
0: Evet.
1: Yani bu konu üzerinden
0: şimdi
1: konuşalım.
0: Yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için aydınlatıcı bir şey söyleyelim. Evlilik yapıp da çocuk sahibi olanların çocuklarına ödenen iştirak nafakası var. Yani anne ve baba bir aile denilen iştirak ile şirket aynı kökten geliyorlar. Bir aile şirketi gibi iştirak etmişler ve bir bebek dünyaya gelmiş. İki tane bebek dünyaya gelmiş. Bunlara ödenen iştirak nafakası değil bu. Yani eğer ki 3 yıl evli kaldınız, 2 tane çocuğunuz oldu, 1 tane çocuğunuz oldu. O çocuk 18 yaşına gelinceye kadar nafaka ödenebilir. Bununla ilgili sıkıntı yok. Evlilik yaptınız, ayrıldınız ve süresiz nafaka ödüyorsunuz. Bunu mahkemeye taşımışlar ve Anayasa Mahkemesi bu süresiz tabirini çocuklar için değil, evlilik yapan anne ve baba, karı ve koca, erkek ile kadın arasındaki süresiz kelimesini iptal ediyor. O yüzden şunlar geliyor soru olarak. Ya bizim çocuğumuz var, şimdi ödenmeyecek mi nafakası gibi.
1: Bir de bir soru daha var
0: iştirak,
1: ama.
0: İştirak nafakasıyla alakası yok yani konunun.
1: Bir evet. soru daha çok tartışılıyor. Şimdi bu karar karar çıktıktan sonraki süreçle mi ilgili sadece, önceki süreci de kapsayacak mı? Bu da çok konuşuluyor.
0: Yani evet, ben onunla ilgili hukuksal tekniğine yorum getirebilecek bir hukuk hı hı. nosyonuna sahip değilim. Bu konuları araştırıyorum, hukukçu arkadaşlarımla istişare ediyorum. O şekilde soruyorum ama verilmiş olunan kararların geriye götürülmesi ne kadar mümkün olur onu önümüzdeki program biz dinleyenlere sözümüz olsun, bu konuyu işleyelim. Ama şu, neden bu kararı vermiş Anayasa Mahkemesi? Bir gerekçe açıklamamış ama kamuoyunda çokça tartışıldığı için bu süresiz kelimesi, bir yıllık evliliğe süresiz nafaka oldukça sıkıntılı. Ölçülülük konusu Anayasa Mahkemesi'nin dikkate aldığı bir konu olabilir. Gerekçe açıklanmadı daha.
1: Ama doğru da bir karar.
0: Tabii doğru. Bir de öyle. Çünkü ölçülük bir yıllık evliliğe işte 30 sene nafaka alıyorsun. Bir diğeri de tarafların yeni bir hayat kurma hakkını elinden alıyor. Yani düşün, 30 bin lira asgari ücret alıyor. Bir evlilik yapmış. 2 yıl sürmüş.
1: Evet.
0: Ömür boyu nafaka ödeyeceksin. Ne kadar? 30 bin lira maaş alıyorsun. Ay, 10 bin lira nafaka. Olmaz. Yani yeni bir hayat kurmanın da önünde bir mania gibi düşünmüş. Şimdi top mecliste tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'deki bütün coğrafyada yaşayanların, çünkü her yerde Ankara'da yaşanmıyor işte. Bunun Urfa'sı var, Hakkari'si var, Kırıkkale'si var, Çorum'u var, Yozgat'ı var ve hepsinin içerisinde farklı farklı örneklikler var. Hı hı. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi 85 milyonu dinleyerek bu konuda bir çerçeve çizecektir. Ve bu çerçevede de ölçülülük ve gittikçe azalan bir nafakaya hükmedilecek şekilde yeni bir yasal çerçeve oluşturulacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi biz konularımızı seçerken özellikle sizi de dikkate alarak seçiyoruz Yusuf Bey. Bazı konularda ben sinirlendiğinizi biliyorum, bana bu konuları niye getiriyorsun dediğinizi biliyorum ama çok fazla gündem oldu. Bu Dilan Polat.
0: Evet, evet.
1: Yani getirmeden edemeyeceğim. Yok, çünkü Dilan Polat'ın korunması ve Engin Polat'ın, yani eşinin kuzeni olan Can Polat isimindeki kişi İzmir Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Şimdi tabii burada aslında dikkat çeken konu şu. Şimdi bir kişi hayatını kaybediyor. Ama o sırada Dilan Polat isimli sosyal medya fenomeni eline telefonu alıyor ve çok değişik bir şekilde
0: ücretli abonelerine.
1: Evet, bir de onu tabii o sistem üzerinden paralı şekilde yapıyor. Ha. İlki ücretli değil bu arada, onu da belirtelim. Sonraki ücretli. Bizim de kendisine aboneliğimiz olmadığı için, kendisini takip etmediğimiz için hani orada ne çevirdiğini bilmiyoruz. Ama bir görüntü var. Önce bir onu verelim lütfen.
4: Dur, buraya polis ambulans. Can Polat'ı vurdular. Ne olur polis ambulans gelsin. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
1: Şimdi bu arada yüzünde de kendisinin filtre var. Yani bu videoyu çekerken telefonu
0: Can
1: eline almış.
0: Can hıraş bir şekilde açmamış yani.
1: Yok tabii, filtre var.
0: Filtreyi falan da kullanmış.
1: Bilmiyorum, belki orada kayıtlıdır, onu bilemem. Hı-hı. Onu kestiremiyorum tabii ama bu arada kendi kızı aynı gün yine bir paylaşım yapıyor. Vefat eden kişinin fotoğrafıyla kendi fotoğrafını paylaşıyor. Vefat edenin kızı da sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Yani Yusuf Bey.
0: Ve 100 bin takipçi kazanıyor. Şimdi öncelikli olarak bir iğneyi kendimize batıralım. Allah aşkına Türk milletine buradan soruyorum. Şöyle bir insanın hayatını 6.3 milyon kişinin takip etmesi için hangi sebep olabilir? Yani ne oluyor ki bu şekilde yaşamış olduğu, benim için esfeli salihin, safilin denilebilecek yani sefillik derecesindeki bir hayat tarzını neden takip etmek istiyorsunuz arkadaşlar? Yani takip edilmesi gereken birçok insan, fikir alınması gereken birçok insan varken, hatta bir bahçede domates iyi nasıl yetiştirilirin teknik şeylerini oturup bila bedel anlatan değerli insanlar varken, illa böyle kompleks uzayın sırlarını anlatan adamları dinlemenize gerek yok. Çiftçiyseniz onunla ilgili bilgiler varken, hayvancılık yapıyorsanız onunla ilgili bilgiler varken, İşte evinizde akşam oturuyorsanız daha iyi çay demlemenin metodunu anlatan insanlara kulak vermek varken şu insanları 6.3 milyon olarak niye takip ediyorsunuz?
1: Tabii millet izliyor, onu bilemiyorum. Gerçekten ya, ben tamam de izleyenleri ama, bilmiyorum ama bu şöyle, paylaşımları yapmak sırtımda, hastalık olabilir mi?
0: Ben sırtımda yumurta küfesi yok. Rahat konuşuyorum. Yani hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim. Taşlansam da söylüyorum bazı şeyleri. Arkadaşlar bu kadar, yani bu insanların gerçekle zerre kadar alakası olmayan hayatlarını bırakın takip etmeyi Allah aşkına. Nedir yani bu? Saatlerce kaydırıyorsunuz ekranda, saatlerce gece ikiler oluyor, üçler oluyor, şu insanların hayatları üzerinden vakit geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın size soracağı sorulardan bir tanesi de zamanınızı nasıl geçirdiğiniz üzerine olacak. Bu kadar zaman israfı olabilir mi ya? Şimdi gelelim söz konusu hanımefendiye. Yani söz konusu hanımefendi, hanımefendi de demeyeyim, söz konusu zat bu konuları geçim kapısı haline getirmiş ve kendisini takip eden 6.3 milyon insan varken bu geçim kapısını her gün tahkim edecek bu şekildeki

0: geliyor. Yani ben sosyal medya hesabı işleten bir insanım. 300 bin takipçim var Twitter'da. YouTube hesabım var. Her hafta yayın yapıyorum.
1: Şey yapar mısınız? Elinizde telefonu alıp da böyle bir ya video çekmek aklınıza gelir
0: ya
1: mi?
0: O değil, yani tabii ki. Yani biz de kendi ilgi alanımıza giren konularda sıkmadan insanlara bir şeylerin bilgisini verme gayreti içinde oluyoruz. Yani artık geçen söylemiştim, bir kez daha söyleyeyim. Ben bir yazı kalemi almıştım evlerinizdeki perdeleri çıkartın diye. Önceden perdeler evin mahremiyetinin korunması anlamında çok kıymetliydi. Rahmetli ninemi bir kez daha rahmetle anıyorum. Çocukken bana derdi ki gün batmak üzere ev endam aynasına döndü. Boy aynasını kastederek. Yani içi gözüküyor evin artık. Hemen perdeyi kapat. Daha hava kararmadan. Şimdi evlerde yine perdeler var ama yatak odaları Instagram'da. Yedikleri Instagram'da. Efendim, içtikleri Instagram'da. Eşini oynatan Instagram'da, kızına göbek attıran Instagram'da, edep yahu nereye gideceğiz yani biz bu kafayla? 6.3 milyon kişinin bu şahsı takip ediyor oluşunu tırnaklarımı yiyerek maalesef şey yapıyorum, görüyorum, yani takip ediyorum. 6.3 milyon kişi, hesabının kapatılması da vatana millete hayırlı olsun.
1: Evet, gerçekten. Bu arada şunu da belirtelim. Vefat eden kişinin konumunu Dilan Polat'ın paylaşım yaptığı için o konum öğrenilmiş. Ya madem bu kadar sıkıntılar
0: var. Ara ambulansı kardeşim, zaten söylüyorsun konusun. Yani ambulans çağırdığında, bir şey olduğunda Ankara'da biz bu konuyla ilgili bir şey başımıza gelse şuradayım dediğinde ambulans tak o noktaya geliyor zaten.
1: Hayır hayır. Bu Can Polat'ı vuran adam diyor ki ifadesinde, yani yeri, kişinin yerini Dilan Polat'ın paylaşımından gördüm diyor.
0: Ha işte, çünkü artık sosyal medya hesapları ne olarak kullanılıyor? İstihbarat toplama olarak da kullanılıyor. Abi
1: bu kadar
0: ne
1: sıkıntı
0: yapıyor biliyor musun hırsızlar? Yani böyle belli bir mal varlığına sahip olan kişiler, tamam mı, görüntü paylaşıyor eşiyle, ailesiyle. Marmaris'te tatildeyiz, Paris'te tatildeyiz. Adam onun orada olduğunu anlarsa evine de bir ziyaret yapıp ne varsa toplayıp gidiyor. Yani hırsıza da aslında bu konuyla alakalı şey yapıyorsunuz. Ya şu sosyal medyayı kullanma konusunda Allah aşkına biraz titizlik göstersin herkes. Yani
1: İnşallah.
0: Olan olmayan her şeyi paylaşıyorsunuz. Bu da daha sonrasında kapatılması mümkün olmayan şeylere sebep olabiliyor. Daha akıllı paylaşımlar yapılması lazım.
1: Peki, Bodrum'a giden bir vatandaş pahalılık nedeniyle ilçenin boş kaldığını ve esnafın adeta sinek avladığını ifade etti. Verelim lütfen videosunu.
2: Bodrum boş, çok pahalı. Her yer bomboş, bomboş. Hani böyle bir şey olamaz. Allah esnafa yardım etsin, ne diyeyim? Bu kadar dükkanlar kapalı ki.
0: Şimdi esnaf hakikaten Allah yardımcısı olsun. Boş olmasının iki sebebi var. Sadece pahalılıkla alakalı değil.
1: Ha, niye boş mesela?
0: Bir, iç turizm başlamadı daha. Okullar kapanınca hareketlenir. Bu konuyla alakalı çok sevdiğim bir arkadaşım Erhan. Buradan kendisine selam olsun. Otel işletiyor. İşletmesi var. Nedir durum diye sorduğumda bana şunu söyledi. Abi dedi, pahalılık elbette etkiliyor. Savaş da etkiliyor. Yani İran'a sınır komşusu olduğunuzda Bodrum'la İran hududu arasında 2000 kilometre mesafe olduğunu herkes tespit edemiyor. Yani Türkiye'de Kuveyt gibi, Katar gibi dibinde zannedebiliyor. Ama en önemlisi, yurt dışından gelecek turist uçakları jet yakıt sıkıntısından dolayı iptaller yapıldı. Çok büyük oranda. O iptaller söz konusu sıkıntıyı oluşturan sebeplerin içinde bir nokta. Ve bu iptallerden dolayı sefer yapan uçaklar da örneğin 1000 avroya gelebileceği yol 3000 avroya çıkmış.
1: Hayır Yusuf Bey, ben size bir şey
0: ben
1: söyleyeyim.
0: Ben şimdi araştırdım, ben size bir söyleyeyim yani.
1: Ama mesela Yunanistan'a nasıl gidiyor o zaman?
0: Efendim,
1: uçak
0: Yunanistan'da da bu
1: gidiyor?
0: Sıkıntıların yaşandığını söylüyor. Yani o Yunanistan'ı da bilen bir arkadaşım. Yunanistan'da da bu türden sıkıntıların olduğunu söyledi. Var ama şöyle, sizin ortaya koyduğunuz, biz bunu seninle daha önce programda konuştuk. 5 liralık işe turist sezonu açıldı diye 555 lira üzerinden işlem yaparsanız bunun bedeli olur. İşte piyasanın kendini dengelemesi böyle bir
1: hemen
0: şey.
1: Hemen söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'a gelen Etiler'de çok ünlü bir mekanda yemek yiyen bir turiste. Bu tam aslında konumuza örnek. 96.200 TL hesap çıkarılmış. Bakın arkadaşlarım da ekrana görüntüyü, yani o fişin görüntüsünü veriyor. Turistin itiraz etmesi üzerine hesap kalemle 52.000 TL'ye düşürülmüş. Yani siz şimdi gelen turistlere
0: böyle davranırsanız,
1: turist diye tabii bu şekilde rakam çıkartırsanız bedeli bu olur. İnsanlar tabii da tatil için buraya gelmez.
0: Bakın aynı şey Karadeniz yayla turizminde Arap turistlerle alakalı da.

0: oldu. Suriye'deki Türkiye'ye sığınmış sığınmacıların Türkiye'de yoğun olduğu dönemlerde başlatılan Arap düşmanlığı, hı hı, yani etnisite üzerinden düşmanlık, Karadeniz'deki birçok turizmcinin yüksek perdeden konuşmayı reddetmesi yüzünden arttı da arttı. Ne oldu sonra? İsviçre'ye döndürüverdiler yönlerini. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde oturup arkadaşıyla çay içip yorgunluk gideren iki Suudi iş insanı, yanlarına büyük bir tane palayı alıp gelmiş adamı hatırla, ben Türk'üm ulan buradan gideceksiniz diye naralar attı. O adam dışarıya çıkartıldı. Kardeşim, biz bunları eleştiri konusu yaptığımızda bizi bu konuda Arap seviciliğiyle suçluyorlar.
1: Hatta şöyle de bir örnek var, onu da söyleyeceğim. Bir tane ABD'li yayıncı normalde 200-300 TL tutacak bir yol için, Yusuf Bey, taksicinin istediği 50 euroyu kabul etti. Ancak ödeme sırasında kartından yaklaşık 160 dolar yani 7300 TL'ye yakın para çekildiğini görünce, evet, de büyük şok yaşadı. Yorumunuzu alacağım. Kısa bir araya gitmem
0: Peki,
1: gerekiyor.
0: Tamam.
1: Efendim, devam edeceğiz. Çok kısa bir ara.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Ayol, telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
12: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
13: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
14: Ne istersen Neon 1.
15: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
16: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
14: Sardalya, Dardanel'den.
17: Yaşanacaksa, yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa, yaşanacak.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.

0: mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş. Hepsi.

Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. Burası tam.

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Vay toplantılar.
1: Vay ödevler.
2: Vay bu işler.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Tam o anda bir yutma. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Parasının kıymetini bilenler.
1: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Çekiyorum. Evet. Harika.
6: Nasıl oldu?
5: Bakalım. Hemen.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
18: Efendim çok kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Yusuf Alabar'da şimdi araya gitmeden önce tam size dedim ki bir taksici 160 dolar yani 7300 TL'ye yakın bir turistten para çekiyor. Bu arada taksici dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.
19: Evet. Tabii ki bunlar turistin ülkeye gelmemesiyle ilgili çok güzel örneklik de oluşturuyor. Hem tutuklanmalı hem de bir daha ömür boyu taksicilik yapamayacak şekilde de tedbir alınmalı. Çok iyi olmuş ama var içimizde. Gündeme getirme sebebimiz de o. Dikkat etsinler. Yani Beyaz TV ekranına biz bu konuları mutlaka taşıyoruz.
18: Hemen şunu da ekleyelim. Alanya'da bir işletme buzsuz içecek siparişlerinden 20 TL ek ücret almaya başladı. Söz konusu işletme hakkında da işletme...
19: Ya şimdi orada diyor ki yani buz koyunca daha az kola veriyor. Dolayısıyla buzsuz işletme daha çok kola gittiği için ama şu... Siz o bir bardak, bir şişe, her neyse o birim, o kolayı satmak maksadıyla o parayı alıyorsunuz. Dolayısıyla içine buz kattığımda daha az kola veriyorumu kendinize kar olarak görüp uyanıklık yapıyorsanız o işletmeyi de bir gün bile açık tutmamaları lazım.
18: Peki. Hemen bir konum daha var. Bir tekstil firması sahibi paylaştığı iş ilanı sosyal medyada dikkat çekti. Öncelikle bir onu ekrana getirelim lütfen.
19: Evet.
7: Lazım mı? Hem de acil lazım. Sabah 8 iş başı, akşam 7, 8, 9, 10 maaşla 38 binden başlıyorum. 38 bin yemeğim var, servisim var, sigortam var. Daha ne istiyorsun ya, daha ne istiyorsun? İş ne gelirse.
18: Yani şartlarım sabah 8, akşam 7, 8, 9, 10 değişiyor diyor. Oradan
19: fazla
18: devam
19: mesai
18: edelim.
19: Mesai ücreti ödemek kaydıyla olabilir. Yani insanlar günde 12 saat çalışabilir ama onun da haftalık bir limiti var. O limitin üzerine çıkamıyorsunuz. Burada adamın acil eleman lazım demesi, şartlarım 12 saat
18: mesai
19: üzerinde.
18: Mesai yok diyor.
19: Olur mu? 38 binden başlıyor diyor. 38 binden başlıyorsa asgari ücretin üzerinde bir şey ödüyor. Demek ki 40-45'e kadar da gidebiliyor. Bunlar konuşulabilir konular. Yani en nihayetinde bir ticaret işletmecisi. Çok da fazla hukuki terminoloji kullanmasını beklemiyoruz ama sigortası var diyor, o var, bu var falan. Son cümleleri hatalı.
18: Daha ne istiyorsun
19: kardeşim işine gelirse? Usul esasa mukaddemdir derler. Yani siz usulde bir hata yaparsanız esasla 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira maaş vermenizin bile o cümleyi kapatamayacağı aşikardır. Eğer usul esasa üstünse, mukaddemse bu son cümleyi söylememiş olmasını tercih ederdim. Dilenciye para vermiyorsunuz.
18: Çok güzel ifade ettiniz. Yusuf Alabar'a çok teşekkür ediyoruz.
19: Ben teşekkür ederim.
18: Kıymetli yorumlarınız için. Efendim siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. 7. gün programının bu haftalık sonuna geldik ama Yusuf Bey de az önce belirtti. Lütfen bizimle ekran taşımamızı istediğiniz konular varsa paylaşın. Hem Yusuf Alabar'ın sosyal medya hesabı üzerinden hem benim sosyal medya hesabım üzerinden. Biz sizler için çalışıp hazırlayıp ekrana hazırlıyoruz. Sizlerin görüşleri bizler için kıymetli. Birazdan 7. gün programının tamamı Beyaz TV YouTube kanalına yüklenmiş olacak. Oradan da bizleri izleyebilir, takip edebilirsiniz. Şimdilik huzurlu bir gün geçirmenizi ümit ediyorum efendim. Hoşça kalın.

Efendim merhabalar. Beyaz TV ekranlarına bir klasik, hafta sonu klasiği olan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Allah izin verirse bugün ve haftaya fethi, İstanbul'un fethini, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, 20 kilometre çapında olan İstanbul'u, 6800 metrelik uzunluğa ait olan kara surlarını, 4,5 metre kalınlığındaki duvarları, 5 metre genişliğindeki ara yerleri, surların tamamını, 9-11 metreyi, 96 metre aralarla oluşturulan Theodosius ve Justinian

ve Konstantin surlarını, hepsini, kulelerin tamamını konuşacağız sizlerle birlikte bu hafta ve haftaya. Fatih Sultan Mehmet Han kimdir? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Neden böyle bir imkansıza gönül verdi? 24 defa alınmaya çalışılıp da alınamayan bir İstanbul'u neden almaya çalıştı? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi doğru mu? Bu hadisin doğru olmadığını söyleyen nerede var? Hepsini ve daha fazlasını bu hafta ve haftaya adım adım Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, onun şahi toplarıyla paramparça olan, yıkılan surlarının arasından, yanından, yöresinden gezerek sizlerle İstanbul'un fethini konuşacağız. Biz sizlerle birlikte Fatih Sultan Mehmet Han kimdir? İstanbul'un fethi nasıl yapılmıştır? Bu sırra ulaşacağız. Hazır mısınız? Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırız. O halde Beyaz TV ekranlarının klasiği, geçmişe yürüyen adam, İstanbul'un fethi bir başlasın.

30 Mart 1432 tarihinde Osmanlı Sarayı'nda Edirne'de bir şenlik vardı. Zira Sultan II. Murat'ın 6. Osmanlı Padişahı Sultan II. Murat'ın 2. oğlu oldu. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Murat tam bu haberi aldığında kapıyı açtılar. "Sultanım, Allah'ın izni keremiyle bir erkek evladınız oldu," dediler. O da Kur'an'ı aldı, yüzüne sürdü. "Adı Muhammed olsun," dedi. Aslında Osmanlı'da Mehmet isminde bir padişah yok. Aslında Osmanlı'da hepsi Muhammed. 6 tane Muhammed var ve Mehmet, Fatih Sultan Mehmet 2. Muhammed'dir. 1432 tarihinin 30 Mart'ında Fatih Sultan Mehmet Han nerede doğdu? Edirne Sarayı olabilir. Edirne Sarayı'nın hemen yakınlarında bulunan ve bugün Yunanistan sınırında içinde Yunanlılara ait olan Demetoka Sarayı'nda olabilir. Bu konuda net bir bilgi yok. Bir kısım tarihi kaynaklar Edirne Sarayı diyor, bir kısım kaynaklar Demetoka Sarayı diyorlar. Dünyaya gelir. Edirne Sarayı'nda babası 2. Murat'ın himayesinde büyür. Murat sevinmiş midir? Bilmem ki. Neden bu kadar bilmem ki diyorum. Osmanlı padişahları çocukları olduğunda, kızları olduğunda seviniyorlar. Ama oğulları olduğunda o kadar da sevinmiyorlar. Halbuki çok enteresan, oğullarına bırakmaları gerekiyor devleti. Fakat oğul çok tehlikelidir ve sıkıntılıdır. Murat da oğlu için sevindiğini pek zannetmiyorum. Çünkü araları hiç iyi olmadı. Fatih Sultan Mehmet Han babası 2. Murat'ın ölümünden sonra 7. Osmanlı padişahı sıfatıyla Edirne Sarayı'na geldiğinde babasıyla ilginç bir diyaloğu var. Ölü olan bedeni, babasının cansız bedeni ile bir diyaloğu var ki Tursun Bey'in Tarihi Ebu'l-Fethi'nde yazar bu. "Beni hep üzmüştür. Her anlattığım zaman da üzülürüm." Neyse, hadi gelin Fatih'in çocukluğuna. Arkamızda Topkapı surları ya da Roma İmparatorluğu'nun zamanındaki adı ile Aia Romanos Porta, Büyük Roma Kapısı. İstanbul 20 kilometre çapında bir yarım adadır ve bu yarım adada 27 adet kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan biri budur ve bir protokol kapısıdır. Devletin ana kapısıdır. Aeroporto, Kalikarya Porta, Aia Romanos Porta. Bu kapılar merkez kapılardır. Büyük Roma kapısını görüyorsunuz. Fatih buradan mı içeriye girdi? Zamanı geldiği zaman onu da konuşacağız elbet. 2 yaşına kadar babasıyla beraber Edirne Sarayı'nda kaldı. Franz Babinger'in anlattığına göre 2 yaşından sonra annesi Hüma Hatun'la beraber Amasya'daki abisi Ahmet'in yanına gittiler. 2 yaşında evinden ayrılmış bir çocuk hayal edin. Annesi var, abisinin yanına gidiyorlar. Abisi Amasya valisi. 2 yaşından 6 yaşına kadar abisi Ahmet'in yanında kalıyor.

alır. Eğitimini, hocalarla olan münasebetini orada Amasya Sarayı'nda gerçekleştirir. Kratovilos ve Andronikos iki tane Romalı tarihçi. Şu surların içinde İstanbul'da yaşayan Kratovilos ve Andronikos diyor ki Sultan Mehmet yedi dil bilir. Bir insan neden yedi dil bilir? Bir insan neden 17 yaşında makine mühendisi olur? Bir insan neden Avrupa'nın jeopolitik durumunu, sosyolojisini, coğrafi konumlarını, tarihini, ekonomisini öğrenir? Ben bunları anlayamıyorum der. Anlayamaz çünkü Fatih'in içindeki o fetih ateşini, o fetih aşkını anlayamamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, yani Şehzade Mehmet, ya da boş verin canım Şehzade'yi, 6 yaşındaki bebek Mehmet eğitimini almaya başlar. Her Osmanlı çocuğu gibi 4 yaşını 4 ay 10 gün geçe Osmanlı'da amin alaylarıyla beraber bu yaş, bu anlatmış olduğum yaş eğitime başlama yaşıdır. Elif B yaşıdır. Fatih Sultan Mehmet de Elif B'ye orada başlar. 6 yaşına kadar pek çok ilim öğrenmeye başlar. Akşemseddinler, Molla Hüsrevler, Molla İshaklar, Molla Ayaslar ya da babası 2. Murat'ın özel çağrı ile Roma Vatikan'dan getirdiği Ancona, İtalya'nın doğu kısmında Ceneviz'in altında yan tarafta bulunan Ancona, Anconalı Criaco'dan öğrendiği İtalyanca ve Latince eğitimini hep o yaşlarda öğrenmeye başladı. 6 yaşında abisi Amasya valisi Şehzade Ahmet vefat etti. O yaşlarda 30'lu yaşlar ahir yaşlardır. Çok yaşadı bu adam denir. Fatih Sultan Mehmet 49 yaşında vefat etti. 6 yaşından sonra Amasya'ya babası 2. Murat başka bir vali göndermedi. 6 yaşındaki çocuğunu, yani genç, çocuk, bebek ne diyorsanız, Şehzade Mehmet'i Amasya'ya vali olarak atadı. 6 yaşındaydı ve artık Amasya'da valilik yapıyordu. 6 yaşında bir insandan vali olur mu? Bu bence büyük trajedi. Bu bence bir dram. Çocuk dediğin 6 yaşında oyuncakları olur. Bu günlerdeki 6 yaşında bulunan çocukların tabletleri var, cep telefonlarındaki oyunları var. Maalesef benim hayal dünyam bunu almıyor. Benim 6 yaşındaki halimde gazoz kapakları vardı. Kahvehanelerin çöplüklerinden toplardık. Misket oynardık. Taş atardık. Saklambaç oynardık. Çamurda çivilerle yazı yazar ve oyunlar oynardık. Tepeden tırnağa kadar her tarafımızdan çamur akardı. Toprak içinde oynardık. Ben 74 Fatih doğumluyum ve tamamen toprak içinde. Şurada büyüdük. Bu bence büyük bir kısmettir. 6 yaşındaki Ahmet Anapalı'nın ulaşmış olduğu bu oyun zenginliği ve kısmetine maalesef Fatih Sultan Mehmet Han ulaşamadı. 6 yaşında vali oldu. 8 yaşına kadar Amasya'da ölen abisi Ahmet'in yerine valilik yaptı. Kader örmüştü ağlarını Sultan Mehmet için. Artık sultanlığa doğru adım adım gidiyordu. 8 yaşına geldiğinde Amasya'daki valiliğinin 2. yılında bu sefer Manisa Saruhan Şehzade Veliaht sancağında bulunan Alaaddin Ali abisi Alaaddin Ali öldü. Peş peşe ölümler oluyor. Osmanlı Devleti'nde bir adamın 25 tane çocuğu varsa, şimdi Allah bağışlarsa, ki inşallah hepimiz ikini bağışlar, benim 3 tane çocuğum var. Bu sosyolojiyi anlamak için anlatmaya çalışıyorum. Benim 3 tane çocuğum var Allah bağışlarsa. Bir tane oğlum var, 2 tane kızım var. Ve bunlar Allah bağışlarsa yaşayacaklar. Çocuk ölümleri bugün bir trajedi. Fakat Osmanlı döneminde çocuk ölümleri bir vakıa, bir realite. Herkesin çocuğu ölüyor.
Pandemi bütün dünyayı kaplayan hastalıktır ya, epidemi ise bölgesel hastalıktır. Bir vuruyor su çiçeği çocuk felci, bir giriyor sarayın haremindeki çocuklara salgın biçiminde. Benim bugün 25 tane çocuğum var. Bir hafta sonra sorarsanız 2 tane çocuğum kalmış. Osmanlı sarayında ve Osmanlı padişahlar türbesinde bulunan padişah mezarlarına bakacak olursanız bir sürü şu kadar şu kadar sandukalar görürüz, değil mi? Bu kadar tabutlar görürüz. İşte bu tabutlar zannediyoruz ki şehzade katlinden dolayı öldürülen çocuklar. Hayır. Bu çocuklar saraydaki, haremdeki salgın hastalıklardan dolayı ölen çocuklar. Bir günde padişah türbelerine 15 çocuk aynı anda yan yana gömülebiliyor. Nasıl? Çok acı, değil mi? Dolayısıyla 30'lu yaşlara kadar yaşamak, 40'lı yaşları görmek her baba yiğidin harcı değil o günlerde. Fatih Sultan Mehmet de 8 yaşındayken 2 tane abisini kaybetti. Alaaddin Ali, 2. Murat'ın gönül acısı, 2. Murat'ın sancısı, 2. Murat'ın kalp ağrısı. 2. Murat, yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası olan 2. Murat tamamen sevgisini, ilmi derinliğini, Osmanlı Devleti'nin maarif, ilim, bilim, eğitim dünyasını tamamen evladı Alaaddin'in üzerine yığmıştı. 2. Murat'ın gözünde el hak ve muhakkak Alaaddin padişah olacaktı. Onun Mehmet diye bir adayı yoktu. Tam eğitim de veremediler Mehmet'e. O dönemi görenlerden duyan Aşık Paşa Zade Tevarih Ali Osman'da, Hoca Saadettin Tacü Tevarih'te ve diğer kaynaklarda Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tam ve iyi bir eğitim almadığını, Osmanlı alimlerinin ya biz bu çocuğa kıydık, bu çocuk abisinin gölgesinde kaldı, bu çocuk tam bir eğitim alamadı, bu çocuk yarım yamalak bir eğitim aldı. Keşke Alaaddin'e vermiş olduğumuz eğitimin yarısını da Mehmet'e verseydik. Ya bu çocuk olmadı ya. Allah bizi affetsin biçiminde anlatılıyor. Ama Romalı tarihçi Frances'de, Kalkodeniyes'te ya da Trapezius'ta ya da Prens Dukas'ta diyorlar ki ya bir çocuk bu kadar mı eğitim alabilir? Bir insan bu kadar iyi eğitim alabilir mi? Bir insana bu kadar eğitim yüklemek haksızlık değil mi? Ne demek yedi dil bilmek? Ne demek Avrupa ekonomisini, sosyolojisini, Avrupa mantığını, estetiğini bilmek? Bu kadar eğitim bir adama verilir mi derler. Yani Osmanlı'nın beğenmediği eğitim anlamında ya bu olmadı denilen çocuk Avrupa'da ilim dünyasının zirvesi olarak tarif edilmekte. Ve sanırım 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı'daki eğitimle Avrupa'daki eğitimin kıyaslandığı en bariz örneklerden birisi de budur. 8 yaşında hocalarıyla beraber, tek başına değil, lalalarıyla beraber, mesela Zanos Mehmet Paşa onun lalasıdır. Mesela Saruca Paşa, mesela İshak Paşa onun lalalarıdır. Babasının arkadaşı onun lalalarıdır. Beraber Manisa'ya, Saruhan Sancak Beyliği'ne geçerler. 8 yaşından 12 yaşına kadar tam 4 yıl boyunca Manisa Saruhan'da Sancak Beyliği, Veliaht Sancak Beyi olarak görev yapar. 12 yaşına geldiğinde bir soru. Oğuzhan sana soruyorum kardeşim. Sonra bütün dostlara soruyorum. Bir soru. 1421'de tahta çıkan 2. Murat 1451'de öldü. Yani taht hayatı 30 yıl. 30 yılda bir insan kaç savaşa girebilir? Yani 30 yılda bir insan kaç tane adını bildiğimiz kayıtlı savaş yapabilir? Her sene bir tane. 30. Oğuzhan dedi ki her sene bir tane savaş yapsa 30 savaşa girer dedi. Yani maksimum 30, doğru mu? Kayıtlı bildiğimiz adını tek tek alt alta yazdığımız 38 savaşı var adamın. Ya bu nasıl bir hayattır?
Bak bu da bir kere geldi dünyaya. Biz de bir kere geldik.

0: dünyaya. Bu hayatı yaşıyoruz değil mi? 30 yıllık hayata 38 savaş sığdırmak. Nasıl bir duygu?
1: Hiçbir saraya gitmedi.
0: Aynen. Bıkmış, illallah etmiş, yeter artık demiş. Zaten Alaaddin de öldü. Bu arada 2. Murat'ın vasiyeti beni Alaaddin'in, oğlumun yanına gömün. Ve bugün Muradiye'de, Bursa Muradiye'de Alaaddin'in türbesinin önünde 2. Murat'ın türbesi de var. Onlar bir türbe içerisinde bulunmaktalar. 2. Murat'ın bir vasiyeti der ki, kubbemin tepesini kapatmayın. Allah'ın rahmeti, yağmuru, güneşi, karı üzerime yağsın, üzerime doğsun der. Dolayısıyla Alaaddin çok sevgili oğludur ve öldüğü zaman bile Alaaddin ile beraber olmak ister. Gözünde Mehmet yoktur. Mehmet biraz şu tarafa konulmuş bir çocuktur. Murat'ın gözünde pek yoktur. Ha, bu arada bizi izleyen sevgili dostlar, size bir şey söylemek istiyorum. Evinizde bulunan çocuğa şu an bakın. Yanınızda oturan çocuğa bakın ya da buraya. Eğer o çocuk tanısı konulmuş ya da sizin zannettiğiniz biçimde hiperaktifse, dikkat dağınıklığı varsa ve biraz da agresifse, panik yapıyorsunuz değil mi? Hiperaktif çocuğum var, dikkat dağınıklığı olan çocuğum var. Allah size bir Fatih bağışlamış. Kıymetini bilin, değerini bilin ama iyi yetiştirin. Zira Fatih Sultan Mehmet Han eğer bugün yaşıyor olsaydı, onun için doktorlar dikkat dağınıklığı olan, hiperaktivitesi olan agresif bir çocuk derler, ilaç verirler, terapiye tabi tutarlar ve onu normal insanlaştırırlardı. Sultan Mehmet bugün yaşıyor olsaydı psikologlar ve psikiyatristlerin konusu olurdu. Şu an evinde o tür bir çocuğu olan ebeveyn varsa bak ona şimdi, o çocuğa bak, o çocuğu öp, o çocuğa sarıl. Çünkü Allah sana bir Fatih vermiş. O Fatih 17 yaşında makine mühendisi olacak ve şu surları yıkacak. Şehzade Mehmet'in artık valiliğinin son zamanlarına gelinmiştir. Zira 30 yılda 38 savaş yapan Sultan Murat, oğlu Alaaddin'in de ölümünden sonra hayata küsmüş, canı hiçbir şey yapmak istememektedir. Tamamen her şeyi bırakmak ister. Bu noktada Balkan milletleriyle ve Avrupa, Balkan devletleriyle ve Avrupa devletleriyle bir anlaşma imzalar. Bu anlaşmanın adı Edirne-Segedin Antlaşması'dır. Tarih okuyanlar bilirler. Edirne-Segedin Antlaşması. 10 yıl boyunca bu anlaşmaya göre 10 yıl boyunca Avrupalı ve Balkanlılar Osmanlı'ya vurmayacak. Osmanlı da Balkanlılara ve Avrupalılara vurmayacak. Yani karşılıklı olarak bir 10 yıllık savaşmazlık anlaşması yapıldı. Yani Murat, yani 30 yılda 38 savaş yapan devleti yüceltmek ve büyütmek için kendi hayatını hiçe sayan Murat, 12 yaşında bir çocuğu tahta çıkartarak bir sorumsuzluk örneği göstermedi. Oğlunun 10 yılını savaşmazlıkla garantiye alarak 22 yaşına kadar savaşmamayı öğreterek aslında oğlunu farkına varmadan büyüttü. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim kıymetli dostlar, bir anekdot. Şimdi bende ceket, boğazlı kazak var. İnsanlarda da montlar falan var. Biz bu programı zannetmeyin ki kışın çektik. Şu an biz 20 Mayıs'tayız. Yani 20 Mayıs'ın havası böyle. İstanbul'da bu sene rahmetler yağıyor ve biz 20 Mayıs'ta boğazlı kazak, ceketlerle size hitap etmek durumundayız. 10 gün sonra Haziran diyeceğiz. Haziran'a 10 gün kaldı ama biz bu programı böyle çekmek durumundayız. Allah'tan geldiyse ne güzel geldi, o halde eyvallah. Çünkü veren de o, vermeyen de o. Gelelim Fatih'e. Fatih 12 yaşında tahta çıktı. 70 yaşında bir sadrazamı vardı. Çandarlı Halil Paşa yalvardı Murat'a.

Sultanım ne olur bırakma. Ne olur bir çocuğa bu devleti verme. İkinci Murat oğlu Mehmet'i tahta çıkarttığında aslında güvendikleri var. Bir, Edirne Segedin diye bir anlaşma imzalamış, 10 yıl savaş yok. İki, Akşemseddin var, Molla Gürani var, Çandarlı Halil Paşa var, Zaunos var. Etrafında akil insanlar var. Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan var. Deli bir adamdır. Bunlara güvenerek aslında oğlunu tahta bıraktı. Fakat Macar Kral Naibi Hünyadi Janos bir hainlik yaptı ve dedi ki barış insanlarla yapılır. Osmanlı insan değil. Bu yüzden Osmanlı ile yaptığımız anlaşma sakıttır. Yani hükümsüzdür. Dolayısıyla ona bağlı kalmaya gerek yok dedi ve Osmanlı devletine savaş ilan etti. Osmanlı'nın Kurt Sadrazamı Çandarlı Halil Paşa dedi ki sultanım Mehmet'e diyor bak zor zamanlara giriyoruz. 8-9 tane devlet bize karşı savaşacak. Biz savaşmaya doğru gidiyoruz. Bu iş seninle olmaz. Allah aşkına. Devletini seviyorsan Allah aşkına babanı çağır. Baban gelsin bizim başımızda dursun. Zira 8-9 tane devletle savaşamazsın sen. Bir mektup yaz ve baban Murat tekrar gelsin, ordunun başına geçsin, devleti eline alsın der. Bunun üzerine Sultan Mehmet babası eski Sultan Murat'a bir mektup yazar. O mektup biliyorsunuz değil mi o mektubu? Baba ben padişahsam sana emrediyorum gel. Yok sen padişahsan görevini yap gel. Biçiminde bir mektuptur. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir mektup yok. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasına gönderdiği böyle bir mektup kayıtlarda yok. Bu konuda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Kor General rütbesine de sahip olan Erhan Afyoncu ya da Osmanlı dönemindeki adı ile Mekatip-i Askeriye Nazırı Atufetlu, Kerametlu ve Devletlu Erhan Paşa Hazretleri Osmanlı olsaydı Erhan Afyoncu'nun adı bu olacaktı. Erhan Afyoncu bir makale yayınladı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasına baba ülkemiz ve devletimiz zor zamanlar geçiriyor. Böyle zamanlarda bir olmamız lazım. Ayrılmayalım. Gel. Devletimizin ve ordumuzun başına geç. Biçiminde bir mektup yazmadığını söyledi. Fatih Sultan Mehmet Han bir mektup yazdı. Doğru. Peki o mektup ne? O mektup aynen şöyle. Baba, ülkemiz ve devletimiz ve ordumuz ve milletimiz zor zamanlar geçirmektedir. Böyle zamanlarda bir olmak, kuvvetli olmak gerekmektedir. Gel, devletimizin başında dur. Ülkemizi idare et. Sen Edirne'ye gelip başkentte devletimizi idare ederken ben de ordularımla beraber düşman kovalar savaş meydanlarında kılıç üşürürüm. Gel Edirne'de dur ben orduların başında savaşa gideyim der. 12 yaşında bir çocuk. Şu hale bakar mısınız? 12 yaşında bir çocuk neler söylüyor? Ve nitekim Fatih Sultan Mehmet Han 16 yaşına geldiğinde atlıyoruz ama bu çok önemli bir hikaye. Fatih Sultan Mehmet Han 16 yaşındadır ve takvimler 1448'i göstermektedir. 16 yaşındaki Fatih Manisa Saruhan Sancakbeyliğine bir müddet padişahlık yaptıktan sonra 14'ünde geri gönderilmiştir. Artık devriktir, siliktir. Halk onu pek dikkate almaz. Bu yüzden bir şey yapmalıdır. Öyle bir şey yapmalıdır ki bütün tarih, bütün dünya, bütün insanlık ondan bahsetmelidir. İşte tam olarak İstanbul'un fethi 12 yaşında çıkmış olduğu tahttan babasının darbesi ile 14 yaşında indirilmesinin intikamını ve karşılığını dünyaya göstermek zorundadır. Ama durun size Kosova'yı anlatayım. Takvimler 1448.

yer Kosova, Priştina, muhteşem bir coğrafya. Gitmeyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Prizren ve Priştina bölgesi Kosova'da muhteşem yerlerdir. Priştina meydanında 2. Murat bir tepeye çıkar. Tepeden aşağıda bulunan Osmanlı ordusunu gözetler. 16 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet, Devrik Sultan Mehmet sağ tarafta bir askeri birliğin başındadır. Çok cevvaldir, ateş gibidir Mehmet. Kim bilir gurur duymuş mudur Murat? Bilmiyoruz ki. Öyle tepeden bakar, oraya bakar, oraya bakar. Arkasındaki Tatar habercileriyle de komutanlara haber gönderir. Şöyle yaptığında bir Tatar gelir. Der ki, söyle Saruca'ya biraz sola kaysın. O haberci gider Saruca'ya söyler. Böyle yaptığında bir haberci gelir. Söyle Zaunas'a biraz geri çekilsin. Yani satranç tahtasındaki o taşları oynatır gibi arkasında bulunan Tatar habercilerle orduya yön vermektedir. Bir gözü de sağ tarafta, tıpkı benim şu an baktığım gibi sağ taraftaki oğluna bakmaktadır. Oğlu muhteşemdir. Dört nala giden bir atın üzerinde, dört nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış, diz kapaklarıyla atı sıkıştırmış, bisiklet kullanan, o ayakta ve elini bırakarak bisiklet kullananların seleyi yönlendirmesi gibi atı bacaklarıyla yönlendirerek elinde bulunan çift kılıçla vura vura gitmektedir. Hem rakip öldürecek, hem ölmeyecek, hem atı yönlendirecek, hem de emrinde bulunan askerleri şekillendirecektir. İşi biraz zordur. Tam bu esnada bu işleri yaparken biraz orada biraz burada koşuşturup savaşta birlik yönetirken 16 yaşındaki çocuk Şehzade Mehmet üzerine binmiş olduğu at bir ok alır ve at devrilir. Atın ağırlığı 200 kilo aşkındır. 200-250 kilo ağırlığındaki bir at almış olduğu ok yarası ile bir anda devrilir. Ayağını üzen giden, ayak koyma yeri üzen giden çıkartamayan Fatih atla beraber devrilir. 250 kiloluk bir at 2,5 metrelik bir yerden düşen Şehzade Mehmet'in üzerine devrilmiştir. Atın altından zar zor çıkar. Üzerinde zırh vardır. Fakat hem at hem o çelik zırhın telleri gövdesine batmıştır. Kemikleri ciğerini acıtmıştır. Kemikleri ciğerini sıkıştırmıştır. Halk arasındaki tabirle kemikleri ciğerine batmıştır. Nefes alamıyor. Diyor ki Aşık Paşa Zade Tevarih-i Ali Osman'da miğferinin içinden göz kapaklarına doğru kan akmaktadır. Eli ile bir arabanın sileceği gibi gözlerini düşmanlarından akan kanları temizlerken yerde bulunan kılıcının ucundan hala kan damlamaktadır. Nasıl bir mezbahaneye dönüşmüş meydan, tahayyül etmesi bile çok zor ve rahatsızlık verici. Fatih Sultan Mehmet Han, yani Şehzade Mehmet yerde yatıyor. Üzerine batan kemiklerini, ciğerini düzeltmeye çalışıyor. Nefes almaya çalışıyor. Nefesini alamıyor. Çok uğraşıyor. Ne büyük bir zahmet. Atın üzerinden düşen Mehmet, atın altından çıkmış. Fakat ciğerini kontrol edememektedir. O nefes alma problemi yaşarken zor zahmet ayağa kalkar. Babası Murat zerre kımıldamamıştır. Karıncanın beli kadar bir hareket yoktur. Atın sırtında durmakta ve oğluna, o zahmetleri çeken oğluna bakmaktadır. Oğlunu seyrediyor. Bir süre sonra düşman askerlerinin Fatih'in üzerine geldiğini gören Şehzade Mehmet bir bakar üzerine 3 tane asker

gelmekte. Yerde bulunan kılıcına doğru takla atarak hamle yapar, yerdeki kılıcı alır, üzerine doğru gelen atın bacaklarını keserek üzerinde bulunan adamı yere düşürür. Sonra ayağa kalkar. İki kişi daha üzerine gelir. Onlarla savaşırken yerde bulunan adam da kalkar. Rakip üç olmuştur. Murat'ta zerre kımıldama yok. Murat atının üzerinde oğlunu, 16 yaşındaki bebesini, 3 tane düşman askeriyle beraber mücadele eden oğlunu seyretmekte ve gram korku vermemektedir. Oğlunu Murat seyrede dursun, hadi Mehmet'e gidelim. Mehmet 3 askerle savaşmaktadır ve tek tek hepsini öldürür. Tekrar kılıcı batırır ve dinlenir. Nefesini toplamaya çalışır. O nefes darlığı ile beraber 3 askerle savaşmış, 3'ünü öldürmüş ve ayağa kalkmıştır. Bu ne yorgunluk? Devrilmemek için duruyor. Sanırım bir baba için başka ne gerek ki? Düşünün, 16 yaşındaki oğlun 4 nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış kılıç vuruyor. Atı yönlendiriyor 16 yaşında. 16 yaşındaki oğlun askeri birlik yönetiyor. 16 yaşındaki oğlun düşen atın altından çıkıyor. 16 yaşındaki oğlun nefes darlığı çekerken 3 tane Haçlı askeriyle savaşıyor. 16 yaşındaki oğlun galip geliyor ve nefes almaya devam ediyor. Bir baba için sanırım bu sahne dünyanın en gurur verici sahnesi olsa gerek. Öyle mi Oğuzhan? Oğlum var ve neler yapıyor? Gözlerin yaşarır mı? Bu benim oğlum der misin? Allah'ım sana hamdolsun, bana böyle bir evlat verdin der misin? Sultan Murat atıyla beraber hızlı bir biçimde oğlu Mehmet'in yanına gelir. Attan iner. Mehmet'in boğazına yapışır. Allah üzerine yemin ediyorum, bir daha attan düşersen seni öldürürüm der. Yere fırlatır. Zira oğlundan utanmıştır. Bu ordu der, attan düşen bir adama tabi olmaz. Nasıl attan düşersin? Attan düşmek de ne demek diye sorar. Yerde bulunan oğluna yine elini böyle yapar. Allah'a yemin olsun seni öldürürüm. Bir daha attan düşersen seni öldürürüm der. Atını atlar ve yukarıya çıkar. Oğlunu yerde bırakan Murat dağlara, tepelere doğru çıkmaya devam etmektedir. Şaşırdınız değil mi? Oğlu ile gurur duyması gereken, gözleri yaşlanması gereken, evet işte bu benim oğlumdur, ya Rabbi sana hamdolsun diyecek bir adam bekliyorsunuz değil mi? Osmanlı sosyolojisi ve Osmanlı'da erkek olmak, Osmanlı'da sultan olmak böyle bir şey. Sen yüz binlerce askere emir verecek, o askerleri bir konuda motive edecek ve imkansıza doğru at koşturacaksın. Şimdi sen attan düşersen bu ordu attan düşen bir adama tabi olur mu? Olaya böyle baktığınızda gerçekten Mehmet'in attan düşmesi çok talihsiz bir şey. Murat da utanıyor, haklı bir utanç. Kalkması, nefes alması, düşman öldürmesi Murat'ın gözünde bile yok. Murat bir şeye takılmış. Nasıl attan düşersin diyor. Benim oğlum attan düşer mi? Ben oğluma devlet vereceğim, oğlum attan düşüyor der ve utanır. Zordur. Osmanlı'da yaşamak, Osmanlı'da bir şeyler olmak gerçekten zordur. Kosova Savaşı'nı Şehzade Mehmet'in de komutanlık, ordu komutanlığı demeyelim de birlik komutanlığı yaptığı bir şekilde 2. Kosova zaferi olarak kazanılır ve ordu geri döner. Sultan Murat Edirne'ye, Şehzade Mehmet valilik yaptığı Manisa'ya geri döner. Yaşı 16'dır. Haydi gidin atlamadan 14'e geri geçelim.
web sosyal

Sultan Mehmet'in yani padişah iken nasıl devrildiğini konuşalım. Hala padişahtır. Varna Savaşı yapılır 1444 tarihinde. Kosova'dan 4 sene önceye geldim. 1444'te Varna Savaşı'nı yapar Murat. Ardından oğlunun saltanatını ve padişahlığını halel getirmeden, Edirne'ye girmeden orduyu Edirne'nin girişinde bırakır ve kendisi yola revan olur.

0: Memnun'u ve Mehmet'in karizmasını çizmeye çalışır. Ve başarırlar da. Bir gün Yeniçeri ordusu, Murat Hüdavendigâr tarafından kurulan, Süleyman Paşa tarafından Gelibolu'da ilk defa acemi olanlar ocağı biçiminde açılan ve kurulan Yeniçeri ordusu, muhteşem zaferlere imza atacak olan Yeniçeri ordusu, 15 Haziran 1826 tarihinde 2. Mahmut tarafından kaldırılacak olan Yeniçeri ordusu, Sultan Mehmet'e, Fatih Sultan Mehmet Han'a isyan eder. Bu, Osmanlı Devleti'nde askeri darbeler tarihinde bir ilktir. İlk defa Yeniçeri bir padişaha isyan etmiştir. Demişlerdir ki bizim maaşımız az. O sultana söyleyin, onu şu tepede bekliyoruz. Dertlerimizi ona bu tepede anlatacağız. Mehmet gitmez. Çandarlı Halil Paşa gider Yeniçeri'nin ayağına. Yeniçeri der ki seni istemiyoruz. Biz sultanı istiyoruz. O Mehmet buraya gelecek, derdimizi ona anlatacağız. Bunun üzerine çaresiz kalan devlet, paşalar, vezirler, Sultan Mehmet'e derler ki seni istiyorlar. Bunun üzerine Sultan Mehmet 14 yaşında, 1446 tarihinde 14 yaşında bulunan Sultan Mehmet, kendi emrinde bulunan ordu mensuplarının ayağına gider. Ordu vesayet sistemi 60 darbesini, 80 darbesini, 28 Şubat'ı, 20 Nisan emuhtırasını ya da 15 Temmuz'daki darbeyi planlayan terör asker yapılanması o gün başlamıştır. Sultan Mehmet ayaklarına gider. Ne istiyorsunuz diye sorar. Derler ki bizim maaşımız az, maaşımıza zam yap. Bunun üzerine Sultan Mehmet der ki asker kullarımın maaşına yarım altın zam yaptım der. Ve o tepenin adı artık o saatten sonra Buçuk Tepe olur. Bu isyan da tarihe Buçuk Tepe isyanı olarak geçer. 14 yaşındaki Mehmet askerlere o istediğini verdirir. Fakat askerleri ayağa kaldıran kara kullukçu Mustafa ve Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ı falakaya yatırır. Askerlere der ki istediğinizi veriyorum. Yıkılın karşımdan. Gidin ocaklarınızda durun. Ama Mustafa ile Doğan yanıma gelsin der. Kara kullukçu Mustafa ve Kurtçu Doğan onları yıkar ve onları falakaya yatırır. Onlara ceza verir. Edirne bu kadar karışık günler yaşarken, Edirne gerçekten problemli günler yaşarken bir anda bir bakarlar Sultan Murat gelmektedir. Zira Çandarlı Halil Paşa, Saruca Paşa, Muslihiddin Paşa, Turahan Paşa, Zaunos Mehmet Paşa hariç bütün paşalar sürekli Murat'a sultanım gel, sultanım gel, sultanım gel, sultanım gel diye mektuplar yazmaktadırlar. Sultan Murat bezmiştir bu mektuplardan, yılmıştır ve 1446 tarihinde Edirne'ye gelir. Oğlu Mehmet'i tekrar valilik yaptığı Manisa'ya gönderir. Artık Osmanlı Sarayı'nın başında bir adam vardır. Adı Sultan Murat. Sultan Mehmet'e vali olarak gönderilmiş. Ne kötü bir karizma çizilmesi, ne kötü bir motivasyon bozukluğu. Artık Manisa halkı Mehmet'i takmıyor. Ordu Mehmet'i takmıyor. Vüzera Mehmet'i takmıyor. Ulema Mehmet'i takmıyor. Osmanlı hareminde Mehmet takılmıyor. Zira Mehmet babası tarafından darbe ile tahttan indirilmiş gariban bir çocuktur.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet.

0: değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Araba şamalos.
3: Oo!
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
1: mutlu ol. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tam da leslik.
2: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şaka mati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamam pop kek. Doymayana
7: pop kek pop kek. Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
13: Teknoloji, salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
14: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
15: Onaylandı.
14: Dinamik Sürüş Testi.
15: Başardı.
14: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
17: dondurma. Yakıt alacağız, yine yandık.
18: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Rusalı 1000'de, erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
1: Niye basıyor ki?
3: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
1: Nasıl duracak?
2: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
0: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
5: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
6: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
8: Dardanel'den. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: ...1446-47-48 böyle sürer. 1448 tarihinde babası 2. Murat'ın emriyle az evvel anlattığım Kosova'ya, 2. Kosova Savaşı'na giderler. Kosova Priştina'ya. Orada o attan düşme olayı Mehmet'i iyice bitirmiştir. Attan düşmek büyük problemdir ve Mehmet attan düşmüştür. 1448'de savaş biter, Manisa'ya geri gelir. Ardından 1449, 1450, 1451. Kılıç talimindedir. Manisa Saruhan Sancakbeyliği Sarayı'nda bir haber gelir. Sultanım derler. Bir dakika, şehzadem demeleri gerekiyordu. Sultanım derler. Ne olmuş? Babası ölmüş. Artık taht sizindir. Edirne sizi bekliyor derler. Atına atlar. Arkasındaki askerlere der ki, söyleyin saraydakilere, hazırlansınlar ve Edirne'ye doğru gelsinler. Ben gidiyorum. 3 tane askerini yanına alır, 4 nala Edirne'ye doğru gelir. Saraya girdiğinde babam nerede diye sorar. Şurada sultanım derler. Baba ile oğlun ölümden sonra karşılaşması ne acı bir hadise. Hadi gelin bunu haftaya konuşalım. Neler oldu o sarayda? Sultan Mehmet babasına neler söyledi? Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya kaldığımız yerden devam. Allah'a emanet olun.

Marka Şehirler programımızda bu hafta çok özel bir bölümle ekranlarınıza geliyoruz. Bu hafta kameralarımızı Kapadokya'ya çeviriyoruz. Kapadokya Havalimanı'nın yanı başında olan Nevşehir'in en güzide ilçelerinden birisi. Mantar kayasıyla bildiğimiz Gülşehir'deyiz. Gülşehir'de üçüncüsü düzenlenen geleneksel Mantar Kaya Gençlik Festivali kapsamında Türkiye'de ilk defa Bocce Şampiyonluk Ligi'ne çevireceğiz kameralarımızı. Spor dolu, heyecan dolu, keyif dolu bu özel bölüm için ekran başına. Bizler

üçüncüsü düzenlenen Gülşehir Mantar Kaya Festivali kapsamında Türkiye Bocce şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ederken bakın sizi nereye getirdim. Bir yerde de festivalin heyecanı devam ediyor ve birbirinden güzel standları ziyaret edeceğiz. Yine akşam birbirinden güzel ünlü sanatçılarımız sahne alacaklar. Dilerseniz birlikte bölgeye özgü, Gülşehir'e özgü, yöresel ürünlerin yer aldığı bu standları birlikte gezelim.

0: Efendim Gülşehir Sadabat Parkı'nın hemen içerisinde festival alanında sizleri Gülşehir Belediye Başkanı'nın öncülüğünde hanımların adeta üretim atölyesi, birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerinin satış standlarına getirdim. Ve muhteşem bir alan burası.
1: Hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Bakar mısınız? Şu güzellikleri efendim. Bütün bunları Gülşehir'de hanımlar mı hazırlıyorlar?
1: Şöyle açıklama yapmak istiyorum. Gülşehir Belediyesi Kadın Çalışma Merkezi olarak merkezimizde tekstil ve el sanatları bölümü yer almaktadır. Merkezimizde 17 tane kadın personel ile çalışıyoruz biz. Bu çalışmamız tuval üzerine, stencil çalışması ve çizim üzerine, tamamen sipariş üzerine çalışılan.
0: Ben bayıldım
1: müşterinin,
0: buna.
1: Evet, isteği doğrultusunda biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Kaç tane kursiyeriniz var?
1: Şöyle iki eğitmen dahilinde toplamda 7 personel kadın çalışanımız var. Amacımız kadın istihdamını arttırmak ve kadın emekçi sayısını arttırmak hedef olarak. Merkezimizin kurulmasıyla birlikte hiçbir deneyimi olmadan, temeli hiç olmamış, sıfırdan başlayan.
0: Aslında iyi hanımlara.
1: Aynen. Bu çalışmamızda tuval üzerine bir stencil çalışması denilen bir çalışmamızı göstermeye çalıştık.
0: Hemen aklıma Kapadokya'nın Atlar Diyarı olması geldi.
1: Kesinlikle o şekilde. Bu çalışmamızda ise biz yine tekrardan ilk önce etapta çizim tasarımımızı yapıp daha sonra ahşap yapma makinesi ile biz işlememizi yapıyoruz. Yine görsel olarak biz çizimini yapıp daha sonrasında işlemeleri pul kullanıyoruz ve bu pul kullanmamızın sebebi de daha fazla hani üç boyutlu görsel bir şölen oluşturmak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk atamızın görselini çalışma tercih ettik ve ilk çalışmalarımızdan biri olarak yer alıyor.
0: Yine Gülşehir hanımlarımız mı yapıyor bunu?
1: Kesinlikle şöyle, biz bayanlar veya ben şöyle tanımlamak istiyorum. Renklerle aramızın herkesin iyi olduğunu düşünüyorum ki bunların da tamamen üretimini kendi kalıplarımıza, harcımızı döküyoruz. Tasarım, boyama, herkes kendini yansıtan renkleri sembol ederek görselimizi oluşturuyoruz.
0: Bunlar ne çalışması?
1: Bunlar yine tekrardan alçı dökümünü yapıyoruz ve saksı, sukulent için gösterilen, istenilen tasarımı gerçekleştirdik.
0: Şuna bakar mısınız?
1: Alçı dökümünü yapıp tasarım ve iç dizaynı bize ait oluyor tasarımı.
0: Gerçekten tasarımda hayal sınır tanımıyor, doğru mu söylüyorum?
1: Kesinlikle. Yaratıcılık ve yaratıcılıkta biraz biz ileri görüşlü olduğumuzu düşünüyoruz. Bunların da tamamen hepsi boncuktan ve tel uygulamasından yapılan bir çalışma oluyor. Epoksi çalışmalarımız var. Yine tasarımın kendinize ait olup kalıplara döküyoruz ve üretimi bu şekilde istenilen siparişler doğrultusunda görselimizi oluşturuyoruz.
0: Üretken belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi de işte kadınlarımıza imkanlar verildiğinde neler yapılabileceğini görebiliyoruz.

0: Gülşehirli hanımlar sadece hediyelik eşya mı yapmışlar? Tabii ki hayır. Ve yine Gülşehir Belediyesi öncülüğünde tekstil atölyesi de açmışsınız.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel etmişsiniz. Artık kendi kıyafetlerinizi dikiyorsunuz.
1: Evet.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl gidiyor festival?
1: Çok güzel gidiyor.
0: Peki Türkiye Bocce Şampiyonluk heyecanı da var.
1: Evet, aynen öyle.
0: Peki şunu soracağım. Gülşehir Belediyesi her alanda ihtiyacını artık kendi üretir konuma gelmiş sanıyorum.
1: Kesinlikle
0: tekstilde
1: öyle.
0: Tekstilde de varsınız.
1: Kesinlikle öyle.
0: Neler ben yapıyorsunuz?
1: Kendi personelimizin işçi kıyafetleriyle başladık. Daha sonra polarlar, tişörtler, çantalar, keseler, fularlar.
0: Şimdi onları tek tek göstereceğim. Gülşehir Belediye personellerinin bütün kıyafetleri yine Gülşehir Belediyesi'nde Gülşehirli hanımlar tarafından karşılanıyor efendim. Herhalde üretmenin en güzel noktası bu. Ve bakar mısınız tişörtün güzelliğine?
1: Baskılı tişörtlerimiz.
0: Renklerin, desenlerin güzelliğine bakar mısınız?
1: Şöyle kabadokyalı tişörtlerimiz.
0: Mantarkaya temalı.
1: Şöyle.
0: Şöyle bakar mısınız? Peki en çok rağbet neler görüyor? Neler alıyorlar?
1: Tişörtlerimiz çok fazla sıklıkla gitmekte. Polarlarımız ona keza.
0: Polarlarınızı da kendiniz yapıyorsunuz.
1: Tabii, tabii.
0: Peki kaç kişi çalışıyorsunuz bünyenizde?
1: 20 tane kadın personel çalışıyoruz.
0: Polo yaka,
1: kısa gri kollu tişörtlerimiz.
0: Peki bir şey soracağım. Bütün bunları satıyor musunuz bu festival
1: evet,
0: kapsamında?
1: Evet, satıyoruz.
0: Fiyatları nasıl?
1: Fiyatlarımız normalin altında diyebiliriz.
0: Tabii daha uygun belediye
1: tabii,
0: olduğu
1: tabii
0: için. Ve yaz aylarında efendim. Tiril tiril tam Gülşehir sıcağında giyilebilecek tişörtler. Ne kadar fiyatları
1: evet
0: tişörtlerin?
1: Fiyatlarımız 400, 450 ve 500 olarak değişiyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bu tişörtler ne kadar?
1: Baskılı tişörtlerimiz 500 lira.
0: 500 lira. Ve kumaşı ve dokuması harika. Polarları da hemen göstermek istiyorum. Hı-hı. Bu polarlar bay mı bayan mı?
1: Standart.
0: Standart.
1: Evet. Bay yani ve bayan olarak kullanım sağlığı
0: polarların biliyor. Fiyatı ne kadar?
1: Polarlar 450'den başlıyor 900'e kadar. Baskılı, nakışlı çeşitlerimiz de mevcut.
0: İsim bile yazabiliyorsunuz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki, tabii
0: her
1: ki
0: türlü efendim.
1: Firmanın baskı, logo baskısını yapabiliyoruz.
0: Herhalde bir kıyafetin en güzel hali dikişinden belli olur. Ve bakar mısınız? Gerçekten muhteşem.
1: Her şey paketleme bize ait, teslimat bize ait. Her şekilde, her şeyde kadın emeği var.

0: rehberlerimiz.
1: Kulağları da kendiniz yapıyorsunuz.
0: Dere, boyunluk.
1: Artık gerçekten efendim burası adeta bir mağaza gibi. Özellikle bence hanımların çok dikkatini çeker. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Ve gerçekten biliyorsunuz ben de çok seviyorum bunu. Ve fularlar son günlerde bayağı moda.
0: Çok moda.
1: Değil mi? Çok evet. Moda. Ona modayı takip ediyor musunuz?
0: Çeşit çeşit fularlarımız mevcut.
1: Bunların fiyatları ne kadar?
0: 750 ve 500 arası değişiyor. Küçüklük, büyüklük olarak.
1: Peki festivale özel fiyatlar mı? Bunları normalde dışarıda ne kadar alırız?
0: Dışarıda tabii ki pahalı.
1: Belediye biz içinde olduğu
0: kendimiz
1: için.
0: Kendimiz ürettiğimiz için bir de belediyede olduğumuzda istinaden fiyatlarımız daha cüzi.
1: Ve bakar mısınız efendim? Hanımlar işin ucunda olunca her ayrıntıyı düşünmüşler. Özel günlerde, bayramlarda, dilediğiniz alanlarda kıyafetler hazırlıyorlar. Ellerinize, emeklerinize, yüreklerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Özellikle
0: çantalarda
1: mı var? Hemen tak takıştır yaz aylarında. Çok da popüler değil mi?
0: Evet.
1: Kumaşı da özel herhalde bunun.
0: Evet evet. Baskısı, kumaşı.
1: Baskıların güzelliğine bakar mısınız? Bunların fiyatı ne kadar?
0: 250 TL.
1: Sadece 250 TL.
0: Sadece 250 TL.
1: Ve oldukça
0: poşet
1: da
0: kullanmadan
1: konforlu
0: kullanabiliyoruz.
1: Oldukça da sağlıklı değil mi?
0: Tabii ki.
1: Çok
0: poşet kullanımını önlüyoruz.
1: İşte efendim hemen hemen her programda üreten hanımlarımızı ekranlara taşıyoruz ve gerçekten her defasında kadınlara fırsat verildiğinde neler yapabileceğini görüyoruz ve hatta daha fazlasını da görebiliyoruz. Bu konuda hanımlarımıza pozitif ayrımcılık yapan özellikle Gülşehir Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: devamını
0: ediyoruz.
1: Bekliyoruz. Ekranların başında bizi izleyen hanımlara neler söylemek istersiniz?
0: Kadın gücü her şeye yeter. Kadının emeği kesinlikle göz ardı edilemez.
1: Edilmemeli. Yeter ki o şans verilsin değil mi?
0: Başkanımıza bu anlamda sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Kolay gelsin.

0: Evet İlhan Hanım, bunlar çalışan arkadaşlarımızın hepsinin kesinlikle hiçbir eğitim almadan direkt bize hiç, yani evde çalışan bayanlarımız atölyemize geldiler. Hem biz onlara bu eğitimi verdik, hem de üretimlerine katkı sağlamak adına devam ediyorlar. Şu an en önemli nokta bizim için bu zaten.
1: Değil mi? Yani normalde ev hanımları.
0: Tabii ki. Ev hanımı da olabilir. Yani çalışan arkadaşlar ama bu konu alanında hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlar.
1: Artık kendi paralarını kazanıyorlar.
0: Kesinlikle. Hem kendi paralarını kazanıyorlar, hem ileride de bu mesleği öğrendikleri zaman kendi mesleklerini açabilirler, ilerletebilirler.
1: Peki talep nasıl bu konuda?
0: Çok yoğun talep var. Yani iş anlamında da bizim zaten amacımız, biz bu kadar hani 20 kişiyle evet devam ediyoruz ama bunu daha da büyütmek, tek amacımız bu. Daha birçok kadına da iş istihdamı sağlamak adına biz bunu yapıyoruz. İnşallah da başarabiliriz. Önemli olan o.
1: Kesinlikle. Başarmışsınız bence. Çok çünkü büyük inanılmaz başarı. Güzel işler evet, yapmışsınız. Evet, bu arada gerçekten. Nasıl gidiyor festival? Üçüncüsü düzenleniyor.
0: Çok güzel gidiyor. Yani başlangıç olarak evet hava şartlarından dolayı biraz bir sakinlik var ama konserle birlikte bunun bize artacağını düşünüyoruz.
1: Peki bocce şampiyonluğu heyecanı da var.
0: Kesinlikle. O da şu an için Türkiye'de yapılan ilk, burada şu an Gülşehir'de yapılıyor. Ki başkanımız buna bu şekilde böyle bir adım atılması da çok büyük bir başarı. Buna da özellikle değinmek istiyoruz açıkçası. Öğrenciler orada çok şu an telaşla, mücadeleyle devam ediyorlar. Biz de burada standlardayız.
1: Peki Türkiye'nin hemen hemen birçok şehrinden gelen öğrenciler
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: aynı
0: evet.
1: Zamanda biliyorsunuz efendim Gülşehir turizm cazibe merkezinden
0: kesinlikle.
1: En güzel turistik alanları görebileceğiniz ve Kapadokya Havalimanı'nda hemen yanı başında.
0: Evet.
1: Bu münasebetle her geçen gün daha da gelişiyor değil mi burası?
0: İlerleyen zamanlarda daha da büyüyecek ve gelişeceğine inanıyoruz. Bu şekilde biz adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz.
1: Hemen şunu soracağım. Kızılırmak'ın hemen yanı başındayız ve standlar çok güzel olmuş. Tüm yaz boyunca burada kalacak mısınız?
0: Yani bu tür etkinlikler olduğu sürece biz buradayız, yerimizdeyiz. Zaten atölyemiz de bizim Gülşehir'de. Yani bize ulaşmak isteyen her türlü yerimiz belli olduğu için ulaşabilir.
1: Aslında buraya efendim gezmeye geldiğinizde Gülşehir Belediye Başkanlığımızı ziyaret edip aynı evet. zamanda hanımlarımızın birbirinden güzel o el becerilerinin yapıldığı atölyeyi de görebilirler.
0: Tabii ki. Herkese alanımız açıktır. Gezmek isteyebilirler, tanıtıma katkıda bulunmak isteyebilirler. En azından ne yaptığımızı görmek isteyebilirler.
1: Herkes davet ediyoruz.
0: Tabii ki, buyursunlar gelsinler.
1: Çok efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Memnun oldum.

0: Gülşehir'de üçüncüsü düzenlenen Mantar Kaya Festivali kapsamında ilk defa Türkiye Bocce Şampiyonluğu'na ev sahipliği yapıyor Gülşehir ve bu anlamda birçok şehirden misafirlerini ağırlıyor ve artık Bocce ülkemizde de çok konuşulmaya ve gençlerimiz tarafından da tercih edilmeye başlandı. Neler söyleyeceksiniz ve Bocce nasıl bir spor?
1: Evet. İlk önce kendimi tanıtayım. Bocce Bollywood Dartlar Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hanefi Körpe. Bocce'miz biliyorsunuz 2002'de federasyonumuz kuruldu. Ondan bu yana da çok büyük gelişme sağladık. Şu anda burada oynattığımız oyun Bocce'nin Volo cinsi. Burada yer oyunları ve basamak etabı var burada. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yaklaşık 330 sporcuyu burada ayarlıyoruz. Türkiye'den şu anda 50 vilayetten gelen arkadaşlarımız var burada. Üçüncü günde devam ediyoruz. Bunlar da basamak, röle, altın nokta, yer oyunlarından kombine ve geleneksel olarak devam ediyor bu yarışlarımız. Ve bu gördüğünüz sahada Türkiye'de ilk defa yapıldı.
0: Aslında büyük bir emek var değil mi burada?
1: Çok büyük emek var. Burada belediye başkanımız Erkan Çiftçi'nin çok büyük emeği var. Yani bu sahayı bize tanzim edip bu kadar yatırım yapıp bu kadar güzel bir tesisi bize vermesi de çok büyük bir olay. Onun için de ayrıca Erkan Çiftçi Başkanıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Bu kapsamda ilk defa düzenleniyor. İlk defa böyle bir saha yapıldı. Bundan sonra Gülşehir'de daimi olarak Bocce sporundan bahsedeceğiz ve bununla öğrenciler de bu anlamda burada bir şanslı, doğru
1: tabii,
0: mu?
1: Tabii.
0: Aslında Kapadokya'da ya da ilk.
1: Hem turistik olması, hem güzel gezilecek yerin çok olması, bu şekilde olan bir yerde bu tesisin olması onlar için de bir getiri getiriyor onlara. Bir buraya gelmek için onlar da can atıyor tabii ki. Herkesin görmek istediği yer burası. Ve burada da kalıcı bir tesis olduğu için de devam olarak burada müsabaka olacak. Zaten 11-14 Haziran'da da bunun aynı oyunun Türkiye Şampiyonası'nın büyükleri var.
0: Yine burada mı
1: tabii
0: olacak?
1: Tabii burada olacak. Aynı şekilde 11-14 Haziran'da. Orada da yaklaşık 250-300 sporcu civarında bir sporcu bekliyoruz. Orada daha çok milli sporcularımız yarışacaklar. Dünya çapında bizim milli sporcularımız var. Yani onlar gelecekler. Onları görmelerini de tavsiye ediyoruz.

0: Ve bocce'nin mantığı nedir Sayın Başkan?
1: Şöyle
0: nasıl bir oyundur?
1: Yan tarafta şu anda basamak dediğimiz oyunumuz var. Bir mekik koşusu var orada. Kondisyon, koordinasyon hepsi lazım orada yarışta. Ve bu yaklaşık 17,5 metreden 1 kilo ağırlığındaki bir topu oradaki beyaz hedefe vurmaya atıyorlar. Büyük alanda oynanan geleneksel yer oyunlarımız var. Bunun bir kombinesi var. Bir geleneksel oyun. Orada bir misketimiz var. Miskete yaklaşmak için uğraşıyorlar orada da. Bu yaklaşanı da rakibi vuruyor, topu dışarıya çıkar diyor. Bir de altın noktamız var. Aynı şekilde orada da 12,5 metreden çeşitli 11 tane hedef var. 11 tane hedefe ayrı ayrı atış yapıyorlar. Ve bu şekilde 4 kategoride müsabakalar yapıyor. Bir de Türkiye'nin ortasında olması çok önemli. Çünkü Türkiye'nin ortası, burası merkezi, herkesin de ulaşımını sağladığı bir yer.
0: Hemen bütün turizm lokasyonlarının yanı başında bocce sporuyla Gülşehir daha da anlam kazandı.
1: Evet.
0: Ve herkese bu şampiyonluk liginde başarılar diliyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Siz de hoş geldiniz diyoruz biz de ayrıca.

0: sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Nida, 8 yıldır bu sporu yapıyorum.
0: Ne kadar güzel.
1: Burada olmaktan mutluyum.
0: Nereden geldin Nida?
1: Adana'dan geldim.
0: Peki bocce nasıl bir spor?
1: Yani aslında küçüklükte yaptığımız misket ne deniyordu?
2: Bilye'ye
1: benzer. Palino adlı bir top var. Ona yaklaşmaya vuruş atışları yapıyoruz. Bu şekilde branşımız. 3 daldan oluşuyor. Bu volo geleneksel kategorimiz. Öyle yani.
0: Ve Şampiyonlar Ligi.
1: Evet.
0: Oldukça heyecanlı.
1: Kesinlikle öyle yani. Ben herkese yani başarılar diliyorum, öyle diyeyim.
0: Şu an bayağı iddialı mıyız?
1: Şu an iddialı.
0: Şampiyon olurum diyor musun kendi alanında?
1: Şampiyon olamadım. Az önce elendim.
0: Öyle mi?
1: Evet, maalesef az önce elendim ama pes etmek yok tabii ki de, devam edeceğim branşa da. Öyle yani, ama arkadaşlarımın iddiası devam ediyor. Onlar için buradayız.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Ben Hikmet Yıldırım. Adana'dan geliyorum. Aynı kafiyedeniz. Ben de 6 yıldan beri bocce yapıyorum. Ben biraz daha geç başladım.
0: Peki sana göre bocce nasıl bir spor?
2: Bana göre çok zevk verici bir spor. Diğer de alt dalları da aynı şekilde. Bayağı eğlenceli. Ve yaparken de çok disiplinli şekilde çalışıyoruz. Antrenmanlarımız Adana'da. Her geldiğimiz Türkiye Şampiyonası'nın her zaman bir iddiamız oluyor. Allah'a şükürler olsun. Türkiye Şampiyonası'na zaten hem derece yapmak için geliyoruz, Türkiye derecemiz olsun için geliyoruz. Hem de milli takımımıza girmek için giriyoruz. Yani Türkiye'yi temsil etmek için, ülkemizde onurlu bayrağımızı o sıralamaya çıktığımızda, birinci sıralamasına çıktığımızda açmak için giriyoruz.
0: Ve çok relax değil mi? Şu an kahveni, çayını içeceksin, tekrar bir maç için gideceksin.
2: Aynen öyle. Federasyonumuz sağ olsun bize zamanları da tanıyor, dinlenme zamanları da tanıyor. Burada enerjimizi alıyoruz, orada da maçta da yansıtıyoruz enerjimizi.
0: Peki Gülşehir'de olmak nasıl bir duygu? Kapadokya'nın tam kalbinde.
2: İlk kez federasyonumuz burada bir maç düzenledi. Önceden diğer illerde giderdik. Ben ilk kez Nevşehir'e geldim. Çok da güzel bir memleketmiş. Yani
0: Gülşehir'i gezdin mi? Tarihi yerleri gördün mü?
2: Bugün gideceğiz. Kapadokya'ya gideceğiz. Sanırım kafile başkanlarımız gösterecek bizi. Oralarda gezeceğiz.
0: Sizin için hem gezeceksiniz hem de eğleneceksiniz. Peki efendim, sizi tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Ben Azra. Mersin'den geliyorum. 5 senedir bu sporu yapıyorum. İnşallah da burada derece yapacağım.
0: İddialıyız değil mi?
3: İddialıyız.
0: Peki Azra, şunu soracağım. Şimdi tabii ki oyunların en güzel belirleyici alanı kuşkusuz ki saha.
3: Evet.
0: Ve ilk defa Gülşehir'de böyle bir saha yapıldı. Evet. Ve saha nasıl buldun bir oyuncu olarak?
3: Güzel bir saha.
0: Profesyonel bir saha.
3: Evet.
0: Başarılar diliyorum. Sen nereden geldin?
4: Ben Ankara'dan geldim.
0: Ankara'dan, başkentimizden.
4: Evet, Ankara'dan. 6 yıldır sporda oynuyorum, çalışıyorum. Öyle şu an daha elenmedim, devam ediyorum maçıma.
0: Hala iddiamız var.
4: Hala iddiam var. Bir maçım var, alırsam devam edeceğim. Kaybedersem eleniyorum.
0: İkimiz öyle mi?
4: Evet, rakipsiniz. Alan devam edecek, kaybeden eleniyor.
0: Peki arkadaşlarına sorayım, hangisi kazanır sizce?
5: İyi olan kazansın
0: herhalde, sporun en güzel yanı da bu efendim. Şu an ekranları başında bizi izleyen gençlere özellikle neden bocceyi seçmeliler? Ne söylemek istersin?
1: Yani aslında bocce branşı belki çoğu kişiye hitap etmeyen bir branş olabilir ama gerçekten...
0: Az öyle gözüküyor olabilir diyelim.
1: Öyle gözüküyor olabilir ama bence branşın içerisine girdiğimizde çok farklı, çok eğlenceli alt dalları var. Herkesin kendisine uyacağı, yani volo olsun, petanko olsun. Herkes bence bu branşı bir kere denemeli, ön yargılı olmamalı yani.

0: Türkçe nasıl bir spor, anlatır mısınız?
1: Aslında çok yabancı değil. Halkımız biliyor bu sporu.
0: Şöyle ha.
1: Halkımız bu sporu biliyor. Hepimiz küçükken misket oynadık. İşte Anadolu'da aşık oyunu oynandı. Bunlar zaman içerisinde modernleşerek işte bocce sporu oldu. Kökenine baktığımız zaman milattan önce 7000'li yıllarda Anadolu'da oynandığını görüyoruz bocce'nin. Ama şu anda günümüzde İtalya, Fransa ve Balkan ülkelerinin birçoğunda gerçekten ataspor olarak kabul edilmiş ve oynadıkları sürekli liglerin olduğu bir spor haline dönüşmüş. Federasyonumuz 2005 yılında kendi adıyla bir federasyon olarak ortaya çıktı. Biz daha sonra okullara girmeye başladık, okul sporlarına. Petank branşıyla şu anda 81 ilde hemen hemen bütün okullarda bocce oynanıyor. Petank disiplini oynanıyor. Volo'da 3-4 sene önce yine okul sporlarına girdi. Buradaki branşımız okul sporlarına girdi. Bursa'da Türkiye finalleri olacak. Haziran ayının ilk haftasında. 2-8 Haziran'da finallerimiz var. Orada 24 tane takım yarışacak Türkiye şampiyonu olmak için. İnsanlar şunu düşünüyor. Ya böyle spor mu olurmuş falan diye. İki top attıktan sonra o toptan kendini kurtaramıyor. Artık bağımlı hale geliyor. Ben okul müdürlüğü yaptığım dönemlerde bocce topu getirdim okuluma. Arkadaş dedi ki, beden eğitimi öğretmen arkadaşım, ya dedi böyle spor mu olur dedi. Ondan sonra bir gün akşam gittim, arabanın lambalarını yakmışlar. Saat gece 10, oynamaya devam ediyorlar. Çocuğunu dershaneden almayı unutmuş, eşi telefonla aramış, telefonu arabada bırakmış.
0: Gerçekten içine girince.
1: İçine girince bırakamıyorsunuz. Ki Sayın Kaymakam'ın burada bir atış yapmıştı. Dedi ki, ya çok keyifli bir şeymiş, biz bunu oynarız artık dedi. Yani müptelası oluyorsunuz başladığınız zaman. Mesela en son yapılan Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda biz Avrupa şampiyonu olduk takım olarak. Ve bu konuda da mütevazı olamayacağım. Gayet de iyiyiz. İşte sürekli madalyalar alıyoruz. İtalya ve Fransa'da yarışan sporcularımız var artık bizim. Orada derece alan sporcularımız var. Akdeniz oyunlarında en son yapılan Akdeniz oyunlarında 7 tane madalyayla ülkemize döndük.
0: Çok güzel.
1: İşte dünya şampiyonasında 6 tane madalyayla döndük. Yani biz bu konuda gerçekten çok büyük mesafeler kat ettik. Mesafe yükseldikçe aslında bizim işimiz de zorlaşıyor birazcık. Çünkü onun altına düşmememiz gerekiyor. Sürekli çıtayı yukarı doğru taşımamız gerekiyor. Onun için de altyapılara biraz önem vermemiz lazım. Sahalara önem vermemiz gerekiyor. Sağ olsun burada Erkan Başkanımız, Belediye Başkanımız bize böyle bir imkan hazırladı. Huzurunuzda ona da çok çok teşekkür ediyorum.

0: 46 tane saha olan başka bir ilimiz yok bizim. 46 saha yaptı başkanımız. Biz büyük ihtimal Türkiye şampiyonalarını falan burada rahat bir şekilde yapabiliriz. Hatta uluslararası open'lar yapabiliriz burada. Onlar için de
1: dünyanın dört bir yanından bocce oyuncuları bu sahada ağırlanacaklar. Hele ki bir de topları anlatmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz ağır ve özel yapılıyor bu toplar. Evet, bunun özelliği nedir?
0: 1 kilo 100 gram. Bunun içerisinde bazılarında yay, bazılarında lastik var. Sekmesini engelleyen veya işte sekmesini istiyorsa sporcu ona göre topunu seçiyor. Sporcu kendi eline göre bir ağırlık ve boyut seçebiliyor.
1: Faik hocamla birlikte atış yapacağız. Bocce'yi öğrenir miyim dersiniz? Kolay mı?
0: Kesinlikle.
1: Kaç ders almam lazım?
0: Yok, çok kolay bocce. Gerçekten çok kolay. Birkaç atış yaptıktan sonra zaten kendi kendinize o toptan ayrılamayacaksınız. Sürekli atma ihtiyacı hissedeceksiniz.
1: Peki sahamız böyle bir saha. 2 kişi oynuyoruz değil mi?
0: Tekler müsabakası var. Çiftler müsabakası var bunda. Değişik branşlarımız var bizim. Sadece volo yok. Petank var. Rafamız da var. Bir de volomuz var. Bunun dışında yeni bizim federasyona devredilen bedensel engellilerin bocciyası var. Kendi bedensel engellerine göre sınıflandırma. Fizyoterapistler onları sınıflandırıyor raporlarına göre. Onlar da kendileri kendi disiplinlerinde oynuyorlar. Challenger vardı Finlandiya'da. Orada da erkeklerde şampiyon olduk.
1: Ne kadar güzel.
0: Becerecek.
1: Hemen ne yapıyoruz?
0: Yazı turayla misketi kazanıyor sporcu. Ve şu aradaki 12,5 metrelik alan ölü alandır. Burada oyun oynanmaz. Misketi öbür alana atmamız gerekiyor. Şu anda misket geçerli alanda, oyun alanında.
1: Miskete en yakın atan kazanıyor.
0: Her sporcu 3 topla oynuyor.
2: Yavuz hocam.
0: Evet.
1: Olay
0: ben sayıya girdiğim zaman rakip atıyor. Rakip girdiği zaman diğer atıyor. Mantık bu şekilde. Sayıya giren topu da çıkartmak için vuruş dediğimiz volo vuruşu yapılıyor. Ama vuruşu rastgele atamazsınız. Vuruşu çizgiye basmadan çizginin önünden atacaksınız orada. Ve bunun önüne 50 santimlik bir yay çiziliyor. Bu yayın içinden vurarak atacaksınız. Şu topu vurmak istiyorsunuz. Bunun önüne 50 santimlik yay, bu topu vuracaksınız. Eğer misketi vurmak istemiyorsanız, yanlışlıkla vurduysanız misket tekrar geri gelip yerine konur.
1: Şu an özellikle ekranları başında bizi izleyen gençler, ailelere neler söylemek istersiniz konu spor olduğunda, bocce olduğunda? Neden bocceyi tercih etsinler?
0: Vallahi neden bocceyi tercih etsinler? Gerçekten keyifli bir spor. Böyle teması olmayan, insanların birbiriyle muhabbetini bozmayan, muhabbetini artıran bir spor. Dolayısıyla hem fiziksel gelişimler için hem de sosyal gelişimler için önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların istedikleri sporu yapsınlar ama keyif alıyorlarsa bocceden de hiçbir zaman uzaklaşmasınlar.

0: Türkiye Bocce Şampiyonası'nda milli sporcumuz Burak bizimle birlikte. Merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Her koşulda Bocce'ye devam.
1: Evet, devam.
0: Önemli bir maç yapılıyor şu an. Neler söyleyeceksin?
1: Merhabalar, ben Burak Öztürk. İstanbul'dan katılıyorum. Ülkemizi İtalya'da...

0: düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'na temsil ettim. Bu sene Çin'de düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'na temsil edeceğim. Nevşehir Gülşehir'de düzenlenen yer oyunlarında yer alıyorum. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Nasıl bize bu saha?
0: Saha çok güzel, uluslararası standartlarında.

başka bir

0: Efendim Sadabat Parkı'nda tabii konseri zaman yaklaştıkça artık mangallarda yanmaya başladı bile. Sadece Gülşehir'den, Kapadokya'dan değil birçok yerden gelen misafirler var. Merhabalar,
1: merhaba,
0: nasılsınız, iyi
1: teşekkür,
0: misiniz?
1: Teşekkür, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, yakmaya başlamışsınız mangalları.
1: Ya ne yapalım, geçti hem yiyecek hem izleyecek.
0: Konsere mi geldiniz?
1: Evet.
0: Nereden geldiniz?
1: Hacı Bektaş.
0: Hacı Bektaş'tan sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Zeki.
0: Zeki amca, kimlerle geldiniz? Bayağı bir çıktı burası.
1: Çocuklarım, torunlarım hepsi burada.
0: Ailecek.
1: Ailecek.
0: Manga akşam yemeği burada mı hazırlandı?
1: Evet, evet.
0: Ne getirdiniz gelirken?
1: Valla Allah ne verirse tavuk mangal vardı, ne bir şeyler yapacak işte.
0: Bol bol.
1: Bol bol evet.
0: Şimdi akşama yetişir mi diyorsun?
1: Yetiştiririk onu biz.
0: Yani kozalakla daha da güzel olur değil
1: kozalağı
0: mi?
1: Kozalağı yakacak üstüne şey, kömür atacak.
0: Ha kömür atacaksınız. Kimler geldi?
1: Kızım sizin geldi, hanımım geldi, torunlarım geldi, hepsi geldi.
0: Oğlan da var.
1: Oğlan da var.
0: Tüm aile burada.
1: Aile burada, aile.
0: Ne kadar güzel. Kimlerle geldin, nasıl gidiyor? Heyecanlı mısın, konser dinleyeceksin?
2: Evet, çok heyecanlıyım. Dedem olur. Annem geldi.

0: dayımgil hep birlikte geldik ayrıca.
1: Hem muhteşem bir akşam yemeği, ziyafet
0: evet,
1: çekeceksiniz.
0: Evet, doğada. Ya arada ya geliyoruz, Allah, güzel oluyor burası.
1: Bayağı da atmosfer güzel. Aman evet, efendim mangalları yakmayalım. Gayet güzel. Kıvamında yakıyor, yanıyor. Var mı selam yollamak istedikleri?
0: Hacı Bektaş'a selamlar buradan.
1: Ekranları başında bizi izleyenlere de selamlar olsun efendim. Yaz ayları da başlayınca mangal sezonu açıldı.

0: dinleyiciler, 3. Mantar Kaya Gençlik Festivali kapsamında bugün sahne alacak sanatçımız Pera Grubu ve Gökhan Bey bizimle birlikte. Gülşehir'e hoş geldiniz.
1: Gülşehir valla bugün beni çok şaşırttı. Çok,
0: öyle mi?
1: Çok güzel görünüyor. Yani daha önce de gelmiştim buraya, klip de çektik daha önce. Geçen yıl klip çekmiştik, ondan bir iki yıl önce de böyle gezmeye gelmiştim. Bugün çok güzel yani her şey. O yüzden de çok mutluyum burada olmaktan dolayı valla.
0: Peki şunu soracağım.
1: Festivaller de özellikle böyle çok hoş. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Kapadokya Havalimanı'nın yanı başında gezme şansımız oldu mu?
1: Ben daha önce gezdim. Bugün olmadı. Turneye devam ettiği için. Bugün biraz öğleden sonra falan gelebildim ama yarın biraz zamanım olur.
0: Yine gezerim. Gezmeye devam edeceksiniz.
1: Yani mutlaka gezerim.
0: Şimdi gençlerin şehri olma yolunda burası ve gençlik festivalinde...
1: O yüzden benim şehrim.
0: Değil mi? Bu yüzden.
1: Bugün hem coverlar çalacağız, sevilen coverlar çalacağız, hem kendi sevilen şarkılarımızı çalacağız. Bugün eğleneceğiz ya her zamanki gibi.
0: Gönlümün Efendisi'yle gençlerin de sevgilisiniz bu arada.
1: Sağ olsunlar. Vallahi teşekkür ederiz.
0: Peki neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi yani Gülşehir çok güzel bir yer haline geldi. Daha da gelişeceğini, çok hızlı gelişim gösterdiğini gördüğüm için de mutluyum. Daha da hızlı gelişeceğine de eminim. Turnuvalar da yapılıyor burada.
0: İlk defa yapılıyor. Bocce turnuvası.
1: Dünya bocce turnuvalarında Gülşehir tamamen bir marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.
0: Herkes davet edelim. Gökhan Bey'i görmek isteyenler burada görecekler.
1: Mutlaka görsünler. Gerçekten burası hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğanın böyle eşsiz yarattığı bir yer.
0: Kızılırmak yanı başında.
1: Harika bir yer. Gerçekten çok harika bir yer yani. Çok yakın olup da maalesef gelemeyenler de var. İnşallah burayı herkes ömrü hayatında bir kere, iki kere, üç kere ne kadar kısmet olacak gelip görsünler yani. Ben gerçekten buradaki otantikliği, buranın atmosferini, buranın insanlarını da çok seviyorum. O yüzden çok güzel bir yer. Herkes gelsin bence.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür
0: ederiz. Gençler sizi bekliyor. O zaman sahne sizin.
1: Tamam, sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılar.

0: %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Tam o anda bir yutku. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
2: Sen de sadece Duru'la.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Fazla lezgin. Sevince.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında bir başka marka şehirde buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: şeker hastaları, romatizma, tansiyon ve kalp hastaları için ilaç kullanmak tek çözüm mü? Mide sorunları olanlar, baş ağrısı çekenler, nefes alırken zorlananlar, psikolojisi bozuk olanlar sorunlarından nasıl kurtulacaklarını gerçekten biliyorlar mı? Her hastalık ömür boyu sürmek zorunda mı? Hangi hastalıktan nasıl kurtulunur? Doğru bilinen yanlışlar neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş gerçekleri tek tek açıklayacak. Herkes bu programı konuşacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Afiyet bal şeker olsun kahveniz.
2: Ben de sabahleyin sarma yedim.
1: Öyle mi? En sevdiğiniz yemek değil mi sarma? Değil mi?
2: Evet.
1: Afiyet olsun.
2: Bence Türk yemekleri içerisinde en lezzetlisi o.
1: Soğuk mu yediniz?
2: Soğuk sıcak fark etmiyor.
1: Çok lezzetli gerçekten. Mesela ertesi gün diyelim sarma gibi, dolma gibi yiyecekleri bu mikrodalga fırında hani ısıtıyoruz ya, öyle yiyoruz. Onun bir zararı olur mu?
2: Valla mikrodalganın şu ana kadar bilinen bir zararı yok. Yani mikrodalga pişirmeye göre daha iyi bile sayılır. Yani millet bu mikrodalga hani bir şeyliği var biliyorsun. Mikrodalga sevmeyenler.
1: Evet.
2: Biliyorsun.
1: Niye o?
2: Ya boş işler.
1: Yani Işından yine. Dolayı nasıl
2: Hayır,
1: ısınıyor?
2: Canım, yani o bir titreşimle ısıtıyor. E sonuçta sıcaklık da titreşimle ısıtıyor. Yani çok bir farkı yok yani. O da çok kadar bir şey değil yani. Hani çok takılacak bir durum değil. Vücutta bir hasar olurken bir anda da tamir devreye giriyor.
1: Nasıl atacağız mesela o radyasyonu?
2: Ya atamazsın yani. O DNA tamir ediyor. Öyle bir aile şey yok. Eskiden yoğurt verirlerdi radyasyon çalışanlarına. Yani yoğurt bir miktar atar mı tartışırım. Zaten yoğurt kendinden iyi bir gıdadır.
1: Evet.
2: Hani. Ama yoğurt yiyip sağlıklı yaşamak diye bir şey yok. Yoğurt yemek lazım. Yani öğünlerde bulunması lazım bir kase. Ya şöyle bir teoriye gitmeyin. Ben yoğurt yerim 100 yaşını geçerim. Böyle bir şey yok.
1: Yok. Ama genelde 100 yaşını geçenlere yani, soruyorlar çok yoğurt
2: zeytinyağı
1: tüketiyorlar.
2: Zeytinyağı yerim 100 yaşını geçerim. Yok öyle bir şey. Ceviz yerim 100 yaşını geçerim. Yok kardeşim.
1: Tek bir
2: yani dengeli yani. Nasıl dengeli? Mesela ben 2 kaşık yoğurt da yerdim. 3 kaşık. Sarımsak da yerdim. Salatalık da yerdim. Domates de yerdim. Kahve de içerdim. Hani bulamaç ekolü yolunda hep. Ya bulamaç ne demek? Her şeyden yiyin. Yani mesela incir yiyin. İşte salatalık yiyin.
1: Mevsiminde.
2: Domates yiyin. Ondan sonra. Yani şey olarak yani mevsimde de yemeyebilirsiniz. Yani bir tane ağzınıza biber girsin mesela. Yani çeşitlendirin gıdayı. Mesela bugün işte kapya biber de yiyin. Kırmızı, yeşil biber de yiyin. Acı biber ondan da yiyin. Yani ben acı sevmiyorum. Ye kardeşim bir tane ye ondan da ye. Hani böyle olun.
1: Çeşitli.
2: Çeşitli. Mesela bir bardak gazoz için. Neden içmeyeceksin gazozu iç?
1: Şekerli diye.
2: Yani iç, boş ver, iç. Yani bir tane yemeğin yanında bir bardak iç. İşte şura bir bardak iç. Şalgam ben hiç sevmem. Ya bir bardak iç.
1: Şalgam lezzetlidir de.
2: Ya bir acılı. Genel bir riski dağıtmak lazım. İnsanları da öyle mesela. İşte ben bu insansız yapamam. Bu normal bir laf mı?
1: O biraz tehlikeli bir şey değil mi?
2: Ben o zaman ben sarımsaksız yapamam gibi.
1: Evet.
2: Ben bu... Abi tek tip gıda zehirler.
1: Ben kahvesiz uyanamam diyor mesela. Güne başlayamam diyor
2: kişi. Ya mesela bir bardak kahve. Mesela kahve florayı iyidir. Mesela ben içe

0: Severim de. Ama bunu böyle günde 6 tane, 7 tane, 8 gerek yok. Mahvedersin bünyeni. Yani tansiyonu çok yükselir, kalbini yorarsın ama bir bardak, iki bardak iyi.
1: Evet, sizin geçen haftalarda bir sözünüz vardı hocam. Demişsiniz ki ailelere bir uyarıda bulunmuşsunuz. Kendiniz kazanın, kendiniz yiyin. Çocuklarınıza da 5 kuruş bırakmayın.
0: Evet.
1: Neden dediniz onu?
0: Yani bunu neden? Ya kendinizi harcayın yani. Merkeziniz kendi hayatınız olsun. Mesela işte ben bunu ayırayım başkasına. Ya öldükten sonra kim öyle kim kala kardeşim. Boş ver ya ne demiş. Bak kendiniz kazanın. Kendiniz çocuklarınızı 5 kuruş.
1: Evet.
0: Evet. Kendiniz kazanın. Kendiniz yiyin birader. Ha çocuklarınıza 5 kuruş bırakmayın şu demek. Yani kalırsa kalır. Ama yani yiyin yani.
1: Kendiniz de yiyin yani
0: Yani
1: birikim yapmak adına.
0: evet yiyin. Mesela yarın mesela yaşlılığınızda kendinize baktırın. Ondan sonra güzel tatillere gidin. Ondan sonra harcayın paranızı. Mesela ben şurayı hiç görmemiştim. Gidin basın parayı görün.
1: Bir laf vardır ya hocam, yemeğinin malını yerler
0: E
1: diye.
0: tabii.
1: Sen yemiyorsun, sonra
0: Sonra
1: senden
0: kalanlar ne
1: sonrakiler.
0: der biliyor musun? Ya az biriktirmiş derler. İnsanoğlu bir de ikinci özelliği. İnsan nankördür.
1: Nankörlük, evet.
0: İnsan nankördür. Bu bütün kadim kitaplarda geçer. Yani nankördür. Bence şuna bakarsan da insanoğlu hatalıdır. Ben insan hatalı olarak görüyorum. Ama bir şey daha var. Hiçbir şey mükemmel değil ki
1: Evet.
0: evrende. Bugün güneş de hatalı, dünya da hatalı. Zaten her şey kendi içinde bir mükemmelliyeti ve hatayı barındırır. Yani yin yang gibi. Yani şöyle bir şey var. Güzel ve çirkin hep aynı yerdedir. Bugün mesela bir insanın her yeri güzel olur mu? Hayır. Yüzü güzeldir, ayağı çirkindir.
1: Ama her yeri güzel olanlar da
0: Ya
1: var. Çok
0: yok
1: nadir.
0: kardeşim ya yok.
1: Çok böyle süper
0: Hayır. O
1: modeller.
0: zaman da o da gaz çıkarır, kötü kokar.
1: E tabii.
0: Vardır bir pisliği.
1: Tabii o da
0: Ha,
1: insanlık hali.
0: sabahleyin kalktığında ağzı kokar. Ya vardır bir şey. Bakın insan bütün her yeriyle güzel bir varlık değildir. Zaten bu olması bir sorundur. İnsan mesela şimdi insan sanıyor ki fondötenli herkes güzel. Filtreli herkes güzel. Bir de sabahleyin bak bakalım.
1: Bak
0: Bak
1: yaşsız.
0: herkesin midesi bulanır. Herkes kusar, herkesin ağzı kokabilir, herkesin saçı yağlanır. Bütün insanlar böyledir. Onun için ey bizi dinleyenler, o Instagram'da gördükleriniz hepsi bir 5 gün geçirdikten sonra şunu anlayacaksınız. Aa bu da benim gibiymiş. Günaydın. Millet sanıyor ki işte onlar işte şöyle. Hayır. Hayır efendim öyle değil.
1: O da bir insan. O da
0: Tabii
1: tuvalete
0: ki
1: gidiyor.
0: bugün sen mesela bugün bir kadını alın sabahleyin bakın bakalım. Fönü yok. Saçının boyası yok, dibi yok, fondöteni yok. İşte o da bizim Mehmet abi gibi.
1: Olabilir.
0: Yani
1: Yani bir gün mesela
0: bizim bir laf
1: tamamen
0: vardır.
1: hiçbir şey yapmadan çıksan nasıl
0: Ödemişte
1: olur?
0: şunu derler. Düğünden kız alınmaz. Neden?
1: Neden?
0: Boyalı çünkü.
1: Düğünde boyalı
0: E
1: diye.
0: de boyalı.
1: Genelde de hep düğünde beğenirler
0: Tabii
1: ya.
0: düğünde beğenirsin.
1: Halay da
0: Ondan sonra ne olur?
1: beğeniyor.
0: Ondan sonra görürüz. Ya şuna bak bu da birçok hata. Bir şeyi çok yüceleştirmek. Çok değer vermek. O çok çok çok zeki bir insan. O çok değerli bir insan. O çok güzel. Yanlış. Kimse çok zeki değildir. Kimse çok aşırı güzel. Herkese ortalama bir şey verin. Ama kendinize de böyle. Kendinize de aşırı değer vermeyin. Ondan derim. Hayatınızın merkezine kendinizi koymayın.
1: O yüzden çok estetik ameliyatlar
0: Tabii
1: arttı.
0: narsizm gelişiyor. İşte benim göbeğim böyle. Benim ayağım böyle. Evet. Sen de öyle yaratılmışsın birader. O zaman kendini o haline kabul edeceksin. Seveceksin. Ama başkasını da öyle sevmiyor.
1: Evet, işte bu narsizm oluyor değil mi?
0: Tabii
1: Başkasını
0: ki.
1: beğenmeyenler var mesela. Kimseyi
0: Kendini
1: beğenemiyor.
0: de beğenmiyor. Ezik. Yani içinde aşağılık kompleksi. Çok var insan böyle aşağılık kompleksi olan.
1: Evet.
0: İçinde aşağılık kompleksi var. Mesela hep şöyle. Başkasına bir kulp buluyor. Ya aşağılık kendinsin sen. Mesela o şöyle, o böyle. Mesela sadece işte ben onu görüyorum. Onun şunları var. Onu görüyor işte. Onun elleri böyle. Onu görüyor. Onun işte ayağı böyle. Sen nesin peki aşağılık?
1: Ya.
0: Aşağılık kompleksi olan insanlar.
1: Niye
0: Mesela
1: kusur arıyor mesela?
0: senin paranla mesela dalga geçiyor. Çünkü kendin aşağılık kompleksi para. Hani mesela.
1: Evet.
0: Mesela güzellikle dalga geçiyor. Herkes kendinde olmayan şeylerle dalga geçer. Çünkü onu ironiye alıyor ki kafasında bir yer keşke etmesin diye.
1: Mesela yanındakinin bir başarısından kendisi aşağılık oluyor,
0: Hayır
1: değil mi?
0: mesela şöyle diyor. Aa işte gitti de ne oldu? Şey bilmem nerede okudu. Ya bunlar da hep böyle. Aşağılık kompleksi. Aşağılık. Çünkü kendi de bir halt değil. Çünkü kendi yani o zaman şundan şunu anlıyoruz. Herkes kendi aşağılık yerini bağırır.
1: Evet.
0: Parası olmayan parayı bağırır. Zekası olmayan zekayı bağırır. Saçı olmayan saçını bağırır. Ama bir şey var. Saçı olmayan adam sadece saçını bağırmıyor. Aşağılık kompleksi öyle derin bir şey ki o saç. Mesela saçıyla ilgili sorun var ya mesela
1: Evet.
0: aşağılık kompleksi. O karşıdakinin her şeyini eleştirmeye başlıyor. Sadece saçını değil. İşte parasını da eleştiriyor, gözünü de eleştiriyor, eşini de eleştiriyor. Aşağılık kompleksi çok derin bir şeydir.
1: Çok zor değil mi öyle?

0: insanla yaşamak da çok
1: tabii
0: zor.
1: Tabii ki. Mesela ben yolda giderken anlayabiliyorum mesela. Hmm. Seni görüyor mesela. Bak bu böyle gibi. Mesela ben mesela bir yere gidiyorum mesela. Ay bu da saçlarını taramıyor bana. Hmm. Ya sana ne benim saçımda? İster tararım ister tararım. Sana ne?
0: Yani.
1: O aşağılık ya. O aşağılık yani bende bir şey bulacak.
0: Kendini kapatmak için.
1: Kendini kapatmak için. Ama onun bir sıkıntısı var. Onun bak ailesine çocuğu kötüdür. Anası kötüdür. Eşi alkoliktir. Kumarbazdır. Rezalet bir hayatı vardır. O senin senden şey ayar aramaya çalışır.
0: Çamurat.
1: Çamurat değil. Eksiklik eksiğini aramaya çalışır. Ağır. Neden? Oh. Şunu diyecek beyni. O da eksik. O da benim gibi aşağılıkmış. Bak. Hayır değil. O zaman aşağılık insanlar karşı tarafına da aşağılayarak iki tarafı da aynı yere çekmek isterler. Onun için bunları hiç dinlemeyin. Değil birisi mi? Aşağılıyor mu dinlemeyin. Ama siz de bunu yapmayın. Mesela bazen söylüyorum. Aşağılık sen diyorum aşağılık mısın? Neden? Başladın gene diyorum.
0: Öyle mi? Direkt evet. Yüzüne söylüyorsun
1: direkt, değil mi? Aşağılıksın. Evet, aşağılık çünkü aşağılık kompleks var. Çünkü evet. Senin saçını eleştiriyor mesela. Başını eleştiriyor. Ha, samimi insana birini eleştirebilir. Mesela annen baban çok samimi insandır.
0: Evet çok yakın dostun.
1: Bugün bir samimiyet için ortalama bir insanla 6 ay tanışmak lazım. Hmm. Ben çarptım böldüm.
0: Evet.
1: Yani 6 ay da şöyle bir şey. Günde en az 2 saat konuşulmuş. Yani bir diyalog kurulmuş. Hı-hı. Ben bir de bir şey var bir kural. İnsanlara 6 ay önceden güvenmeyin. Türkiye'de.
0: Öyle mi?
1: Büyük laf.
0: 6 ay diyorsunuz. Altı kritik eşik. 6 aydan önce.
1: Ha ben hocam evleneceğim 6 ay. İş yapacağım 6 ay. 6 ay. Mesela sen buraya Beyaz TV'ye 6 ay güvenmeyeceksin. Başladıktan sonra. İş yeri de öyle. 6 aydan sonra. Çünkü 6 ayda çok şey değişiyor. Ve evliliklerin de bitme yaşı Türkiye'de 6 ay ve 1 yıl.
0: Genelde 1 yıl içinde bitiyor evlilikler.
1: 6 ay kavga başlıyor. Dönemi.
0: Evet.
1: 1 yılda son noktana konulduğu dönem. Geçen de bir avukatla konuştum. 1 yılda Türkiye'de boşanma ihtimali %28-30. Yani evliliklerin %30'u toplam İstanbul'da evlilik bitme oranı 50.
0: Evet. %50. Çoğu orada bitiyor
1: 45-50.
0: Yani.
1: 45-50. 5 yılda bitme oranları ise 40-45'e yaklaşıyor. Bak ama en büyük bitme 1 yıl.
0: 1 yılda.
1: %30 yani bir evlilik bitecekse 3'te 1 birinci yılda bitiyor.
0: Peki sizce o evliliğin biteceğini taraflar önceden hissetmiyor
1: biliyor.
0: Mu?
1: Bilerek... Hissetmiyor değil. Biliyor.
0: Bile bile lades mi oluyorlar?
1: Bir insanın evlilikten bitirmesinin en önemli şeyi aldatma da aynı dinamiği nedir biliyor musun?
0: Nedir?
1: Beklentisi yok. Hmm. Yani diyor bundan bir şey olmaz diyor.
0: Evet.
1: Yani beklenti şu demek. Eğer bir adamın bundan beklentisi varsa diyor ki düzelir diyor bekliyor. Hmm. Yani diyor ki bunun diyor bu kapasitesi var diyor. Bu kahveden kahve olur diyor. Ama bunu diyor pişiremiyorlar bunu diyor. Hmm. Bekleyeyim diyor biraz büyüsün diyor işi değişsin diyor. Bu ama beklentisi yoksa
0: bitmiştir.
1: Evet. Onun için bir kadın şuna karar veriyor. Erkek de öyle. Bundan bir şey olmaz. Hmm. Bundan bir şey olmaz. Beynine yerleştin bitti.
0: Bu düzelmez. Bravo. Bazı şeyler mesela çok takıntılıdır. Yani mesela öfke problemi.
1: Şimdi bak düzelmez de hata şu. Bir kere düzelmeyecek adamı şunu bileceksin. Hmm. Şunu defterinize yazın. Kimse değişmez. Hmm. Kimse değişmez. 7'sinde neyse 70'inde o olur. Huy değişmez, can çıkar, huy çıkmaz. Bir adam, bizim mesela en büyük ülkedeki hata bu. Bir kadını görüyor, diyor ki ben bunu şu neyini sevmiyor. Mesela kadın açık giyiniyor. Hı hı. Ben diyor evlenirim bunu değiştiririm diyor. Değiştiremezsin.
0: Değil mi? Büyük sorun.
1: Bir adam mesela çok güzel bir şey söylüyor. Dürtü kontrol bozukluğu var, sinirli bir adam. Hı hı. Ben bunu değiştiririm diyor. Değiştiremezsin. Mış gibi yapar o.
0: Evet.
1: Değişmiş gibi yapar sana. Bir de insanlar flört döneminde birbirlerine en güzel yerlerini gösterirler.
0: İlk 3 ay.
1: İlk 3 ay, 5 ay neyse. Nikahta keramet ne var biliyor musun?
0: Neden?
1: Çünkü nikah kıyıldığı zaman herkes rolü bırakır.
0: Gerçekler ortaya çıkar.
1: Keramet o işte. Gerçekler ortaya çıkar. Ondan sonra sen herkes şunu der. ben bunu böyle bilmiyordum. Ulan tabii bilmiyordun. Sana yüzünü göstermedi ki. Hı-hı. O zaman bir adam flört döneminde sinirliyse evlendikten sonra o siniri 100 kat artacak. Bir insan kaprisliyse bir kadın evlendikten sonra o kapris 100 kat artacak. Siz o kaprisi sevmiyor musunuz? 100 kat sevmeyeceksiniz çünkü 100 kat artacak. Yani buradan sonra şöyle düşünün. Pasaklı evet. Evlenecek 100 kat pasaklı olacak.
0: Değişmez.
1: Şöyle şunu diyeceksin. Bu kadın bu erkek flört döneminde pasaklı. Hı hı. Ben bu kadının pasaklığını seviyorum. 100 katta değil 1000 katta severim o zaman evlenirim.
0: Ha, evet.
1: Ama ben bunun 100 kat daha pasaklı olmasını hayır kaldıramam. Hmm. Sakın bulaşmayın. Ondan insanlar da. Ama insanlar şöyle bir özelliği var. Herkes kendini bilsin.
0: İşte kendimizi bilmiyoruz bence. Büyük
1: siz
0: sıkıntı
1: de,
0: orada.
1: Tabii ki. İnsanlar birbirini kendini. Sen kendini bilmiyor musun? Mesela ben söyleyeyim mesela. Ben şöyle bir adamım. Ben kiloluyum. Benim hı-hı. boyum çok uzun değil. Hı-hı. Benim saçlarım seyrektir. Hı-hı. Yazalım mesela.
0: Evet işte ben biraz bakımsızım.
1: Bakım

0: Ben bakım yaptırmayı sevmiyorum. Herkes bakım yaptırmayı sevmez. Siyah noktayla gezer. Bazısı da şunu diyebilir. Ben süslü Fatma'yım.
1: Evet.
0: Ben kuaförden çıkamam. O zaman insanlarla bunu konuşacak diyeceksin ki ben günde 2 saatimi makyajıma veriyorum. 2 saat. Diyecek ki adam 2 saat mi diyecek gel benimle. Bak ben bu kadar makyaj yapıyorum. Senin yanında oturacaksın 2 saat böyle bekle. Çünkü sen 2 saatte anlamıyor. Şimdi insanın hatası ne biliyor musun? Adam diyor ki benim boyum uzun diyor. Kaç metre diyorsun? 2 diyor. Adam ya ulan 2 metre getir gel ne kadar? Ulan ben 1.70 30 santim şu kadar fazla senden. Yani diyorsun ulan bu bayağı uzun.
1: Bol keseden.
0: Hayır bol keseden değil. İnsanlar sayıları anlamaz. Göreceksin. Mesela bir kadın diyor ki ben diyor 2 saat makyaj yapayım. Bir erkek bunu anlamıyor.
1: Ne olacak canım diyor.
0: Yanına oturacaksın. 2 saat makyaj. Adam diyecek ulan 2 saat o. Diyeceksin. Yani şunu söyleyeceğim. İnsanlar başlarına gelince ellerine tutunca anlıyorlar.
1: Tabii bir kuaföre mesela, götür bakalım 5 saat saç boyatmaya. Ben sana şimdi diyorum ki
0: 5 kiloluk karpuz. 5 kiloluk karpuz. Ulan 5 kiloluk karpuz. Kocaman bir şey. İşte insanlar da bunu söyleyeceksin. Ve insanlar bunu gördükten sonra şunu düşünecekler. Bir dakika bu 2 saat yapıyor. Evlilikten sonra bu daha da benim gözüme batacak.
1: Dürüst olmak lazım bu
0: dürüst
1: konuda.
0: Dürüst olmak lazım.
1: Hatta bazıları diyor ki ben hallederim ya. Yemek yapıyor musun? Çok güzel yemek yaparım diyor. Halbuki hiç eline tencere almamış.
0: Yap. Diyeceksin ki sen yemek mi yapıyorsun? Yap bakalım bize. Bir tencere dolma sar diyeceksin. Bak bak bir kadına şunu diyeceksin.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir tencere dolma
0: bir
1: sar.
0: Bir dolma sar bakayım hadi. Ha, ince ince sar bakalım.
1: Evlilik kriteri mi bu?
0: Hayır kardeşim kadın diyor ki ben diyor güzel dolma sarıyorum sar diyeceksin. Hadi görelim.
1: O zaman iddianı
0: yap
1: göster.
0: Yap bakalım göster marifetini.
1: Evet. Göstersin o da
0: işte,
1: madem.
0: Hayır bu böyle olacak bu. Çünkü insanlar burada çok büyük bir hata yapıyorlar. İşte ben her türlü yemeği çok güzel yapıyorum. Hadi buyurun. Hadi bir donat bakalım. Yap bakalım. Bakıyorum bir de. Bir numara yok Mike.
1: Bir de yalana da aslında gerek yok. Çünkü bunlar dediğiniz gibi evliliğin hemen ilk aylarında ortaya çıkacak
0: bir
1: şeyler.
0: Bir de gittiğiniz zaman üstte dün dan diye söyleyin mesela. Yani insanlara bunu söyleyin.
1: İlk görüşmede mi mesela kahve içmeye
0: tabii,
1: gittik?
0: Gittiniz mesela herkes mesela, merhaba nasılsınız? Ya sen böyle değilsin ki. Niye yalan söylüyorsun ya? Sen böyle misin?
1: Merhabalar.
0: Ben mesela ilk ben gittiğim insanları hemen anlayabiliyorum ya. Rol yapıyor ya. Rol yapıyor. Ya bir normal şunu. Ya şu kahve nasıl alınır ya? Bu kahve şöyle alınır mı?
1: Nasıl alıyor?
0: Ha böyle alıyor. Lan bu kahve şöyle alınır ya. Normal davran. Bu ne be? Ondan sonra bir bakıyorsun.
1: Hiç öyle değil.
0: Bir eve giriyor, telefonu bir alıyor. Ne laflar, ne sövmeler, ne saçmalıkla. Senin yanına geldiği zamanım, efendim lütfen şey demeyelim, onun adı kadın demeyelim, bayan diyelim.
1: Bayan demeyelim, kadın diyelim.
0: Kadın haf gibi ama eve gittiğinde her
1: küfürler.
0: Numara var.
1: Ya.
0: İşte bunlar ne biliyorsun? İşte bunlar aşağılık insanlar. Ondan insanlar boşalıyor. Çünkü normal insan kalmadı artık. Normal insan eskiden kişilik bozuklukları toplumda %10'du.
1: Niye bu kadar arttı?
0: Şimdi %10 normal, 90 kişilik bozukluğu. Çok insanda kişilik bozukluğu var.
1: Kimse kimseye güvenmiyor.
0: Güvenmiyor değil, hastalıklı insanlar. Bak ben birçok insanla ikinci defa görüşmüyorum. Bak telefon açıyorum diyorum ki.
1: Evet.
0: Benim seninle bir daha görüşme ihtimalim %1-2 diyorum. Ne demek bu diyor? Yani çok az diyorum. Ve bir daha görüşmüyoruz. Yani şunu demiyor bana. Öyle şey mi olur? Belki biz görüşürüz de demiyor. Nasıl biliyor musun? Çıkar odaklı. Benden ne alacak? Benden YouTube çektirecek. Çektiriyor. Bak bugüne kadar bütün sunucular içerisinde benim bir defa oturup bir bardak çay içmişliğim yok.
1: YouTube'u çekiyoruz.
0: Bitti. Ona izlenmeyi alıyor. Oh 165 bin izlendim. Şükürler olsun ya Rabbim.
1: Bir çay ikram edip sohbet edilmiyor
0: mu? Hayır o anda değil. Ha. Mesela bir bayramda ya bana bir mesaj attı ya. Bak bana bayramda bir tane YouTube çektiğim insanlardan mesaj gelmemişti.
1: Telefonunuz olmasına rağmen.
0: Evet olmaz mı? Ama çekmeye kalk vızır vızır ararlar. Babaları hasta olsun vızır vızır ararlar. Onun için ben bu televizyon videoya aslında hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbir spikere, hiçbir YouTuber'a güvenmiyorum. Hepsi ne olmuş biliyor musun? Ne? Plastikleşmiş. Oyunu şöyle görüyor. Çektir geç. Halk onu izliyor. Arkasından da şunu diyor. Ah yaptırdık işimizi. Ama yukarıda bir Allah var bunu gören. Şunu hiç unutma. Bir gün ona da onu yapacak. Çünkü normal değil insanlar.
1: İnsana değer vermemek
0: bak,
1: oluyor bu.
0: Sana söyleyeyim. En tepedeki ahlaksız kısım şov dünyası.
1: Öyle derler medya sektörüne.
0: Ahlaksız. Ahlaksız. Yani dizi oyuncuları, film oyuncuları hepsi.
1: Böyle ondan bir sonra, algı var bu gerçek
0: evet,
1: mi diyorsunuz?
0: Hepsi al ben. Hepsini yakından tanıyorum ben. O gördüğün insanlar bunu dizilerdeki bir normal hayatta gör. Ya yapımcılar bıkmış bunlardan. Deli diyorlar. Ben büyük filmcileri biliyorum.
1: Evet.
0: Türkiye'de büyük bilmem ne film var ya mesela 15 bin

0: bölüm işte 1500 bölüm şey dizi çekmiş.
1: Evet.
0: 100 tane film yapmış. Nasıl diyorum dizi oyuncu? Deli bunu hocam.
1: Çok mu kaprisler?
0: Kapris. Kapris, narsizm, ben bir şey oldum, önemliyim ben. Ya önemli değilsin ya.
1: Dizi
0: Değil mi?
1: bitince ne olacak?
0: Hiçbir şey. Biz bir yere gidiyoruz mesela. Ben bilmem ne dizisinde oynadım. Ben de hayatta oynadım diyor.
1: Hayat dizisinde.
0: Ya bir, o zaman en üst takvada kim var kişilik bozukluklarında? Bu sanatçı tayfası. Bunlar ağır sıkıntılı bunlar. Yani
1: güya sanatçı,
0: bunlar.
1: Halbuki gerçek sanatçı böyle olamaz da.
0: Bak, şeyde sanatçı değil miydi eskiden? Ne anladı? İyi kötü şey de mesela baktığınız zaman bir sürü sanatçı vardı bildiğimiz. Ha, Kemal Sunal da sanatçıydı.
1: Tabii
0: Bugün
1: ki.
0: Kemal Sunal bizden daha Kemal'di ya.
1: Aynen öyle. Allah
0: Yani
1: rahmet eylesin.
0: umurunda değilmiş adam. Ben bakıyorum mesela Kemal Sunal'dı.
1: Muhteşem bir
0: Canlandırdığı kara.
1: insan.
0: Hala neden izleyip gülüyoruz? Çünkü bizden biri.
1: Aynen öyle.
0: Hala İnek Şaban'a biz gülüyoruz ya.
1: Ya.
0: Ulan Cüneyt Arkın'dı işte. Orada bir karate yapardı ama bir de komikti. Hayır,
1: Orhan Gazi.
0: kendi
1: Tabii.
0: de bile bunu şey yapardı. Hani ironi de yapardı
1: Tabii.
0: ama çok değerli adamdı.
1: Şener Şen.
0: Ha.
1: Bak ne, bunların hepsi sanatçı. Gerçek
0: Gibi.
1: artist bunlar.
0: Yani mesela Kemal'in sanatçılığı şeyden büyüktür. Şener'den büyüktür.
1: Öyle mi? Ben
0: Tabii.
1: ikisini de ayrı severim benim
0: Tamam.
1: kalbimde
0: Kemal
1: tabii.
0: başka. Kemal bizden biriydi yani. Kemal
1: Evet.
0: içimizden biriydi mesela. Kemal ben çok seviyorum. Kemal Sunal
1: Hı.
0: bizden biri. Hani bir de normal hayatları da bizden birisi. Mesela Şener Şen'in ben normal hayatını hiç bilmiyorum.
1: Pek bir
0: Gizlidir.
1: görmüyoruz. Evet.
0: Ama Kemal Sunal bizden biriydi.
1: Tabii
0: Mesela
1: evi, ailesi, çocukları normal bir hayat yaşamış.
0: O zaman Gül Sunal şey anlatıyor, Kemal Sunal anlatıyor. Ben hepsini dinlemişimdir. Bizim Kültür Bakanlığı ona şey yaptı.
1: Hı.
0: Mesela o kadın da ben şey yaparım hani. Onun çocukları da var işte bir tane
1: Ali
0: Ali
1: Sunal.
0: Sunal var. Bir tane de
1: Gül
0: Ezo Sunal var.
1: Ezo
0: Ha,
1: kızı var,
0: anlat
1: evet.
0: kızı var. Yani mesela bir düzgün bir aile kurmuş. Düz bir insan
1: Güzel
0: ya
1: bir evlatlar yetiştirmiş.
0: dümdüz herif
1: Evet.
0: düz ya.
1: Evet ya, ya muhteşem bir insan. Allah rahmet eylesin. Çok erken kaybettik Kemal Sunal'ı.
0: Mesela ben ona bakarsam Marilyn Monroe da bence iyi bir sanatçıdır.
1: Marilyn Monroe'nun kaderi kötüydü.
0: Bak,
1: Güzel
0: önemli
1: kadın
0: değil.
1: da.
0: Marilyn Monroe'nun özelliği şu. O da Merlin'di. Yani Marilyn Monroe nasıl biliyor musun? Gittiği yere makyajsız çıkabilen.
1: Çok güzel kadınmış.
0: Abi Marilyn Monroe ya
1: Etekleri
0: sonuçta.
1: uçuşunca
0: Ha,
1: böyle
0: uçuyor. Bir
1: herkes.
0: de kısa boylu bir şey mi ya bu?
1: Değil mi?
0: Bıdıcık bir şey. Ama bir şey yokmuş yani. Ha Marilyn Monroe arızalı bir kadın. Bipoları var, borderline'ı var.
1: Hmm.
0: Ama arızalının da güzelidir o.
1: Çok güzel
0: Bak
1: kadın. Bir gülüşü
0: bir
1: var.
0: sanatçıya bazen kişilik bozukluğu yakışır. Border'da yakışır, bipolar da yakışır
1: Hı.
0: ama adamına.
1: Mesela kadın şöyle demiş Marilyn Monroe zamanında. Hep güzel ve çekici bir kadın ya. Demiş ki yıllarca hep güzel ve çekici olmak bir kadın için ne kadar zor ve yorucu. Bu cümleyi hiç unutmuyorum. Sürekli
0: Evet.
1: çekici olmak zorunda. Sürekli,
0: Evet.
1: çünkü öyle bir sembol. Marilyn Monroe, hep güzel olacaksın, hep çekici olacaksın, hep fit olacaksın.
0: Ama hala bu devre kadar geldi. Mesela Elvis Presley mesela. Hala bu döneme kadar geldi mesela.
1: Evet.
0: Mesela bazen Cowboy filmine Clint Eastwood mesela bakıyorsun. Hadi mesela
1: Bak
0: Merlin.
1: Marilyn
0: Bak
1: Monroe'ya bak.
0: Merlin tombalak bir kadın. Yani balık et esasında.
1: Evet, ama böyle beli ince,
0: Ha
1: çok hoş.
0: ince. Hayır ama şey
1: Kum
0: değil ama mesela bu
1: saati.
0: sıfır beden bir kadın değil. Yani,
1: Hı
0: onu demek
1: hı
0: istiyorum.
1: hı. Tabii.
0: Ve mesela Merlin'in yüzüne baktığımız zaman Merlin altın orana uymayan bir kadın.
1: Uymuyor mu altın
0: Uymuyor.
1: orana? Çok
0: Hayır.
1: güzel ama yüz hatları. Ağzı,
0: Ha,
1: budaklar, burun fındık gibi.
0: hayır. Şöyle bir şey. Merlin sevimli ve ihtiraslı bir kadın.
1: Hı.
0: Ya Mona Lisa güzel bir kadın mı?
1: Mona Lisa güzel diyemem
0: Değil.
1: şimdi.
0: Ama
1: Sağa sola nereye baktı belli değil bir
0: hayır
1: kere.
0: ya şey, mesela bu kadın da mesela bu altın oranı yok. Ya şu kadın şöyle bu kadın beniyle şunla bununla bir şeyi var. Hani kadını
1: Albenisi var.
0: dişilik özellikleri
1: Evet.
0: değil mi? İşte şey ne oldu göğüs ölçüsü falan işte belli falan söyledi işte falan filan. Ya şunu söyleyeceğim. Çekicilik sadece altın oran değil ey millet.
1: Hı.
0: Çekicilik kendi kişilik özellikleri. Bazen bir bakışın, bazen bir gülüşün, bazen bir saçı atışın. Ama bunlar rol olmamalı. Şimdi mesela bakıyorum ben herkes kadıncılık oynamaya çalışıyor.
1: Nasıl?
0: Yani mesela nasıl yapmaya çalışıyor işte? Böyle şey kadın, şu kadın.
1: Hmm.
0: Hani bir gülüşler. Ha ha ha ha. Ya yalan o, yalan, yalan o. Fadime teyze yalan o.
1: Herkes böyle daha bir kadın kadın
0: Ha,
1: görünmeye
0: kadın kadın
1: çalışıyor.
0: ama Mehmet Emmi mi?
1: Onunla
0: Onun
1: olmuyor değil mi? Estetikle mesela
0: kadın
1: olmuyor bu
0: kadın
1: herhalde.
0: görünmeye, davranmaya çalışıyor. Ama o bakıyorsun Mehmet Emmi o telefonu tutuşlar. Mesela bakıyorum ben şak şak şak şak. Mesela bazen böyle dolmuş oturuyorum en arkaya ben.
1: Hı.
0: Dolmuş en arkası yüksektir. Böyle millete bakıyorum ona sosyal deney. Neler yapıyorlar?
1: Evet.
0: Mesela WhatsApp'ta 35 kişi açık. 35 kişiyle yazışıyor.
1: Evet.
0: Çı çı çı çı çı çı çı çı. Yazışıyor ama. Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood bak. Bu da güzel adam.
0: Yaşıyor biliyor musun?
1: Yaşıyor hala değil mi?
0: 96 yaşında.
1: Maşallah.
0: Çok ilginç bir adam. Bunun akranları hep öldü. Neden biliyor musun? Sigaradan.

0: Bak.
1: Bu içmiyordu.
0: Görüyor musun?
1: Clint Eastwood sigara içmez ve bütün Cowboy filmlerindeki sigara sönüktür.
0: Ama hep sigara var, sönük mü içmiş? Bak sönük. Görüyor musun?
1: Hepsini tutturulmuştur burada. Öyle tutar orada.
0: Ya aferin.
1: Bak hiç dumanı yoktur onun.
0: Oyunculukta bile sigara içmemiş.
1: Oyunculukta bile Clint Eastwood sigara içmemiştir.
0: Helal olsun. O yapımcılara da helal olsun. İçtirmemişler.
1: Bu adam çok ben severim bunu. Bu gerçek. Gerçekten de. Hayır. Sigara yüzünden filmleri terk etmiştir. Hani içmesi gerekti. Evet. Oynamadı.
0: Allah Allah. Bak görüyor musun? Uzun yaşam.
1: İşte bu. Yani nesi var adamın? Prensibi var. Bir Türk oyuncu. Diyecekler ki sen sigara içmeyince oynayamazsın. Yemin ederim sigara kulağına sokar.
0: Tabii.
1: Benim ağzımı açtırmayın şimdi bunları. Anlasana bunlar işte yani Hollywood. Ya Hollywood, Hollywood'tu. Benim ağzımı açtırmayın şimdi. Neyse başka konuya geçelim.
0: Evet, prensipleri vardı. Bizim de Türkan Şoray kanunlarımız vardı. Türkan Şoray da buradan çok selamlar. Çok güzel bir
1: Türkan Hanım,
0: oyuncu.
1: Türkan iyi bir kadın.
0: Çok iyi, çok,
1: çok
0: tatlı.
1: Çok narin.
0: Evet.
1: Çok narin. Ama şunu da unutmayalım. Halkın içinde bir sürü Türkan var. Tek farkı şuydu. Türkan'ın imkanı vardı. Şeyin de öyleymiş mesela. Diğer hanımlar da öyle. Hı hı. Mesela Fatma Girik de öyle. Hı hı. Mesela bugün Fatma Girik 16 yaşında sektöre girmiş. O yaşta Türkiye'de hiç kimse kızını götürüp o sektöre sokmazdı.
0: Evet. O bir tesadüfen zaten. Tesadüfen sete gidiyor arkadaşlar.
1: Aile, aile. Aile. Aile o zaman izin ver. Teşvik etmiş.
0: Yani Türkan bu, Şoray'a bakar mısınız yani? Nasıl bir
1: Türkan'ın
0: güzellik?
1: Türkan'ın en büyük özelliğini göz altlarındaki şu siyahın altından beyazın belli olması. Görüyorsun değil mi?
0: Ha o siyah şeyi gözün bak, içine siyah beyaz çekmesi
1: evet,
0: mi?
1: Evet hayır. O normal bazı insanlar böyledir. Yani gözünün siyahı tam gözünü kaplamaz. Alttaki beyazın gözükmesi. O zaman Türkan'ın şeyi ne? Türkan'ın özelliği bu işte bir bakışı, bir evet, gülüşü. Bazen saçındaki bir beyazlık, bazen kirpin. Bu kadının alameti faikası bu. Gözünün beyazının gözükmesi buydu işte Türkan ya.
0: Abi çok kusursuz bir güzellik maşallah.
1: Ya değil ya. Ya ne kusursuz.
0: Çok Türkan güzel. Bak, gözler, burun, dudaklar.
1: Ya sen de kirpikli herkes bütün kadınlar hep öyle olur. Biraz rimellenmiş
0: büyük
1: falan.
0: Büyük gözler gibi. Ama çok iri.
1: Ya iri gözler bir de işte beyazı gözüküyor. Yani kimseyi abartma.
0: Yakın zamanda yani Haziran ayı içerisinde lise sınavı var biliyorsunuz. Anne babalar eğer evladınız lise dönemindeyse bu LGS sınavını stresini ve zorluğunu şimdiden çekiyorsunuz. Çocuklarımız çalışıyor ediyor ama o emeklerin karşılığını nasıl alacaklar? Sınav öncesi ne yiyip ne içmeli? Hocamıza soracağım. Hocam var mı bunun bir yöntemi?
1: Zaten bu iş yeme içmeye kaldıysa yani, kapat git demek ki. Yani şunu hiç unutmayın. Bir olay yeme içmeye kaldıysa yani mesela bütün her şey bitti bir yemeğe kaldı mesela. Mesela sen bir doktora gittin. Bir doktor sana şunu diyor. Efendim siz bu hastalığı havuç yemediğiniz için olmuşsunuz dediği zaman yani o yalan söylüyor demekti. Evet. Bir hastalık tek sebebe bağlı olamaz. Başarısızlık da öyle. Başarısızlığın sebebi bir tane olamaz. Başarısızlığın sebebi birçok faktöre bağlıdır. Şimdi birinci konu. Bir adam başarı nedir diye soruyorsa da başarısızdır.
0: Öyle mi? Başarı tabii nedir diye sormamak
1: ulan
0: lazım.
1: Başarı anlamıyor ki. Mesela bazı diyor ki benim çocuğum işte şöyle oldu böyle oldu. Peki bu başarı mı sizce? Ne peki başarı? Başarı ne biliyor musunuz? Başarı bir ülkedeki sistemde ya da örf adet bölümünde meydana gelen olumlu ve iyi hareketlere başarı denir. Mesela Türk örf ve adet sisteminde evliliği sürdürmek başarı mıdır?
0: Kesinlikle.
1: Evet. Evlenip çocuk sahibi olamamak başarısızlıktır. Evlenip çocuk sahibi olmak başarıdır. Yani şunu, o zaman çocuk sahibi olmak bir başarıdır.
0: Ama bazıları olmuyor.
1: Ya hayır ya Allah'tan. Başarı. Çocuk sahibi olmak başarıdır. Bırak şimdi sen de şeyi. Mesela bir dükkan açtın.
0: Evet.
1: Hiç kimse dükkana girmiyor. Başarısızlıktır. Çünkü dükkan nedir? Müşteridir. Bir lahmacuncuya ne kadar çok lahmacun satıyorsa çok o kadar başarılıdır.
0: Evet.
1: Satışlar neden çok olur? Lahmacun iyi olduğu için, lezzetli ya da ucuz olduğu için. O zaman ucuz bir şey, lezzetli ve kaliteli bir şey ucuz satarsan daha çok insan gelir. O zaman şunu söylemek lazım. Başarının alttaki faktörleri bırakın. Önce şuna bakın. Bir lokanta açtınız. Çok insan giriyorsa başarılısınız demektir.
0: Evet.
1: Ama çok insanı bedava veriyorsanız başarısızsınız demektir.
0: Para gelmek için mi?
1: Tabii ki para gelmesi lazım. Bir dükkan tipi ticaret ne için yapılır? Kar amaçlı yapılır. O zaman dükkan, ticaret kar amaçlı yapılır. Sen dükkan açmışsın, kar yok. O zaman başarısızsın. Ya şunu demek istiyorum. Örnekler verdim evet ki. Başarı ne demek?
0: Banka hesabına bağlı o zaman.
1: Mesela bir erkek ya da kadınsın. 80 yaşındasın. Saçların hala duruyor.
0: Bu bir başarıdır. Mı?
1: Tabii ki. Dökülmemiş.
0: Belki genetik sen, öyle.
1: Kardeşim genetik diye. O zaman sen genetik olarak başarısızsın. Ne yapayım şimdi?
0: Evet. Genetik diyor olarak.

0: Başarılı. O zaman saç ektiren mi başarılı? Saç ektirmeden saçlar olan mı başarılı? Saç ektirmeden. Öbürsü çim adam gibi dolaşıyor. Hı-hı. Öbürsü aileden genetik başarılı. Hı-hı, 100 evet. yaşına geçen nedir? Genetik başarılıdır falan filan.
1: Yani, bu biraz şans faktörü ne peki burada?
0: Bırak şimdi. Önce başarıyı açıkladık. Şans evet. Sınav var da var şans. Şimdi o zaman bir sınavda ilk yüze giren mi başarılıdır? İlk bine giren mi? İlk yüze giren başarılıdır. Yani hı-hı. Çünkü o daha başarılı. O zaman buradan şunu bileceğiz. Başarı toplumda İyi yerlere gelme, üst sıralara çıkmaya başarılı adı verilir. Önce evet. bunu. Mesela ben bazen diyorum ki ya ben lise birincisiyim. Ödüm lisesi mezunuyum. Tıp ikincisiyim. Ben hı-hı. 2001 mezunuyum Ege Tıp'tan. Ege evet. Tıp okul ikincisiyimdir ben.
1: Çok güzel.
0: Ben diyorum ki TUS'ta da bir sürü derece yapmışımdır. Hiç yoksa da şu anda PubMed'de 300 tane yayınım vardır. Adam buna diyor bunlar başarı mı diyor bana. Ulan adamı ya gerizekalı ya. Başarı ne başarı peki?
1: Daha
0: başarı,
1: ne olsun?
0: Başarı kahve içmek mi? Gerizekalı. O zaman başarı söylüyor. Başarı gaz çıkarmak mı?
1: Yani tabii ki değil.
0: Değil değil mi? Yani atıyor bir yerinden. Hmm. Makattan defekasyon bunun adı. Ya kardeşim. Ya boş boş laflar. Çocuğun başarılı olması demek? Çocuğunuz sınavlarında iyi not alıyorsa.
1: Dereceyle bitiriyorsa.
0: Ne demek yani? 10 alan 9 alandan daha başarılıdır.
1: Tabii. Ha.
0: Ama sosyalitesi de iyiyse hı. mesela geliyor birinin elini öpebiliyor, sarılabiliyor, Oytun abi hoş geldin nasılsın diyebiliyorsa daha da başarılıdır. Yani ne demek bu? Analitik zekasının yanında sosyal özellikler de var demek. Daha başarılı demek.
1: Çünkü
0: ki,
1: bazı insanlar tabii. başarılı mesela iş hayatında çok başarılı ama çok karaktersiz. Tamam. Ve herkes bunu biliyor.
0: O zaman
1: bu başarılı mı?
0: Hayır. İş hayatında başarılı. Hı. Yani şimdi bakın burada. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Yiğidi öldür ne demişler?
1: Hakkını yeme.
0: Şimdi bu da öyle. Şimdi sizin çocuğunuz gerçekten ahlaklı bir çocuk, okulunda çok iyi, o zaman bu artık harika bir çocuk. Ama şunu da söyleyebiliriz. Demek ki başarı öne geçmek. Şimdi şunu söylemek lazım. Bugün sizin başarılı olmanız için bir hikaye lazım. Nasıl hikaye? Süt sağmışsın köyde ve o sütler hep bozulmuş. Sen kavunuşuna takmışsın. Ulan sütleri sağdıktan sonra nasıl bozulmaz bunlar? Bak bu hikaye. Böyle başlamış bir hikaye. Anadolu'nun bir köyünde bir... Orada mı? Olay, hikaye. Amerika'da şunu diyorlar. Tıp fakültesine girerken John Hopkins'te mesela. Hı hı. Diyor ki neden doktor olmak istiyorsun?
1: Nedenmiş?
0: Hayır. Sana soruyor. Hı. Kompozisyon yazıyor. Sen yazıyorsun. Ben Oytun Erbaş. Liseden mezun olduktan sonra doktor olmaya karar verdim. Ama bu lisede ortaya çıkmadı. Ortaya 3'ten beri düşünüyorum. Bunun sebebi dedemin kaypastası olması. Hı hı. Dedem kaypastası olduğu için hep çok üzülmüştüm.
1: Bak hikaye çıktı.
0: Hikaye başlıyor. Onun EKG'lerine bakıyordum ama bir şey alın bunu diyorlar. Öbür de yazıyor ki insanlara yardımcı olmak için atın bunu.
1: Çok iyi para var diye ben çok bu işe girmek istiyorum.
0: O zaman her şeyin ise ne olması lazım başarılı olmak için? Duygu lazım. Ya. İngilizcesi emotion. Bir yerde duygu yoksa başarılı olamıyorsun. Duygu lazım. Ben dedemi tedavi edeceğim. Babamın pankreas kanserini önceden bulabilecektim gibi. Hı-hı. O zaman üniversite sınavlarında mutlaka çocuklara yetenek sınavı yapılmalıdır. Türkiye'de üniversite sınavı yapıldıktan sonra branşa göre tıp fakültesi şunu yapacak. Ege Tıp mı kazandın? Ben Ege Tıplıyım.
1: Evet.
0: Ege Tıp diyecek ki neden doktor oluyorsun mülakatı yapacak bir.
1: Seçmelere katılacak.
0: İki, doktor olabilecek psikiyatrik güce sahip mi psikolojik?
1: Bu çok önemli bir şey hocam.
0: Adam çocuk geliyor deli akıl hastalığı var bipolar çocuk. Çocuk deli. İki defa hastane yapmış.
1: O doktor peki, olacak.
0: Bipolar doktor olabilir. Ama kontrol altında. O zaman diyeceksin ki aileye bu çocuk kontrolden çıkarsa atarız. Hmm. Yani bu çocuk lityumunu, valproik asitini düzenli kullanacak. Öyle tıpçı olabilir. Psikoza al. Şunu söylüyorum. Şizofreni de doktor olabilir. Ama nasıl olabilir?
1: Nasıl olacak?
0: Kontrol altında.
1: İlaçlarını alarak.
0: Değil mi? Yani nasıl yapacağız? Adam. Şimdi o zaman bütün fakülteler bir mülakat sınavı yapmalı. Ne demek istiyorum? O zaman için sınavdan önce çocuklarınıza ecdat öğretin. Deyin ki kardeş bak bu bizim ecdadımız. Bu ecdadımız kim bizim? Bak Osmanlılar, Selçuklular. İşte şey geldi bizim onun adı Malazgirt'te 1071. Ondan sonra Alparslan ilk buraya girdi.
1: Viyana kuşatması
0: biz
1: 1071'de neler neler.
0: Buraya girmemişiz biz. Biz çok önceden Anadolu'ya gelmiş. Türkler durur mu ya? Türkler kıpırdak toplum.
1: Biz her yerdeyiz
0: biz
1: ya.
0: Biz 1071 değil. Biz milattan sonra 500-700 yıllarda Türk kavimleri buraya hep gelmiş buralara. Yunanistan'a kadar, Romanya'ya kadar gitmişler.
1: Evet.
0: Türkler çok eski bir toplum. Ve tarih

0: de muhtemelen Sümerliler, Babililer hepsi Türktü muhtemelen. Evet biz Türk'üz abi.
1: Noel Onun Baba da Türktü.
0: biz Türklüğüne sarılacaksın, güveneceksin. Önce bunu öğret. Ecdadına sarılmayı öğrettin. Tamam. Artık şu saçmalıkları bırakın. Ben yolda saçma sapan, dövmeli, pierce'lı insanlar görmek istemiyorum. Çünkü Türk dediğin adam ya da Müslüman dediğin adam vücuduna zarar vermez. Bu topraklara böyle doktor. Çünkü bizim böyledir Türkiye'de.
1: Bizden biri bir doktor, halktan
0: Hayır,
1: bir
0: bu doktor
1: doktor.
0: şu. Türkiye'de doktor otopsi de yapar. Kadın doğuma da bakar, çocuk da doğurtur, kulağa da bakar, geri genç de vaaz da verir. Vaiz de oluyor bazen. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Ama bakıyorsun bazen de bizim teyze, babaanne bugün en iyi doktor da olur. Çünkü bizim toprakların şeyi budur. Bizim toprakların özelliği bilgeliktir. Bazen bizim mahallenin bir tane teyzesi vardı. Koca karı denir ona.
1: Evet.
0: Orada bir bulamaç yapar gelir. Alnına bir yapıştırır. Milverin geçer. Vardır
1: Öyledir.
0: bilgi. Ya
1: Kocakarı
0: öyledir.
1: ilaçları
0: Koca karı
1: bunlar.
0: ilaçlarıdır.
1: Evet.
0: Vardır bildiği.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Al.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle. Otobit'te.

0: taşıdı kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Partideyken ayakkabın vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
4: Vay toplantılar!
5: Vay ödevler!
6: Vay bu işler!
7: Vay vay vay vay vay vay Domino'sum hoş! Vay vay vay vay vay vay Domino'sum hoş geldin!

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle. Otobit'te.
5: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
7: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.
12: Vay bu işler.

0: fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
3: 118.80.
4: Vay, yeni teknoloji.

0: filo yapmış.
1: Bu Salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
4: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Pozisyon ekranda, naz maç havasında Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Bazen her doktor bir vaizdir, her vaiz bir doktordur. Hani bütün meslekler bizim bu ülkede, biz milyoncu insanlarız. Yani bir milyoncu var.
10: Bir milyoncu.
9: Biz de dünyanın hiçbir insanı bir milyoncu gördün mü? Çok az
10: genelde
9: yerde
10: çok
9: var.
10: Az, evet.
9: Çin'de
10: bizden
9: falan
10: sonra
9: var.
10: Çıktı.
9: Bizden sonra çıktı. O Türk kültüründen evet. Çıktı. Çin'de var tek tük, ben görüyorum. Pakistan'da, Paki'de var. Hı hı. Yani her şey var. Mesela biz, bana diyorlar ki Oytun Erbaş her şeyi bilir mi? Ya her şeyi bilmez de her şey hakkında fikri
10: var. Her şey bir fikri olur tabii ki de. Herkesin her şey bir fikri
9: evet,
10: olmalı.
9: Evet, olmalı zaten. Evet. Ya bugün benim annem diyor ki bazen bana bir şey söylüyor. İnternette okumuş. Evet. Ben diyorum ya bunu atlamışım diyorum. Ya bazen bir çocuk geliyor bana. 5 yaşında ya. 5 yaşındaki çocukta akıl alınır mı? Alıyorum ben
10: alınırmaz
9: bazen.
10: Alınırmaz mı?
9: Bir şey okumuş gelmiş. Sen diyor bunu biliyor mu diyor. Lan diyorum sen nereden biliyorsun?
10: Değil mi?
9: Doğru söylüyor.
10: Bazen bak, bir sözcük nasıl insan hayatını değiştirir?
9: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen aile oluyor mesela. Nadir hastalıkta oluyor. Mesela Lorenzo'nun yağı. Lorenzo'yu.
10: Ne o? Hastalık mı?
9: Adrenolokodistrofi. Nadir görülen bir hastalık. Beyinde uzun zincir yağlar birikiyor. Hmm. Ve 8 yaşına doğru güzelim büyüyen erkek çocuk birden zekası bozulmaya ve şey olmaya başlıyor. Spastik hale geliyor. Ya çıldırırsın ya 8 yaşında civan gibi delikanlı, hiçbir şey yok. Beyinle oksijen gitmemezlik olmadı. Pıhtı atmadı. Ne oldu lan bu çocuğa?
10: Ne oldu bir anda?
9: Yağ birikti beyninde. Ya aileler adrenolikodistrofi bizden o kadar iyi biliyorlar ki.
10: Araştırmışlar.
9: Araştırmış. Ne yiyecek, ne içecek, kemik iliği nakli oluyor mu? Ben bazen böyle dinliyorum böyle. O zaman nadir hastalıkları aile daha iyi biliyor. Mesela otizm bir çocuk. Otizm çocuklar şu anda konuşamıyorsa folinik asit veriyoruz. Folinik asit ne biliyor musun?
10: Bir ilaç değil bu değil mi?
9: Bir ilaç.
10: İlaç mı?
9: Folik asitin yandan çarklısı. Çünkü bunların beynine folik asit etki edemiyor. O zaman otizmde şimdi bir şey çıktı. Folik asit eksikliği. Ama folik asit beyne giremediği için yan kapıdan sokuyoruz. Çünkü folik asit kapısı yok bunların beyninde.
10: Bu ne, folikil mi?
9: Folinik.
10: Folinik asit.
9: Folinik asit. Normalde kanser hastalığına veriyorduk biz folinik asit. Şey için veriyorduk. Metotreksat denen ilaç yan etki yapmasın diye. Yani folik asit normalde kemik iliği için gerek. Yüce bölünmesi için gerek. Neyse. Ya çocuk konuşamıyor.
10: Evet.
9: Aile diyor ki hocam biz folik asit kullanalım mı?
10: Bak tavsiyeyle geliyor.
9: Hayır bilgiyle. Bana soruyor bana. Çok doktora sorsan doktor diyor o ne? Aile folik asit bilerek geliyor artık bana. Ya. Yani çocuğum diyor erkek çocuk 5 yaşında konuşamıyor. Folinik asit verelim mi hocam diyor.
10: Onu çeken bilir işte. Onunla öyle
9: şunu
10: bir yaşamış ki.
9: Istiyorum.

0: O zaman her hasta yakını da bir doktordur.
1: Değil mi? Nasıl uzmanlaşıyorlar?
0: Ne demişler? Hoca ne demiş? Bana damdan düşeni getirin.
1: Ya.
0: Onlar damdan düşmüş çünkü. Hasta yakınları damdan düşmüştür.
1: Aynen öyle.
0: O nedenle onu söylemek istiyorum. O zaman buradan ne anlıyoruz? Bir çocuğun sınavlarda başarılı olması için sınavdan başarılı bir çocuğun yanına götürün. Damdan düşmüş birinin yanına.
1: Bu limon mesela sınav öncesi limon yemenin faydaları varmış. Olabilir
0: ya,
1: mi?
0: Anca zihni açtırdı. Saçma sapan midede ekşime yapar.
1: Ama matematik sınavından önce
0: hayır,
1: özellikle.
0: Hayır reflü yapar saçmalık geç öyle şey mi olur?
1: Niye mesela matematik sınavıyla limonun ne alakası
0: ya,
1: olabilir
0: saçma
1: mesela?
0: Saçma sapan şeyler ya.
1: Limon sayısal formülleri zihinde tutmayı kolaylaştırırmış.
0: Kim diyor bunu? Kim diyor bunu? Ya boş boş şeyler ya. Bir tane limonla boğulur mu ya? Limonda şey var. Asit var. Bir de C vitamini var.
1: Aç karnına hiç yenmemesi
0: ya
1: gerekiyor değil mi?
0: Ya saçma sapan. Yani olur mu canım? Anca reflü yapar şey yapar.
1: Peki bazıları mesela matematikte hiç iyi değil. Mesela ben de onlardan biriydim. Matematiğim pek iyi değildi. Bunun bir sebebi olabilir mi? Daha çok mesela yazısal değil de daha böyle sanatsal düşündüğümüz için mi?
0: Herkes matematikten iyi olabilir. Bazı insanlar matematiğe yatkın doğar. Bazı insanlar matematiğe yatkın olmayarak doğar. Ama önemli olan şudur. Yetenek diye bir şey yoktur. Matematik geni olmayanlar matematiği 10 defada. Matematik geni olanlar da bir defada anlar. Ama sonuç tekrar sayısıdır. Onun için bana soruyorlar. Bir insan yeteneksiz doğuyorsa nedir?
1: Evet, nedir?
0: Tekrar sayısını etkiler. Yani bir konuya yeteneğiniz yoksa 5 defa okunca öğrenirsiniz. Yetenekli olan da bir defa da öğrenir. Mesela gitar yeteneğin var. Tın öğrenirsin. Öbürsü 100 defa da o da öğrenir.
1: O da öğrenir.
0: Benim bir söylediğim bir şey var her yerde. Bütün cerrahlar ilk cerrah olduğunda elleri odun gibidir. Yeteneksiz.
1: Ya.
0: Dikişi tutamaz. Yapa yapa yapa yapa yapa yapa öğrenir. Ben daha hayatımda cerrahi yetenekli asistan görmedim.
1: Hadi ya. Bazıları daha yatkın diye düşünüyoruz halbuki.
0: Yatkınlık var. Hı. Olanlar var ama eli odun gibi olan hiç yeteneği olmayanlar da en iyi cerrah olmuştur. Neden? Yapa yapa. Bugün ne spikerler var. İlk haber sunduğunda aman Allah'ım çok kötü. Suna suna suna suna suna suna. O zaman bir şey yap.
1: Yaptıkça.
0: Yol gide gide iş yapa yapa öğrenilir.
1: Çok güzel dediniz hocam. Evet. Bugünün mottosu bu olsun. Yapa yapa çalışa çalışa her şey
0: yani
1: olur. Bağdat bulunur.
0: İngilizcesine experience is everything.
1: Experience is everything.
0: Yani deneyim her şeydir.
1: Peki teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ediyorum.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: akşam 11:28.
1: Olay yeri inceleme memurları olay yerine vardı.
0: Stop. Çayla kontrolü. Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet çayı içmiyor? Ha?
2: Bıraktığını sanıyordum.
3: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
0: Çok kötü oldu. Ben New Orleans'ıyım.
3: Royal ve Peters'a keyif seyret. Başlıyoruz.
0: Seksi gör, öyle değil mi?
3: Çok iyi para çalıyor ben.
0: Nasıl buna dört? Anlaşıldı derden.
3: Deneme. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi. 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
4: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
5: Güzel ceket.
2: Ne?
5: Güzel bir ceket.
4: Hepsi orada. Sözümüz söz.
3: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
4: 666.
5: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
2: Evet bak. Senden kaç para yapıyorum? Hibe edeceksin.
5: Hayır. Kabul ederim. Ver.
2: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
4: Şimdi sıra bizde.
3: Bekle. Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde. Adamına sakinleşmesini söyle.
5: Kendini 400 doları telsiz almışsın.
2: Ver.
5: Hay canına.
2: Ver.
3: Bana biraz tenini göster.
4: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
3: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
0: Şu an kanalını kaybettim.
3: Ben normal kaybettim.
2: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
6: Boyamız meydana çıktı.
2: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır, hayır, hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stoll. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Hardcore'du. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol hadi.
5: Onun suçu değildi
4: tamam,
5: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. 9 canım bitiyor gibi görünüyor.
6: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
7: Evine git Stoll. Temizlen.
2: Bu gece Valerie'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
7: Karın onun umrunda değil Stoll. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
6: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
7: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yoktun.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wall Street orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin, değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de yapacağım.

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
3: Oh, Phil.

0: Hey, they're all at it.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yerim.
2: Sensin adi yerim.
3: Çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
3: Al bakalım Storm.
1: Sağ ol.
4: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden.
4: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam.
1: Hey ahbap, buraya park edemezsin.
2: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
3: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
2: Özür dilerim.
3: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
2: Sen söyle.
3: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
2: İyi misin?
3: Hamileyim.
2: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
3: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.

0: Neredeyse hazır dostum.
1: Kötü şans adamım.
0: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stom? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?

Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plimpton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle.
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme.

0: Aç değilim.
1: Nerede çalışıyorsun?
0: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
1: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
0: Ne istiyorsun?
1: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
0: Callahan diye birini tanımıyorum.
1: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
0: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
0: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
1: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
0: Haberim yok dedim sana.
1: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
0: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
1: Kim o?
0: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
1: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
0: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
1: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Önce senin karnını doyuralım.
1: Hala kapatıyoruz. Lütfen dışarı. Teşekkür ederim.

0: Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin, değil mi? Narkotik polisi.

0: Hadi hadi hadi hadi hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir sözüm var. Lanet olsun.
1: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmazsa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antonio'nun odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin verme.
2: Antonio Stowe hayatını böyle yaşıyordu öyle mi?

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
7: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118-80-80.
8: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemre'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemre. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Vay toplantılar!
3: Vay ödevler!
4: Vay bu işler!

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
8: Nasıl duracak?
9: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
12: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Hadi başamalos.
17: Oo.
16: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
18: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
19: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Hadi ben kaçtım.
14: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu bakayım.
13: Anne ya.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nivea deodorant ve rolonlar 110 lira.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
6: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
7: Çekiyorum.
8: Evet, harika.
9: Nasıl oldu? Nasıl?
10: Bakalım.
11: Hemen.
12: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
17: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
23: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
25: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
26: Çok şaşıracaklar.
27: Buna eminim.
26: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
27: Aa, bu çok güzel.
26: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
27: tamam.
26: Çok amaçlı yatık ızgara.
27: Ve harika.
26: Şunu da hatırlat.

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Aa, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Evet. Geçenlerde konuşmaya başlıyordu. Ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı. Uzun zaman önce.
3: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: A ve
1: B. B. D.
0: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Şey... Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, E-N ile O-N değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?

0: misin?
1: Evet.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağı lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Polisi vurdular.
2: Sniper'ları vurdular.
3: Her yere bakın.
4: Silah sesi geldi.
5: Çabuk onu kontrol edin.
6: Çatıları kontrol edin.
7: Koruyorum.
6: Onu koruyun.
8: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stoff. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony. Tony.
3: Merhaba Bayan Stoff.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoff.

0: Ne al?
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştun. Sana yalan söyledim. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son iki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Bay Stov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
10: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina'y, milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
15: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
16: Vay toplantılar!
17: Vay ödevler!
18: Vay bu işler!

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
6: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: 6-12 Haziran arasında BİM'de,

0: Lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.

0: geldin.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Hazır mısın abi?
5: Hazırım hocam.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyamam pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: 안 돼!
1: 저는 죄인!

var?

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Ali Usta Gurme, Belma Belen'le Geziyoruz'u sunar.

0: Efendim merhabalar, ben Beyma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugünkü durağımız, güzel mi güzel ilimiz Gaziantep. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.
1: Bugün gastronomi şehri Gaziantep'i ve yöresel lezzetlerini sizlerle birlikte keşfedeceğiz.

Efendim programımızı çiçek gibi, inanılmaz güzel, masal gibi, rüya gibi bir yerden açmak istedik. Peki neredeyiz? Şu anda Botanik Bahçesi'ndeyiz. Değerli izleyenler, Botanik Bahçesi oldukça büyük bir alanı kapsıyor. 17 dönüm alan üzerine kurulu ve özellikle havalar ısındığında, bahar geldiğinde, yaz aylarında burası inanılmaz güzel oluyor, yemyeşil oluyor. Efendim rengarenk çiçekler botanik bahçesine sarıp sarmalıyor ve doğanın tüm renkleri, yeşilin her tonu gözlerinizin önüne geliyor. Evet, burada fotoğraf, video almak için çok güzel alanlar var. Değerli izleyenler, şimdi botanik bahçesine görmek için buraya çok sayıda turist geliyor. Yaz aylarında, bahar aylarında burası dolup taşıyor. 10 ayrı bahçe var.

0: Şimdi buraya sürekli okullar, turlar geliyor ve öğrenciler bitkiler konusunda bilgilendiriliyor. Efendim 10 bahçeden şöyle 3-5'ini saymak istiyorum. İşte Zen Bahçesi, Osmanlı Bahçesi, şu anda bulunduğumuz Gül Bahçesi, Renk Koku Bahçesi, onun haricinde Açık Tohumlular Bahçesi, Su Bitkileri Bahçesi gibi bitkilere dair aradığınız her türlü detayı, her türlü güzelliği görebileceğiniz birbirinden güzel, muhteşem bahçelere şu anda bulunduğumuz Botanik Bahçesi ev sahipliği yapıyor. Efendim Botanik Bahçesi Gaziantep Büyükşehir Belediye'mize bağlı bir alan. Evet, Gaziantep'te Büyükşehir Belediye'mize bağlı gezip görebileceğiniz çok sayıda yeşil alan bulunuyor. Aynı zamanda müzeler bulunuyor. Gaziantep, efendim hepinizin bildiği gibi müzeler şehri ve her anlamda Gaziantep müthiş, zengin bir şehir.
1: Rengarenk çiçeklerle ve bitkilerle bezenmiş Botanik Bahçesi enerjimizi yükseltiyor.
0: Değerli izleyenler, programımız Gaziantep'te Botanik Bahçesi'nde ve şu anda bulunduğumuz Gül Bahçesi'nde rengarenk güller içinde mis gibi kokular eşliğinde keyifli keyifli enerji dolu devam ediyor. Burası çok güzel efendim, alan çok büyük. Tüm bahçelerde ayrı ayrı güzellikler var, ayrı ayrı detaylar var ve burayı gerçekten görmelisiniz. Buraya geldiğinizde bol bol fotoğraf, video almalısınız. Ayrıca burada katalog çekimleri yapılıyor. İşte düğün, nikah, nişan fotoğrafları alınıyor. Yani dış mekan çekimleri için son derece ideal bir yer. Efendim şu anda bulunduğumuz gül bahçesinde 26 çeşit gül var. Hepsi birbirinden güzel. Beyaz güller, sarı güller, pembe güller, kırmızı güller gül bahçesini donatmış durumda. Kokular deseniz zaten efsane. Efendim Botanik Bahçesi'nin genelinde hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen bitkiler var. Endemik bitkiler var, çok özel bitkiler var ve alan çok büyük olduğu için bakımı titizlikle yapılıyor. Efendim Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin söylediğimiz gibi şehre kazandırdığı önemli bir turistik alan ve şu anda da Botanik Bahçesi'ne gelmenin tam zamanı. Efendim aslında laleleri sizlere göstermek istedik. Osmanlı Bahçesi'nde bulunan laleler bu aylarda inanılmaz güzel oluyor. Ancak efendim şöyle bir 10 gün farkla laleleri kaçırdık. Lalelerin ömrü kısa oluyor. Biz de sizlere gülleri göstermek istedik. Programımızı gül bahçesinden güller gibi, çiçekler gibi açmak istedik. Evet, burası çok güzel. Efendim görüntüler ekranlarınıza geliyor. Huzur dolu bir yer. Gaziantep'e geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olsun.

Su bitkileri bahçesi. Efendim bakar mısınız? Suyun üzerindeki sazlıklar, nilüferler nasıl güzeller. Beyaz beyaz açmışlar. Şu anda doğanın kucağındayız. Doğanın sarıp sarmaladığı mükemmel bir bahçedeyiz ve burada olmak çok güzel. Sessiz, sakin, huzur dolu. Tamamen bitkilerle, çiçeklerle bezenmiş. Dünyadan uzak, her şeyden uzak. Mükemmel bir noktadayız. Vallahi içimiz huzurla doldu buraya gelince. Ve buraya gelen yerli yabancı turistler hayranlıkla botanik bahçesini geziyorlar. Ve nilüferler inanılmaz güzel görünüyor. Bakar mısınız? İnsanın içi açılıyor. Efendim her bahçede ayrı bir güzellik var, ayrı bir detay var. Her tarafta birbirinden güzel doğanın mucizesi, bitkiler var. Efendim su bitkilerinin bulunduğu bahçedeyiz ve burayı da sizlere göstermek istedik. Beyaz açan nilüferler, pembe pembe açan nilüferler ve hemen sağ tarafımda da sazlık alanlar var. Evet, şu anda her taraftan doğa fışkırıyor ve biz buna tanıklık ediyoruz. Doğayla sarıp sarmalanmış durumdayız. Yemyeşil asırlık ağaçlar, bitkiler, çiçekler, botanik bahçesinin her tarafında tabloyu andıran, kartpostalı andıran inanılmaz güzel görüntüler oluşturuyor. Ve burada olmak çok güzel. İyi ki geldik. Gaziantep'te olmanın tam zamanı, botanik bahçesinde olmanın tam zamanı.

Değerli izleyenler, keşfetmeye devam ediyoruz. Su bitkileri bahçesinde inanılmaz güzel bir köşedeyiz. Efendim suyun içerisinde su kaplumbağaları, Japon balıkları, ördekler hepsi var ve ben şimdi onlara ekmek atıyorum. Bakın kırmızı kırmızı Japon balıkları, su kaplumbağaları büyüklü küçüklü. Bakın şu anda hepsi ekmeğe doğru üşüşüyor. Nilüfer çiçekleri, ördeklerimizle, kaplumbağalarımızla, Japon balıklarımızla bakın inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben çok seviyorum suyun üzerindeki nilüfer çiçeklerini. Doğanın kalbindeyiz, doğanın tam içindeyiz ve huzur doluyuz. Vallahi şahane. Evet bakın bakın kaplumbağalara. Herhalde anne yavrusu. Böyle minik minik kaplumbağa. Ekmek kalmadı size. Ördeklere ekmek kalmadı. Ekmek attığımı gördüler. Hemen geldiler bu tarafa. Suyun üstünde var. Bakın hemen kaptılar. Allah'ım inanılmaz güzel bir görüntü. Doğayla baş başayız. Bakın ördekler, su kaplumbağaları, Japon balıkları hepsi attığım ekmeklere doğru üşüşüyor. Aslında efendim burası çocuklar için, gençler için inanılmaz güzel bir yer. Doğayı tanımak için, bitkileri tanımak için, bilgilenmek için gerçekten çocuklarınızı botanik bahçesine mutlaka getirin. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bu alanı ben son derece faydalı buldum. Evet görsel anlamda çok güzel bir yer. Ancak aynı zamanda öğrencilerimizin, gençlerimizin doğayı sevmesi, hayvanları sevmesi, bilgilendirilmesi açısından da inanılmaz güzel, inanılmaz isabetli bir alan.

0: Mutfakta kebap çeşitleri asla bitmiyordu. Şimdi erik tava yapmanın tam zamanı.
1: Değerli izleyenler, programımız Gaziantep'te tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, tarihsel anlamda Gaziantep müthiş bir koleksiyona sahip. İşte o koleksiyonun çok önemli bir parçası da şu anda içinde bulunduğumuz Osmanlı döneminden kalan tarihi kervansaray. Mükemmel bir ortamdayız. 1885 yılında inşa edildi ve değerli izleyenler 145 yıllık bir tarihin içindeyiz. Aslında bulunduğumuz yerde Gaziantep'in tarihiyle gastronomisi birazdan buluşacak. Çünkü yanımızda çok değerli bir ustamız var. Cevdet ustamızla birlikteyiz. Efendim, her geldiğimizde burada hem konaklıyoruz. İçinde bulunduğumuz kervansaray günümüzde turizme açılmış durumda. Efendim, restoran ve konaklama hizmeti veriyor. Burada konaklıyoruz. Aynı zamanda efendim yemekleri inanılmaz lezzetli. Tabii ki Cevdet şefimizin ve ekibinin de payı bunda büyük. Evet, şefim, merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tekrardan. Nasılsın, iyi misin şefim?
2: İyiyim, sağ ol. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Vallahi kervansaray şahane.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yani her gün bu tarihi kervansarayın, bu tarihi dokunun içinde olmak büyük bir şans.
2: Evet.
1: Şimdi gastronomi anlamında zaten yelpaze geniş.
2: Çok geniş.
1: Ne yapıyoruz?
2: Bugün sarımsak kebabı yapacağız ve erik tavası yapacağız.
1: Hadi o zaman şu anda sarımsak kebabının ve erik zamanı, tavanın tam zamanı.
2: Tam zamanı, mevsimi.
1: Evet.
2: Şimdi erik tavası ve sarımsak kebabı yapacağız.
1: Efendim, Gaziantep'te işte masalar, sunum masaları, çekim masaları hep böyle oluyor. İşte allı, yeşilli, kırmızılı falan. Yani bayılıyorum. Ben Gaziantep'teki bu gastronomi zenginliğine bayılıyorum. Bu nedir şefim?
2: Efendim, bu doğrama.
1: Evet.
2: Gaziantep'te doğrama da diyoruz, eşkili patlıcan da diyoruz. Yani yaz aylarının vazgeçilmez bir yemeği.
1: Evet.
2: Bu cemiyet yemeği de olarak geçiyor. Düğünlerde, cenazelerde de
1: mutlaka
2: yemek mutlaka oluyor.
1: Nohut var, patlıcan var.
2: Patlıcan var. Ve üzerine yakılmış nane var.
1: Ekşi var.
2: Et var, ekşi var.
1: Ekşi var. Zaten efendim acı, ekşi, yakılmış nane Gaziantep'in tencere yemeklerinde mutlaka oluyor. Ve ben Gaziantep'in tencere yemeklerini şu bakımdan da seviyorum. Gerçekten baharat zengini, salça zengini, malzeme bakımından inanılmaz zengin. Yani tek bir malzeme, öyle bir iki malzeme falan yok. Ay, şöyle biraz heyecan yaratıyor. Cevdet şefim, sen ne yaptın Cevdet şefim? Şimdi Gaziantep

0: Antep'te böyle kuru dolmalara alışkınız.
1: Evet.
0: Bu nedir?
1: Bu da taze yaz dolması.
0: E şu anda zamanı.
1: Zamanı.
0: Cevdet ustamız çok başarılı, çok deneyimli bir usta. Efendim 10 parmağında 10 marifet, ellerinden lezzet damlıyor ve bugün de bizlere erik tava yapacak, sarımsak kebabı yapacak.
1: Sarımsak kebabı yapacağız.
0: Başlayalım.
1: Başlayalım. Önce erik tavasından başlayalım isterseniz.
0: Tamam.
1: Domatesleri böyle alacağız. Çok fazla bir malzemesi yok ama
0: lezzetli.
1: Çok lezzetli bir yemek. Acı sevmeyenler için köy biberi kullanacağım.
0: Ben sevmiyorum ustam. Acı yapma. Vallahi tarım şehri, tarih şehri, turizm şehri, gastronomi şehri, kültür sanat şehri, ve sanayi şehri, koyuyoruz. Her şey.
1: Ben soğan koymuyorum.
0: Yaş mı kuru mu sarımsağımız?
1: Kuru. Kuru.
0: Orada yaş sarımsak var.
1: Orada da
0: onu
1: sarımsak.
0: Yapacağız?
1: Onlar kebaplık.
0: Kebaplık, tamam. Hı-hı. Şimdi ne yapıyoruz önce?
1: Şimdi erik tavası
0: yapıyoruz. Erik tava yapıyoruz. Evet, şu anda tam zamanı.
1: Erik tavası yapıyoruz. Tam zamanı hem ekşi olacak, hem acı olacak, hem tatlı olacak.
0: Hani yoktu acı?
1: Sadece karabiber. Pul biber.
0: Evet.
1: Ve biraz da tuz.
0: Evet.
1: Siyah kuşbaşıdan doğranmış etimizi de alıyoruz.
0: Etimiz çok güzel.
1: Evet.
0: Yağ yok, sinir yok, lokum gibi onları bir güzel harmanlıyoruz.
1: Harmanlıyoruz.
0: Evet.
1: Eriklerimizi.
0: Adı üzerinde erik böyle tava.
1: Yeşil olacak.
0: Ya çok enteresan. Yani Gaziantep her türlü meyveyi, sebzeyi değerlendiriyor. Görüntü çok güzel. Yeşil yeşil eriklerimizle erik tava yaptı Cevdet ustamız. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunu fırına süreceğiz.
0: Fırına sürelim. Böyle 5 dakikada şipşak. Efendim hazırladık erik tavamızı.
1: Fırına sürdük. 180 derecede yarım saat pişmesi gerek.
0: Evet.
1: Şimdi sarımsak kebabına
0: başlayalım.
1: Başlayalım. Sarımsaklar bu mevsimde olur. Zaten ömrü 1,5 ay falan sürüyor. Hı hı. Taze olacak. Bir de bunların içi fos olmayacak.
0: Hı hı.
1: Yani dişleri olmayan olmayacak. Burayı kestik.
0: Evet.
1: Burayı kestik. Bunu aldık. Bunun içerisinde bir tane erkeği var. Yani buna çok dikkat eden olmasa da bunu alacağız.
0: Ha. Bu nedir? Kıyma mı?
1: Bu et kıymamız, zırh kıyması.
0: Tamam. Zaten, ne var bunda?
1: Zaten belli.
0: Baharat bunu falan var mı?
1: Bunda da sadece tuz var.
0: Tamam. Bunu ne yaptın? Zırhla mı
1: zırhla
0: doğradın?
1: Zırhla çektik.
0: Tamam.
1: Zırhla doğradık. Sadece ve sadece bunda tuz var.
0: Tuz var. Tamam. He. Yağlı.
1: Yağlı
0: kıymamız.
1: Kıyma, kuzu eti.
0: Evet.
1: Sadece tuz.
0: Evet. Geleneksel yöntemlerle kıymayı bir güzel çekmiş.
1: Şimdi
0: ustamız.
1: Biz bunu.
0: Tuz var, kıyma var. Başka hiçbir şey yok.
1: Başka hiçbir şey yok.
0: Şimdi etler lezzetli tabii.
1: He. Etler.
0: Başka bir şeye gerek
1: etin
0: yok.
1: Etin lezzeti. Bunu böyle yapıyoruz. Şişe
0: yani
1: saplamadığımız için.
0: Yani şu bile Cevdet ustam, yani şu hareket bile reklam kokan hareketler. Evet. Ustalık kokan hareketler. Hı. Ne yapıyorsun öyle?
1: İşte
0: görüntünün güzelliğine bakar mısınız?
1: Şimdi satacak olursak hem gramajı ayarlıyoruz aslında.
0: Yani, eli terazi olmuş artık. Ustamızın eli terazi olmuş. Evet. Olay o.
1: Yani bu alışkanlık.

0: Şimdi efendim burada hazır Belma Hanım.
1: Evet.
0: Yani ben etin orijinal lezzetiyle hiçbir şekilde herhangi bir oynama yok. Bunlarda tek olan, tek lezzet veren tuz, karabiber, pul biber.
1: Tamam.
0: Yani şimdi biz bunun üzerine böyle tuz atacağız. Karabiber atacağız.
1: Evet.
0: Biraz pul biber atacağız.
1: Tamam.
0: Biraz da tuz atacağız. Bunun terbiyesi bu.
1: Tamam. Salça su.
0: Yok. Bunun terbiyesi bu. Şimdi kendi kendine sulanacak.
1: Evet.
0: Tepsiye yağ
1: olacak.
0: Kendi etini suyunu bırakacak.
1: Tamam, şöyle bandıra bandıra yiyeceğiz. Evet. Atalım o zaman fırına sarımsak kebabımızı. Erik tavamız pişiyor.
0: Bunun da pişme süresi ortalama 40 dakika falan.
1: Tamam. Of.
0: Derecesi 180 derecede falan olacak.
1: Of of of. Hadi bakalım, bekleyelim. Beklediğimiz an geldi. Erik tavamız, sarımsak kebabımız.
0: Bu erik tavamız.
1: Bir güzel pişti. Şöyle fırında biraz dinlendirdik. Efendim işte son durum budur. Mükemmel görüntüler. Evet, tam bir lezzet şöleni. Vallahi ustam, ellerine emeğine sağlık.
0: Afiyet
1: ben şöyle
0: olsun efendim.
1: Ucundan kıyısından izleyenler için hemen tadına bakmak istiyorum. Nereden alayım?
0: Yani alabilirsiniz.
1: Bakın şimdi şu sarımsaklar böyle bir güzel pişmiş. Uf. Bayılırım.
0: Nasıl,
1: ben pişmiş soğana sarımsak. Şimdi bazıları sevmiyor pişmiş soğan sarımsak. Sevilmez mi? Şöyle biraz da etinden alayım. Bu sarımsağın tadı bu ete illaki işledi. Et tadı, sarımsak tadı. Ve kesinlikle su, yağ ilave etmedik. Hiçbir şey ilave etmedik. Ama tam bandırmalık.
0: Evet.
1: Şahane.
0: Yani bu etin kendi yağı.
1: Vallahi Cevdet Usta'm, ben inanamıyorum. Ya salça, hiç su, hiçbir şey koymadık. Tamamen etin, sebzelerin kendi suyu. Ya ben şu erik tavanın tadını da merak ediyorum. Bu arada Gaziantep'in coğrafi işaret almış Kutna kumaşı da masamızı süslüyor. Yeter yeter yeter Cevdet Usta'm. Ben etçi değilim. Gaziantep'te bunu söylemek çok ayıp. Ben etçi değilim demek hakikaten çok ayıp. Şu etlere bir bakalım. Lokum gibi olmuş. O eriklerin ekşiliği ete nüfus etmiş. Bu da güzelmiş.
0: Evet, çok
1: bunu
0: güzel.
1: Ben ilk defa denedim.
0: Bu çok güzel Belma.
1: Şimdi Gaziantep adına gerçekten bilmediğim lezzet yok. Ama ilk defa deniyorum. Erik tavayı çok güzel. Ekşi ekşi bayıldım. Evet, şöyle tabağımızı alalım sağ tarafa. Evet. Değerli izleyenler, Gaziantep'te keyfimiz yerinde çünkü Gaziantep'teyiz, turizm cennetindeyiz, gastronomi cennetindeyiz, lezzetin başkentindeyiz. Keyfimiz nasıl yerinde olmasın? Efendim, otelimizin genel müdürü değerli dostumuz Sayın İsmail Kılınç Beyefendi'yi de ben buraya almak istiyorum, sizlerle buluşturmak istiyorum. İsmail Bey, merhabalar.
2: Merhabalar benim hanım. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Gaziantep'te olmak, burada konaklamak, sizlerle birlikte olmak çok güzel.
2: Mutluluk bize ait.
1: Her zamanki gibi en güzel şekilde ağırladınız. Gaziantep misafirperverliğinin en güzel örneğini sergilediniz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Rica şahsım ederim. Adına, ekibim adına.
2: Rica ederim. Sizin gelmeniz gerçekten bize ayrıyetten bir mutluluk veriyor.
1: Evet.
2: Her zaman beklerim sizi. Burası evet. Artık sizin bir eviniz.
1: Geliyoruz zaten. Gaziantep evimiz. Evimizde gibi hissettiğimiz şehirlerden biri. Gaziantep nasıl? Turizm nasıl? Hareketlendi mi?
2: Turizm tam şu anda mevsimindeyiz.
1: Evet, tam zamanı.
2: Tam zamanı. İlkbahar ve sonbahar dönemleri. Yani şu anda yoğunluk tam turların, yerli ve yabancı turların ki otele girerken görmüştünüz.
1: Evet.
2: Tam zamanı, tıklım tıklım şu anda.
1: Maşallah.
2: Hani de geçmiş programımızda bahsetmiştim. Gaziantep sadece bir dönem değil. Tüm mevsim, dört mevsimde gelmeniz gerekiyor ki farklı farklı lezzetleri tadabilmeniz için.
1: Evet.
2: Bu da bir örneği oldu sizin için.
1: Evet, şimdi efendim otel çok kalabalık. Zaten tarihi dokudan dolayı konaklama anlamında gerçekten tercih edilen bir kervansaray. İnanılmaz güzel bir ambiyans var ama yabancı turist de çok fazla. Yani hem yerli turist geliyor hem yabancı turist geliyor. Ve şu anda da gerçekten Gaziantep'te müthiş bir hareketlilik var ve Gaziantep bunu hak ediyor. Şimdi ben Cevdet ustamıza, İsmail Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Otelimizi gerçekten başarılı bir şekilde yönetiyor. Misafirleri tüm enerjisiyle, güler yüzüyle, mükemmel lezzetleriyle, tarihi dokusuyla ağırlıyor. Ancak otelimizin sahibi Sayın Tahir Tekin Öztan Beyefendi'ye de ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
2: Onun adına ben de sizlere teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi kendisi hem şef hem gastronomi uzmanı, aynı zamanda işte televizyon programı yapıyor. Kitap yazarı, bakın gastronomi üzerine, Gaziantep'in yemekleri üzerine çok güzel kitapları var. Evet Tahir Bey'e buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Konaklamaktan her zaman keyif aldığımız bir yer. Konaklama anlamında, gastronomi anlamında gerçekten Gaziantep'e değer katan mükemmel bir markasınız. Teşekkür ederim. Onu söylemek istiyorum.
2: Teşekkür ediyorum.

Evet değerli izleyenler, turumuz Gaziantep'te tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Gaziantep gastronomi şehri, Gaziantep turizm şehri, Gaziantep tarih şehri, sanayi şehri, kültür sanat şehri, tarım şehri. Efendim Gaziantep aynı zamanda müzeler şehri. Yeni ziyarete açılan müzeleri çekmek ilk defa bize nasip oluyor. İşte şu anda henüz geçen hafta ziyarete açılan Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'ndeyiz. Aslında müzenin tam ismi Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi. Peki Hasan Süzer kimdir? Hasan Süzer iş insanı. 1985 yılında şu anda içinde bulunduğumuz tipik Antep evini, Antep konağını satın alıyor ama satın aldığında harabe vaziyette buluyor ve daha sonra restore ediyor. Efendim Hasan Süzer Etnografya Müzesi olarak İlk önce burası ziyarete açılıyor. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanıyor. Ondan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne devrediliyor. Ve bir takım düzenlemelerden sonra Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi olarak geçtiğimiz hafta ziyarete açılıyor. Efendim henüz çok yeni. Peki müzenin bulunduğu yer neresi? Birçok müzeye ev sahipliği yapan Bey Mahallesi, içinde bulunduğumuz Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Evet, gerçekten Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizi kutlamak istiyorum. Müzeler koleksiyonuna bu şekilde bir müze daha eklenmiş bulunuyor ve Gaziantep'e gelen turistler zaten bu müzeleri mutlaka geziyorlar. Bey Mahallesi keyifli bir yer. Gaziantep'in eski yerleşim yeri. Müzenin alanı çok büyük ama dikkatimizi çeken odaları, Gaziantep'in geleneğini, kültürünü yansıtan odalarını, aslında hem bu tarihi konak hem de odalar Gaziantep'in yaşam kültürünü, evlilik kültürünü yansıtıyor ama efendim kısıtlı süremizde şöyle dikkatimizi çeken odaları sizlere göstermek istiyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum, Gaziantep geleneklerine, kültürüne bağlı bir şehir. Geleneklerin, kültürlerin günümüzde de hala yaşatıldığı bir şehir. Efendim bunun da en güzel göstergesi şu anda içinde bulunduğumuz Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi. Buyurun. Evet değerli izleyenler, Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi'ni sizler için gezmeye, keşfetmeye hemen başladık. Efendim burası Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi ama aynı zamanda Etnografya Müzesi görünümünde Gaziantep'e dair her şey var. Şu anda yemek odasındayız. Efendim biraz kız isteme adetlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Gaziantep'te görücüler yıllar önce, tabii günümüzde herhalde böyle değildir, çat kapı sabahın erken saatlerinde kız görmeye gelirlermiş. Yani ev halkının kesinlikle haberi olmazmış. Bunun da amacı acaba işte gelin adayı hamar atma, sabahın erken saatlerinde kalkıyor mu? Ya da çat kapı sabah sabah geldiklerinde ev temiz mi, derli toplu mu? Buna bakıyorlarmış. Ya son derece enteresan. Yani gelin adayları ya da kızı olanlar, gelinlik çağda kızı olanlar her zaman evlerini düzenli tutmak zorundalar gibi bir durum oluşuyormuş aslında. Ama eminim günümüzde böyle değildir. Efendim şimdi kızı istediler, kızı beğendiler. Ondan sonra işte nişan yapıldı, düğün yapıldı, nikah yapıldı ve arkasından tabii ki yemek yenecek. Şu anda yemek odasındayız. Bakın hem Hasan Süzer'in ailesi hem de Gaziantep halkının bağışlarıyla oluşturulmuş mükemmel odalar, mükemmel bölümler, Gaziantep mutfağına dair her türlü lezzet var. Gaziantep'in baklavası, yuvalaması, işte zerdesi, zerde tatlısı. Ahşap kısımları, dolapları, tavanları konağımızda bol bol görüyoruz. Çok büyük bir konak. Efendim gelin odası var. Orayı da sizlere göstermek istiyoruz. Düğün odası, gelin odası, işte düğün kültürünü yansıtan, eğlence kültürünü yansıtan, giyim kültürünü yansıtan çok renkli bir oda. Oraya doğru ilerliyoruz. Efendim şu anda bulunduğumuz oda düğün odası. Geçmiş yıllarda Gaziantep'te kadınlarımızın giydiği gelinlikler, bindallar, gündelik kıyafetler, düğün kıyafetleri, damatlıklar hepsi ama hepsi burada sergileniyor. Bağışlar yoluyla müzede düğün odası bölümünde yerini almış. Efendim işte Hasan Süzer'in ailesi bağışlamış, Gaziantep halkı bağışlamış ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in kıyafeti de burada Sayın Bakanımızın bağışıyla yerine almış. Gerçekten çok şık. Sayın Bakanımız her zaman son derece zevkli ve şık giyinir. Evet, geçmiş yıllarda kadınlarımızın giydiği gelinlikler, takı tabii çok önemli. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da
gelinlere takı takılma, altın takılma adeti günümüzde de hala önemini koruyor. Ve burada da çok değişik gelinlikler var, bindallar var. Böyle cam mekanlı bölümlerde sergileniyor. Evet, günümüzün gelinliklerinden hayli uzak modeller ama hepsi çok şık modeller. Yine takılar böyle gelinlerimizin boynunu süslüyor. Burada da çok güzel bir bindallı var, başlığı var. Değerli izleyenler, kuyumculuk, takı kültürü Gaziantep için her zaman son derece önemli oldu. Yapraklı yüzük efendim burada sergileniyor. Geçmişte Gaziantep'in takı kültüründe, geleneğinde önemli bir sembol. Yani günümüzün tek taşı diyebiliriz ama günümüzde yok tabii. Ama yapraklı yüzük tarihte yerini almış Gaziantep'in kültüründe, geleneğinde hala hafızalarda canlılığını koruyor. Ve kuyumculuk, bakın burada bilgilendirme yazıları var. Eyyubi ve Memlük dönemlerinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir kuyumculuk merkezi olan Gaziantep'te farklı süsleme teknikleriyle çok çeşitli takılar imal edilmiş. Kent 20. yüzyılın ilk yarısında kuyumculuk alanındaki üstün sanat seviyesini ve ürün çeşitliliğini korumuş. Yani kadınlar için takı her dönemde son derece önemli olmuştur. Günümüzde de önemlidir. Biz kadınlar severiz. Takıyı severiz. Altını, gümüşü, imitasyonu, takı takı olsun bize. Evet değerli izleyenler, evlilik ve yaşam kültürü müzesinde Gaziantep'in geleneği, kültürü, inançları, sosyal yaşamı, işte düğünleri, kınaları, her şey ama her şey var. Efendim Gaziantep halkı inançlı, kurşun dökme geleneği günümüzde de hala devam ediyor. İşte üzerlikler kavruluyor, evin her tarafında dolaştırılıyor. Tütsü yapılıyor, işte nazara karşı kurşunlar dökülüyor. Geçmişte olduğu gibi kurşun dökme olayı günümüzde de Gaziantep halkı için önemini koruyor. Değerli izleyenler, işte şu anda Antep'in hamamlarındayız efendim. Hamam kültürü Antep için çok önemlidir. Antep'in hamamları, sallanır külhanları, adına türküler yakılan, türküler yazılan Antep'in ünlü hamamları. Efendim hamam müzesi de gezi rotanıza mutlaka olmalı. Antep'in hamam kültürüne dair her türlü detayı orada bulabilirsiniz. Bu müze, içinde bulunduğumuz müze, Antep'in sosyal yaşantısı, geleneklerini, kültürünü, düğün kültürünü yaşatan bir müze. Gözler önüne seren bir müze. Tabi burası da hamam bölümü. Hamamda kullanılan eşyalar, takunyalar, ki o takunyalar inanılmaz güzel, sedef kalkmalı takunyalar, işte bakırdan hamam tasları, peştemaller, işte hamamda biliyorsunuz Gaziantep'in hamamlarında, gelin hamamlarında, damat hamamlarında çiğ köfteler yoğrulur, meyveler yenir, kuru dolmalıklar yapılır. Orada böyle ciddi eğlenceler döner. Bakın orada yine meyveler yerini almış. Burada da işte hamamın suyu canlandırılmış.

0: müthiş bir kebap şova hazır mısınız? O halde buyurun.
1: Çok değerli ustam, benim çok değerli kardeşim Ali Usta'nın misafiriyiz. Onun mekanındayız. Lezzet diyoruz, kebap diyoruz, Gaziantep'in olmazsa olmazı diyoruz. Evet Ali Usta'm, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın Ali Usta'm?
2: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
1: Valla biz de iyiyiz. Gaziantep'e gelince zaten enerjimiz yükseliyor.
2: Evet,
1: şimdi
2: evet.
1: Gaziantep'te kaç çeşit kebap var?
2: Yani sayısını bilmemekle
1: sayısını
2: beraber.
1: Sayısını bile bilmiyorsun.
2: Bilmemekle beraber mevsim mevsim değişen kebaplarımız var.
1: Evet, şu anda
2: var.
1: Ne zamanı?
2: Şimdi mesela yeni dünya kebabımızın
1: zamanı. Oo, şahane.
2: Sarımsak kebabı olur.
1: Başka?
2: Önümüzdeki haftalarda.
1: Erik.
2: Patlıcan, erik tavası olur.
1: Evet.
2: Keme kebabımız olur.
1: Evet.
2: Hepsi mevsim mevsim değişir. 2 hafta, 3 hafta bunların süresi olur. Bugün yeni dünya kebabı yapacağım sizlere.
1: Tamam.
2: Adana yapacağım. Beyti sarma yapacağım. Yağlı karamız var, güçlememiz var ve patlıcan kebabı yapacağım.
1: Kebap adına yok yok. Şöyle evet. Karışık bir sunum hazırlayalım. Başlayalım mı?
2: Başlayalım. Yeni dünyayla başlayacağız
1: tamam.
2: Burada.
1: Tamam. Ekşi mi şu anda bunlar?
2: Hafif mayhoş eşki dediğimiz tam böyle olmamış. Bunlardan olur.
1: Ekşi mi olmalı?
2: Ha eşki
1: tamam.
2: Olmalı tabii. Şöyle çekirdeklerini çıkaracağız.
0: Yeni dünya kebabını duymuş muydunuz? Yaparsa Gaziantep yapar.
1: Evet, yeni dünyalarımız böyle mis gibi ayıklandı, temizlendi.
2: Şişimizi alacağız. Yeni dünyayı bunlara yapacağız.
1: Evet, şimdi şiş hesaplama ustalık istiyor.
2: Evet, tabii bu dönmemesi lazım yine.
1: Evet efendim, sıra geldi işin ustalık kısmına. Tabii kıymamız hazırlandı daha önce.
2: Evet.
1: Zırh da bir güzel çekildi.
2: Evet, kuzu eti olur bu.
1: Tamam.
2: Kendi yağında.
1: Evet. Biraz yağlı kuzu eti. Yeni dünyayla buluştu. Usta ellerde şekillendi. Of, görüntünün güzelliğine bakar mısınız? İşte bu. Gaziantep bu.
2: Şimdi bir tane de Adana yapalım burada.
1: Yapalım. Adana'nın şişi bayağı kalın.
2: Aha, kalın olacak.
1: Adana'mızı yaptık.
2: Tamam.
1: Yeni dünya kebabımızı yaptık.
2: Bir tane şimdi beyti yapacağız.
1: Beyti yapacağız, tamam.
2: Beyti için saplayacağız bunu.
1: Sanırım bunda sebze var.
2: Bu maydanozlu, al biberli, sarımsaklı olur.
1: Evet, Gaziantep'in al biberi.
2: Evet. Şimdi patlıcan kebabı için.
1: Balcan kebabı yapıyoruz.
2: Evet.
1: Ali Usta'm, ne yapıyoruz?
2: Şimdi patlıcanlarımızı kestik.
1: Evet.
2: Şişe takacağız. Patlıcanımız da hazır şimdi. Burada.
1: Ay çok güzel. Görüntü şahane.
2: Buraya
1: bakın
2: aldım.
1: Yan yana dizdik kebaplarımıza. Ne kaldı?
2: Şimdi küşlemeyle yağlı karayı yapacağız.
1: Tamam, başka?
2: Şurayı bir temizleyeyim.
1: Temizleyelim. Küşlememiz tamam. Var, yağlı karamız var, lezzet var, Gaziantep var, Ali Usta'mız var. Kalbi Antep'teyiz.
2: Şimdi burada yağlı kara. Kuzu sırt dediğimiz.
1: Evet.
2: Bunları dilimleyeceğiz.
1: Hafif yağlı.
2: Hafif yağlı. Arkasındaki sinir komple alınmıştır. Şöyle ufak ufak bunları dilimleyeceğiz. Daha sonra yağ ve tuz ekleyip şişe takıp pişireceğiz bunları da.
1: Aslında Ali Usta'm, eti böyle bütün görünce anlamadım ama böyle kesince... Etin güzelliği ortaya çıktı. Bakın lokum gibi, sinir falan hiçbir şey yok. Hafif yağlı.
2: Tuz ve yağ katacağız buna. Bir miktar da tuzumuz olacak. Bunu karıştırıyoruz.
1: Evet.
2: Tuz hepsini geçsin. Şimdi şişe takacağız bunları.

0: Ne şimdi yapıyoruz şimdi?
1: Bir kaldı? Küşlememiz var.
0: Küşlememiz var. Daha ne olsun? Daha ne olsun?
1: Küşlememiz böyle.
0: Şimdi Gaziantep'in kebapları tabii ki bunlarla sınırlı değil. Yani onlarca kebap var Gaziantep'te yapılan mevsimine göre. Bu da lokum gibi. Bu, ne sinir var ne yağ var.
1: Evet. Kuzuda, her kuzuda iki parça olur zaten.
0: Nerede oluyor?
1: Bu sırt tarafında, butun tamam. Arka altında olur. Hı hı. Her kuzuda iki parça çıkar. Yumuşacıktır. Bu Antep'e özel küşleme.
0: Antep'e özel küşleme.
1: Bunları şimdi doğrayacağız. Bunu da yine bir miktar yağ ve tuz. Bunu karıştırdığımızda. Şimdi onları da şişe takacağız.
0: Evet. Vallahi Ali Osman ne diyeyim, yani şu anda hayran hayran seni izliyorum efendim. Ali ustamız sanatını konuşturuyor, ustalığını konuşturuyor.
1: Bunları mangala gönderelim şimdi.
0: Mangala yollayalım efendim, dumanı tüte tüte, yağları aka aka kebaplarımız bir güzel pişsin. Ondan sonra mükemmel bir sunumla masamıza gelsin. Antep piyazı yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Gaziantep'li usta, çok değerli ustam, canım ustam Ali ustamın ellerinden hepsinin tadına bakacağız. Hadi o zaman.
1: Gönderelim.
0: Izgaraya mangala yollayalım.

0: Evet değerli izleyenler, lezzet şölenimiz keyifli keyifli devam ediyor. Efendim mangalımızda Ali ustamızın sevgisine, ustalığını kata kata hazırladığı birbirinden lezzetli kebaplar dumanı tütette yağları aka aka pişiyor. Şimdi Antep piyazı yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl olacak. Yapıyoruz?
1: Şimdi maydanoz olacak. Maydanoz doğrayacağız.
0: Maydanozumuzu alalım. Ne güzel sunumlar. Taze taze, körpe körpe. Mis gibi yıkanmış.
1: Tarafı öyle. Bir tane bir parça al biber yapacağız.
0: Al biber, taze soğan, maydanoz mis gibi koktu. Antep piyazı yapıyoruz.
1: Ve bir miktar da yağ olacak yine.
0: Tamam mı?
1: Bu
0: bitti
1: tamam,
0: mi?
1: Bu tamam şimdi.
0: Kokular şahane. Pişti mi kebaplarımız?
1: Kebaplarımız pişti.
0: Onları da alalım. Antep piyazımız hazır. Dekorumuz tamam. Şahane. Biz buradayız. Keyfimiz yerinde. Ve bakalım efendim kebaplarımızın son şekli, son sunumu nasıl? Eminim şahane.
1: Güzel olacak.
0: Hadi bakalım.
1: İnşallah.
0: Hadi bakalım. Bekliyoruz. Değerli izleyenler, beklediğim an geldi. Efendim Antep piyazımız hazır, kebaplarımız hazır, sunum tahtamız hazır. Acaba şimdi kebaplarımızın son sunumu, son şekli nasıl olacak? Usta ellerde nasıl şekillenecek? Efendim hep birlikte
1: hemen
0: göreceğiz.
1: Hazırlayalım burada.
0: Evet.
1: Şimdi tereyağımızı dökelim.
0: Of, mis gibi doğal tereyağı. Evet, mükemmel görüntüler Gaziantep'te. Çünkü burası gastronomi şehri, çünkü burası gastronomi cenneti. Ali ustamız şov yapıyor şu anda. Ali ustam, sen ne yaptın böyle? Sen ne yaptın Ali ustam?
1: Patlıcan kebabımız.
0: Valla şu anda herkesin canı istiyor. Yani herkes şu anda beyaz TV ekranları başında çayını kahvesini yudumlarken, Gaziantep bölümünü izlerken ah şimdi Gaziantep'te olmak lazımdı diyor eminim.
1: Evet.
0: Sunum şahane, yani ben bir yandan kebaplara bakıyorum, kebapların kokusunu böyle içime çekiyorum, bir yandan da böyle sunum tahtasını inceliyorum. Gerçekten çok güzel. O nedir? O kaldı.
1: Bu da Adana'mız.
0: Onu da alalım.
1: Onu da
0: Adana'yı da alalım. Onun da hakkı kalmasın. Lezzet çölenimiz tamamlandı. Evet, sosyal medyada gördüm ve mekana girer girmez Ali Usta'm dedim, ben o sunumdan istiyorum. Belma Belen'le geziyoruz izleyenlerine. Bu sunumu, bu özel sunumu, bu özel lezzetleri mutlaka göstermek istiyorum dedim. Ustalarımızın ellerine sağlık, Ali ustamızın ekibinin ellerine sağlık. Gaziantep'in gastronomisini başarıyla temsil eden isimlerden biri de, ustalardan biri de Ali ustamız. Gaziantep'in gastronomisine gerçekten değer katıyor.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet Ali ustam, ellerine emeğine sağlık. Misafirperverliğin için çok teşekkür etmek istiyorum. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese buradan bu mükemmel sunum eşliğinde, efsane kokular eşliğinde sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
1: Evet.
0: Bahar aylarındayız. Herkesi Gaziantep'e davet edelim.
1: Evet, bahar aylarındayız. Herkesi Gaziantep'e davet ediyoruz.

0: Gaziantep'in enfes beyranı bakın nasıl yapılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Gaziantep'te tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu dostlarımızla devam ediyor. Efendim lezzet, lezzet, lezzet. Zaten Gaziantep deyince hepinizin aklına gastronomi geliyor, lezzet geliyor. Ve efendim Gaziantep söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Tatmamız gereken çok fazla lezzet var. Çünkü burası Gaziantep, çünkü burası Gastronomi Şehri. Ve değerli izleyenler, beyran diyoruz. Gaziantep için önemli bir gelenek, önemli bir kültür ve Gaziantep halkının olmazsa olmazı. Gaziantep halkı kahvaltıda beyran yiyor, öğlen, akşam, canı ne zaman isterse günün her saatini ancak sabah kahvaltısında yoğun bir şekilde beyranı tüketiyor. Şimdi efendim Gaziantep'te beyranın duayen ismi, benim çok değerli dostum, çok sevdiğim bir aile, bu işe yıllarını vermiş bir isim.
2: Hoş geldiniz.
1: Uğur ustamızla birlikteyiz.
2: Ben
1: Uğur,
2: hoş
1: merhabalar.
2: Geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
2: İyi, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Gaziantep'te olduğumuz için mutluyuz.
2: Biz de sizi gördüğümüze sevindik. Gerçekten özel bir insansın bizim için.
1: Teşekkürler. Şimdi işimizin şöyle bir güzelliği var tabii. Türkiye'nin her tarafında dostlarımızla buluşuyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Özlüyoruz. Yılın belli aylarında buraya geliyoruz. Ve şimdi de Gaziantep'te olmanın tam zamanı değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Neden?
2: Çünkü havalar ısınıyor.
1: Evet.
2: Havalar ısınıyor.
1: Sezon hareketleniyor.
2: Başlıyor. Aynen. Mesela biz beyranı veya paçayı veya kebap çeşitlerini bize mevsimlik olur.
1: Evet.
2: Mesela kebaplar yaz mevsimi ayrı, kış mevsimi ayrı. Mesela yeni dünyamız çıkar, sarımsağımız
1: kesinlikle
2: çıkar, erik çıkar, bir ay sonra patlıcan çıkar. Hı. Mesela beyran bizde sabah 5'ten gece saat 3'e kadar tüketilen bir yemek. Yazın, kışın aynı. Ama yazın güzelliği...
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
5: Kapıdan çırak girdik, usta olduk.
4: Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
6: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bravo! 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Bakın. Sevgiyle

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Staş labneyi.
2: Staş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa Ruffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Ararı buluruz. İzini bilirsin. Üzeri deliyiz biz. Hem yazın.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
1: Ararı.

0: özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bu salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Tam o
9: anda bir yurt. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
11: Aile gibi olduk artık.
10: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
11: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
10: Bu otel her birimizin sigortası.
12: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
13: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Ali Usta Gurme'nin sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
2: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Gaziantep'te kaldığı yerden devam ediyor.
3: Bunu şöyle haşlanmış pirinçle buluşturuyoruz bak.
2: Evet.
3: Burada 10 saat pişen kuzu eti, ayıtlanmış bir şekilde. Bunlar sakatat değil, bunlar kuzu eti.
2: Aynı öyle zamanda lezzetli, şifalı, tabii, besleyici. Kolajen.
3: Kolajen var, yani kemik suyumuz.
2: Güzellik o, aynı
3: tabii
2: zamanda.
3: Ki. Yani doğal botoks diyelim buna.
2: Tamam, doğal botoks.
3: Aynen.
2: Hanımlar, botoks falan yaptırmıyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Gelin Gaziantep'te bol bol beyranınızı için.
3: Beyran,
2: mutlu
3: suyu
2: olun. Gaziantep'i enerjinizi depolamış bir şekilde bir güzel gezin, güzelleşin. Zaten havasından mı, suyundan mı, lezzetlerinden mi Gaziantep'e gelip de mutlu olmamak, güzelleşmemek mümkün değil.
3: Mümkün değil.
2: Hadi o zaman Uğur.
3: Buyurun.
2: Ne yapıyoruz?
3: Şimdi beyranımızı hazırladık.
2: Etimiz ne etiydi?
3: Bu kuzu eti.
2: Kuzu eti, tamam. Evet.
3: Şimdi burada sakatat çeşitlerimiz var, kelle paçalarımız var. Mesela bu yanak dediğimiz, birçok yerde buna çürük diyorlar, yanak diyorlar. Şimdi bundan bir parça koyalım. Şöyle, bir parça dil koyalım. Mesela burada doğranmış ayak var.
2: Yanak, dil, ayak,
3: mesela
2: evet.
3: Mesela bu ayak, bunun içerisine girdiği zaman biz buna Antep paça diyoruz.
2: Antep paça. Evet.
3: Mesela bu doğranmış ayaklar özelliği şu kolajen deposu.
2: Evet. Kesinlikle, bunlar mı kolajen?
3: Evet. Bunlar ayak mesela şurada şöyle. Bunlar kolajen deposu. Yani bu gerçekten çok faydalı.
2: Şimdi Uğurcuğum, hepsinin yatağında böbrek yağı var.
3: Evet.
2: Baharat var. Gaziantep'in baharatı, pul biberi. Lezzet var. Vallahi her yerde lezzet
3: evet
2: var.
3: Bu
2: şimdi nedir?
3: Bu
2: beyin. Tamam.
3: Bunu kavurma yapacağız. Ben buna dünyanın yedinci harikası diyorum.
2: Neden?
3: Şimdi yaptığımız zaman göreceğiz onu. Kokusundan,
2: tamam,
3: tadından.
2: Ben beyrancıyım.
3: Evet.
2: Beyrancıyım. Bunun benim sakatatla çok ilgim yok ama bunu, müdavimi çok.
3: Evet. Bunun müdavimleri farklı. Yani sırf beyin kavurma yemeye gelen birçok misafirimiz var.
2: Evet.
3: Buyurun yapalım.
2: Evet değerli izleyenler, şu anda mekanın böyle birazcık daha durulduğu, sakin olduğu bir zamanda çekim yapıyoruz. Sabahın erken saatlerinde ve öğle saatlerinde geldiğimizde burada çekim yapmanın imkanı yok. Bakın tabaklar böyle hazırlanıyor ve yetişmiyor. Beyran, işte ayak paça, beyin kavurma, aynı zamanda ne var? Mumbar var.
3: Evet.
2: Onu yapmayacak mısın?
3: Yaparım, onu da yapalım size.
2: Onu da yapalım. Benim izleyenlerim onu da görsün. Burası Antep. Aynen.

0: Bunları kaynatma aşamasını alacağız.
1: Ocağın başına geçelim. Efendim bir güzel hazırlayalım. Orada görüntüler şahane. Özel ocağında fokurdaya fokurdaya yağları sıçraya sıçraya.
0: Buyurun.
1: Beyin kavurmamızı, mumbaramızı, beyranımızı, ayak paçamızı bir güzel hazırlayalım. Efendim gözünüz gönlünüz şenlensin. Tarık tam senlik bunlar.
0: Şimdi mumbarımız, beyin kavurmamız. Onu kızartmak için kırmızı biber ve sarımsak kullanacağız. Yapalım ustacığım.
1: Evet.

0: Şimdi efendim hem sakatat konusuna hem de Beyran konusuna gerçekten çok bilinen bir isim. Gaziantep'te öncü bir isim. Bu işe yıllarını vermiş bir isim. Ve Gaziantep halkının kahvaltıda yediği belli başlı, tükettiği belli başlı lezzetler var. İşte onların başında da Beyran geliyor. Ama bunun yanı sıra Gaziantep halkı kahvaltıda ciğer sever.
1: Kesinlikle.
0: Nohut dürüm sever. Katmer sever.
1: Evet.
0: Peki hangisi daha böyle ön planda?
1: Şimdi
0: kapışır mı hepsi?
1: Ben hafta, bence, mesela ben haftada bir gün ciğer yerim, evet.
0: Bence Beyran ve
1: ama
0: ciğer.
1: Ama Beyran'ı her gün yiyorum.
0: Beyran'ı her gün yiyorum diyor. Yani tereciye tere mi satıyoruz? Yani, tabii Beyrancısın şimdi. Beyran'ın içinde olup da.
1: Onun tadına bakmamız gerekiyor. Bir de biz bunu yemezsek gerçekten karnımız doymuyor ya.
0: Şimdi Beyran çok güzel olur. Evet.
1: Yani mesela hani sıraya bindiriyor. Biz bir gün paça yiyorsak bir gün Beyran yiyoruz ama her gün yiyoruz yani.
0: En çok sevilen
1: paçanın hangisi? Paçanın müdavimi farklı. Beyran iki farklı. Mesela paça daha çok böyle bilen yiyor yani. Aha. Paçayı kelle yiyebilen biliyor. Ama Beyran'ı herkes yiyor.
0: Herkes biliyor.
1: Çünkü bunda sakatat olduğu için belli bir kesim yemeyebiliyor yani ama iddialı.
0: Evet Uğur'cum, Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bizi izliyor. Evlerinde çaylarını, kahvelerini almış bir
1: afiyet
0: şekilde.
1: Olsun,
0: İlgiyle olsun. Eminim gözlerini kırpmadan.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken şehirler var. İşte onlardan birisi de Gaziantep. Efendim çıkın gelin.
1: Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz.
0: Bekliyoruz.
1: Evet. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz.
0: Ve hayırlı. Ne diyoruz? Programımız Gaziantep'te tüm hızıyla devam ediyor.

Efendim şu anda aslında eski Gaziantep'teyiz, eski Antep'teyiz, kale altındayız ve tarihi Gaziantep Kalesi'nin hemen yanı başındayız. Evet değerli izleyenler, yüzlerce yıllık tarihi Gaziantep Kalesi önemli bir sembol durumunda. Buraya gelen yerli ve yabancı misafirleri, turistleri selamlıyor ve değerli izleyenler, Gaziantep tam bir Osmanlı şehri. Tarih boyunca birçok uygarlığa, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Efendim aslında gözetleme kulesi olarak daha küçük çaplı inşa edilmiş ama Osmanlılar döneminde son şeklini almış. Ve her uygarlık Gaziantep Kalesi'ne bir ilave yapmış ve Gaziantep Kalesi günümüzdeki görünümüne ulaşarak tamamen turizme açılmış. İçerisinde şahane bir müze var. Buraya gelen turistlerin gezi rotasında mutlaka olan bir yer. Çok önemli bir sembol. Efendim yıllardır dimdik tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla ayakta. Hepinizin bildiği gibi 6 Şubat depreminde Gaziantep'te zarar gördü. Efendim taşınamaz kültür varlıkları tabii ki etkilendi, hasar aldı. İşte Gaziantep'te depremden dolayı hasar gören yapılardan biri de tarihi Gaziantep Kalesi oldu. Efendim ancak hızlı bir şekilde Gaziantep Kalesi toparlandı. Restorasyon çalışmasına hemen başlandı. Çünkü şehir için çok önemli bir sembol. Ve her geldiğimizde orijinaline uygun bir şekilde restorasyonun ilerlediğini ve tamamlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Ve değerli izleyenler, gerçekten tüm ihtişamıyla çok önemli bir değer. Gaziantep için çok önemli bir sembol ve bulunduğumuz alanda bir seyir terası var. Ancak bu seyir terası bildiğiniz seyir teraslarından değil. Efendim seyir terasları genelde oldukça yüksek bir noktada inşa edilir. Şu anda kale altındayız. Kale altı eski Antep ve tarihi Antep Kalesi gözlerimizin önünde. Ve ben bu cam seyir teraslarının üzerinde yürürken birazcık tedirgin oluyorum. Ancak bu seyir terasının şöyle bir özelliği var. Aşağıda uçurum ya da kanyon yok. Aşağıda Gaziantep'in geleneği, kültürü var. Aşağıda Gaziantep'in tarihi var. Evet, aşağıda ne var biliyor musunuz değerli izleyenler? Gaziantep halkının yıllar önce zeytinden yağ sıktığı, zeytinlerini yaptığı alan var. Evet, bu alanın üzerine, yani bir tarihin üzerine işte zeytin üretilen, zeytin yapılan, zeytin sıkılan alanın üzerine böyle bir seyir terası inşa edilmiş. Çok da güzel olmuş. Efendim Gaziantep'i alabildiğine tüm güzelliğiyle görebileceğiniz çok fazla yer var. Ama buraya da çıkın, burada da fotoğraf, video alın ve buram buram tarih kokan kalenin hemen yanı başında eski Gaziantep'in güzelliğini keşfedin. İzleyenler, Gaziantep

0: Güzel bir gün, güneşli bir gün. Şu anda bir tarihin içindeyiz, kale altındayız. Yanımızda Gaziantep Bakırcılar ve Saatçiler Odası Başkanı, değerli dostumuz Celal Açık Beyefendi var. Efendim, Gaziantep'e her geldiğimizde kendisiyle çekim yaparız, onu ziyaret ederiz, hoş sohbetlerini dinleriz, çayını içeriz ve Gaziantep'ten o şekilde ayrılırız. Celal Bey, merhabalar.
1: Merhaba Belma Hanım. Yani Gaziantep'i öyle bir anlatıyorsun ki, ben onu anlattım arkadaşlara. Benim 48 yıllık edindiğim tarihi 2 dakikada anlattı diyorum. Ama güzel güzel. Yani gerçekten biz Gaziantep halkı olarak, Gaziantep olarak izliyoruz seni, seviyoruz seni.
0: Teşekkürler.
1: Tam onu yürekten konuşuyoruz.
0: Biliyorum, biliyorum Celal Bey.
1: Esnaf olarak bakın.
0: Biliyorum.
1: Çok böyle televizyonlara da yakın değil bizim arkadaşlar ama sen olduğun için kabul ediyorlar, hep yapıyorlar.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Gaziantep'te olmak çok güzel. Çok değerli dostlarımız var. İşte onlardan biri de Celal Bey. Şimdi Gaziantep'in önde gelen, sevilen isimlerinden biri efendim koskoca Gaziantep Bakırcılar ve Saatçiler Odası Başkanı. Yani buralarda lafı sözü çok dinlenir, çok değer verilen bir isim. Bizim de değerli dostumuz söylediğimiz gibi. Gaziantep nasıl? Şimdi Gaziantep'in geleneksel insanı, aslında Gaziantep'in kültürüne, geleneğine, tarihine son derece hakim bir isim. Şu anda kale altındayız. Burada çok değerli ustalarımız var. Çekiç sesleri geliyor şu anda kulağımıza, müzik gibi. Aslında Gaziantep'in her tarafından geliyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Celal Bey, Gaziantep eskiden nasıldı? Buralar nasıldı? Çok ya, yaşlı değilsin ama.
1: Ya Berman, tabii
0: daha çok gençsin.
1: Ben 10 yaşına girdiğim için biraz tecrübe fazla oluyor.
0: Evet.
1: Yani burada benim bir de baba mesleğim. Bir de Gaziantep dediğin zaman kale, yani Antep buramış.
0: Evet.
1: Gaziantep buramış. Yani insanlar buradaydı. Burası şura pazardı.
0: Evet.
1: Benim bildiğim buraya köylü gelirdi. Yani bütün ticari alan burası da. Yine diyorum yani bizim bir de meslek dalımıza bakın. Türkiye'nin her yerinde tarihi yerlerdeyiz biz.
0: Evet.
1: İstanbul'da Eminönü Kapalı Çarşı, İzmir'de Kızlar Asanı, Antalya'da Şarambal, Diyarbakır'da Sur, Urfa'da Gölce Caddesi.
0: Evet.
1: Nerede tarih varsa bizler oradayız.
0: Aynen.
1: Öyle bir şansımız var yaptığımız zanaattan dolayı. Yine diyorum, Gaziantep'li olma şahsım adına ayrıcalık diyorum, benim şahsım adına. Tabi herkes memleketi adına öyledir ama.
0: Şimdi Gaziantep çok güzel, özel bir coğrafya
1: ben,
0: Celal Bey. Yani buna hiç kimsenin itirazı yoktur.
1: Ya ben dünyayı geziyorum ama Gaziantep dediğin zaman ya bir tarih yaşıyoruz hala. Dostlarımız burada, arkadaşlarımız burada, çevremiz burada. Yani Gaziantep olarak, Gaziantep'li olmadan mutluyum diyelim.
0: Gururlusunuz.
1: Evet.
0: Evet. Gaziantep'e gelin. Evet, Gaziantep anlatılmaz yaşanır. Celal Bey,
1: doğrudan.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: Beyaz
1: ederim.
0: Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Şu anda herkes Gaziantep'te olmak istiyor. Çünkü Gaziantep'te olmanın tam zamanı. Efendim, sevgiler, selamlar. Programımız Gaziantep'te devam ediyor. Şöyle bir el sallayalım.
1: Bekliyoruz. Gaziantep'e bekliyoruz.
0: Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.

Değerli izleyenler, programımız Gaziantep'te Tümaza ile devam ediyor. Efendim elimizden geldiğince Gaziantep'e özgü sembollere programımız içerisinde yer vermeye çalışıyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda tarihi Gaziantep Kalesi'nin hemen yanı başındayız. Kale altındayız. Bilenler bilir. Burası eski Gaziantep. Efendim bakırlarla dolu. Mükemmel bir ortamdayız, mükemmel bir mekandayız. Yanımızda çok genç bir isim var. Aslında o bir girişimci. Efendim onun hikayesini dinlediğimde gerçekten onunla gurur duydum. İşte genç bakış, genç vizyon o kadar önemli ki. Değerli izleyenler, 16 yaşından bu yana girişimciliği üstlenmiş ve çok güzel işlere imza atmış. Ben inanamadım. Sizleri Barış'la tanıştırmak istedim. Kendisi aynı zamanda İngilizce öğretmenliği okuyor üniversitede. Bakalım neler yapıyor? Kendi ağzından dinleyelim. Barış'ı mutlaka dinleyin ve Barış'la sizleri özellikle tanıştırmak

0: istedim. O bir girişimci. Evet Barış, merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim. Aslında 16 yaşından beri bir girişimcilik sevdam var.
0: Evet.
1: Her zaman kendi markamı kurmak istemişimdir. Şu anda da aslında 16 yaşından beri bat çık kendi yolumuzu bulduk diyebilirim aslında.
0: Barış, senin yaşın kaç daha? 16 yaşından beri bat çık. Efendim şimdi site kurmuş ve hem yurt dışına, Amerikalara kadar hem de yurt içine satış yapıyor. Çok başarılı. Instagram'da ciddi takipçisi var. Onu bilenler bilir. Ve efendim bakır Gaziantep için çok önemli bir sembol. Şimdi geleneksel bir zanaat dalı ama işte genç bakış, genç girişimci Gaziantep'in bakırını, geleneksel bakırını aslında modernize etmeye başlamış ve Gaziantep'in tanıtımı adına teknolojiyi, interneti kullanmaya başlamış ve bu alanda da çok başarılı olmuş. Yani inanılmaz talep var. Gaziantep'in ve Gaziantep'in bakırının tanıtımına inanılmaz katkı sağlıyor. 16 yaşından beri girişimci. Şimdi 16 yaşında çocuklar, şimdi aklı bir karış havada gezerler. Ne bileyim, sinemaya giderler, kafeye giderler. Ama o girişimci olmayı tercih etmiş. Bu nasıl bir zeka, nasıl bir beceri? Ve başarılı olmuşsun. Henüz 20 yaşındasın ve şu anda ciddi bir sitenin sahibisin.
1: Hı hı.
0: Ve ticari anlamda da çok hareketli bir site. Gaziantep'in bakırlarını dünyanın dört bir yanına ve Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor. Şimdi Gaziantep'e geldin. Adanalısın aslında. Burada yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi aslında daha önce farklı ürünlerin internet üzerinden ticaretini yapıyordun.
1: Evet.
0: Ama son bir yıldır, değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
1: Evet.
0: Gaziantep'in bakırlarını Türkiye'ye ve dünyaya pazarlıyorsun.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda da gerçekten çok biliniyorsun. Nereden aklına geldi? İlk önce ne gördün, ne yaptın da Gaziantep'in bakırlarını tanıtmaya ve pazarlamaya karar verdin?
1: Aslında şöyle, hani bir girişimci olarak her zaman bir yenilik yapmak gerekiyor. Çünkü hani zamanla bazı şeylere olan istekleri insanların azalıyor.
0: Evet.
1: Burada da aslında ben şunu yakalamıştım. Şimdi burada Osmanlı'dan gelen bir kültür var sonuçta. Yılların bir geleneği var. Ve bu gelenek yavaş yavaş kayboluyor. Benim de aslında ampul burada kafamda yandı. Dedim ki ya biz bu geleneği genç nesille birleştirelim. Ve bir tane marka yapalım. Ve bu markayı da insanlarla buluşturalım ve bakırın aslında bu geçmişten gelen kadim kültürü tekrardan yaşatalım. Bu fikirle aslında yola çıkaraktan markamızı kurmuş olduk. Ve biraz daha modernitizeyi de içine katarak aslında insanlar da hatta bu projemize çok destek oldular, çok sevdiler, çok beğendiler. Ve bu şekilde milyonlarca insana eriştik Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da. Gerçekten çok büyük başarılara imza attık. Ben de açıkçası hani gerçekten gururluyum.
0: Şu mataraları hani istemeyecek olan bir genci ben düşünemiyorum. Aslında her yaş grubu için son derece ideal bir ürün.
1: Kesinlikle.
0: Özelliği ne bunun?
1: Şimdi bu bizim özel serimiz. Ben yardımcı olayım şöyle. Bu bizim 1 litrelik modelimiz. Bu zaten şu anda web sitemize markamıza özel çıkarttığımız bir model. İşlemesi gerçekten çok uzun
0: güzel.
1: Sürüyor.
0: Elemeyi gözlüyor.
1: Elemeyi, hepsi elemeyi.
0: Şahane.
1: Şu şekilde içinde göstereyim. Şimdi bu mataraların zaten suya olan etkisi çok önemli. Suyu alkali hale getiriyor. Suyu daha çok minerallendiriyor diyebiliriz aslında. Sağlığa olan etkisi zaten testleri de bunun var. İsteyenler araştırabilirler. Testlerden de geçerek aslında suyun pH derecesiyle de alakalı. Gerçekten suya olan katkısı, sağlığa olan katkısı çok büyük bu ürünlerin. Özellikle bakırın.
0: Evet.
1: Zaten şöyle
0: bakır
1: de bir bilgi.
0: Bakır sağlık.
1: Evet, bir bilgi vermek istiyorum aslında. Mesela Osmanlı'da çeşmelerin önünde bakır taslar olurdu mesela. Ve hani bazı evlerde böyle sürahilerin yanında birden çok bardak değil de sadece bir bardak olurdu. Herkes aynı bardaktan içerdi. O da bakır olurdu. Çünkü aslında ki orada bakırın etkisi şu şekilde mikrobu yaymıyor. Bu şekilde de herkes aynı bardaktan içebiliyordu mesela.
0: Evet.
1: O yüzden bakırın sağlığa olan etkisi gerçekten çok özel. Biz de burada şuna dikkat ediyoruz. Tamamen yenilik yapmaya çalışıyoruz. Mesela bu yazın gerçekten bomba ürünü yine bizim popüler ettiğimiz.
0: Bu nedir?
1: Bakır su damacanımız.
0: Çok güzel.
1: Çünkü insanları bir de şöyle bir akım başlattık biz bu arada. Kendi sosyal medyamızda da bunun da bilgisini vereyim. Plastiği bırakıyoruz. Bakıra tekrardan merhaba diyoruz diyerekten. Bu şekilde bir akımımız var. Bu şekilde de aslında evlerde olan plastik ürünleri bırakaraktan biz de bu fikre yola çıkaraktan aslında
0: olmuş.
1: Böyle bir damacın ürettik.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bir de bizim şu şekilde bir ürünümüz çıktı. Şimdi bakır tarak.
0: Aa,
1: bu da dünyada
0: şahane.
1: İlk. Sadece biz üretiyoruz. Bakın şu
0: özelliği
1: şekilde gördüğünüz
0: ne?
1: Gibi. Şimdi bakır tarağın saçlara olan etkisi özellikle bu saçlarda elektriklenmeyi kesiyor.
0: Evet.
1: Ve saç yapısı

0: saç dokusuna daha çok etkili, saçınızı canlandırıyor, gür çıkmasını sağlıyor. Özellikle kadın müşterilerimize hitap edebilen çok özel bir ürün bu da.
1: Hem de çok şık. Evet, aynı kesinlikle. Zamanda sağlıklı, şık, efendim bakır sağlık, yeni bir ürün.
0: Türkiye'de
1: ilk defa burada mı tanıtıyoruz?
0: Dünyada ilk burada tanıtıyoruz şu anda. Beyaz TV'ye özel tanıtıyoruz.
1: Oo, ne güzel, çok mutlu olduk. Efendim bakın şahane, şimdi her kadının sahip olmak isteyeceği bir set tarak ve ayna. Böyle prenseslere, kraliçelere yaraşır. Gaziantep'in bakırıyla, geleneksel zanaatıyla ortaya çıkarılmış bir ürün. Vallahi Barış, ben seni tebrik etmek istiyorum. Çünkü hem Gaziantep'in bakırının tanıtımı adına, hem de bakırın gençlerle buluşması adına, gençlerin bakırı sevmesi adına çok önemli işlere imza atıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Estağfurullah.
1: Şimdi geleneksel bir zanaat dalı olarak biliniyor. Tabii ki öyle. Yüzlerce yıllık, yani geçmişi çok eski, çok önemli. Bizim de gururumuz bakırcılık zanaatı ve bu zanaatın en güzel işlendiği, en güzel yoğrulduğu şehirlerden biri Gaziantep. Bakır işlemeciliği ile ünlü ve tabii bakırcılık zanaatı ile ünlü başka şehirlerimiz de var. Orada da çok değerli ustalarımız var. Evet Barış, yolun açık olsun. Çok daha iyi yerlere geleceksin. Yani 16 yaşında başlayıp 20 yaşında bu duruma geldiysen ben senden korktum.
0: Estağfurullah.
1: Valla gençlerden korkun, korkmayın. Destekleyin, onlarla gurur duyun. Şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor Barış'cığım. Özellikle kadınlarımız bu aynayla tarağı görünce, ah o aynayla taraktan keşke bizim de olsa, Gaziantep'ten bize de gelse diyorlar eminim. Ne yapalım?
0: Biz Beyaz TV'ye özel, zaten tanıtımında ilk Beyaz TV'de yaptık. Şu anda biz de lansmana bile daha çıkarmadık bu ürünümüzü. Aslında ilk lansmanımızı burada yaptım diyebilirim. Evet. Beyaz TV'ye özel biz de 10 müşterimize bu şekilde ayna ve bakır taraktan hediye edelim. Tabii burada hani siz ne düşünüyorsunuz?
1: Valla ben iyi düşünüyorum çünkü çok güzel bir hediye. Hanımlar şu anda çok mutlu oldular. Efendim ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Gaziantep bölümünü izleyin. Instagram'da Gaziantep postunun altına 3 kişiyi etiketleyerek yorum yapın. Ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Ayrıca Barış'la takip alın. Ben etiket yapacağım. Aynı zamanda Belma Belen'le geziyoruz. YouTube'a da abone olun. Otomatik kura çekilişine katılın. Ve hediyeniz Gaziantep'ten genç girişimci, başarılı girişimci sevgili Barış'tan evinize gelsin. Hanımlar şimdiden yorum yapmaya başlayın lütfen. Güle güle kullanın. İyi günlerde, sağlıklı günlerde, mutlu günlerde kullanın. Şahane bir hediye. Ben bayıldım. Şu anda hanımlar çok mutlu.
0: Biz de çok mutluyuz gerçekten. Tanıttığınız için, bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bakır sağlıktır diyerek herkese uğurluyoruz. Çok sağ olun.
1: Selamlarımızı
0: aynen
1: veriyoruz.
0: Öyle. Tüm bakır severleri de eğer isterlerse, tabii ki bakır almak isterlerse, evlerinde bakır bulundurmak isterlerse markamıza bekliyoruz.

0: Kebap masamız şahane görünüyor.
1: Evet efendim, mükemmel bir lezzet durağındayız. Sevgili Uğur ustamızın, benim çok değerli dostum, sevgili Uğur ustamızın misafiriyiz. Ve değerli izleyenler, misafirperverliğinden dolayı ben hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Mustafa, ellerinize, emeğinize sağlık. Masamız şahane, karşılama şahane, her şey çok güzel. Evet, şimdi Mustafa, masamızda neler var?
2: Masamızda şöyle gösterelim, beyranımız.
1: Tamam.
2: Şimdi beyran bu şekilde hazır ama yenilir halde değil.
1: Neden?
2: Şimdi beyranı yenilir hale getiren, beyranın ilacı olan limondur.
1: Of. Efendim işte Gaziantep'te sabah kahvaltısında mutlaka beyran yemelisiniz.
2: Bitmedi.
1: Çok hemen önemli şöyle... bir kültür, önemli bir gelenek. Limonumuzu
2: tuzumuzu atıyoruz.
1: Of. Gaziantep'te şöyle hemen tuzunu, acı biberini atar. Tadına bile bakmaz.
2: Tadına bakmadan
1: evet.
2: Karabiberimizi atıyoruz.
1: Ay çok güzel, çok güzel.
2: Hemen şöyle de yine ipek pul biber.
1: İpek pul biber, ipek gibi. Evet, mumbarımız var.
2: Mumbarımızın, her yemeğimizin kendine göre ilacı vardır. Mesela mumbara yakışan yine bir limondur.
1: Evet, mumbarı limonladık.
2: Evet.
1: Bu arada ben de masayı da bayağı bir limonladım Mustafa.
2: Ve mumbara ekstra olarak şu anda yakışan
1: kimyondur.

0: Of of of. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Gaziantep'teyiz.
1: Ali Usta Gurme'nin sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
4: ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
9: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Vay toplantılar.
4: Vay ödevler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Arar buluruz izini, bilirsin. Üzere deliyiz biz. Hem yazın.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
2: Arar.

0: be abi. Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeyler

0: yerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
2: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu bakayım.
8: Anne ya.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Vay toplantılar!
6: Vay ödevler!
7: Vay bu işler!

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: Bursalı Bim'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
3: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
4: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Ali Usta Gurme'nin sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
7: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Gaziantep'te kaldığı yerden devam ediyor.
8: Efendim, Antepli bilir ne nasıl yenir, neye ne serpilir, ne ilave edilir, Antepli bilir, tamam mıdır?
9: Şu an böyle hazırdır.
8: Hazırdır. Of of of, Gaziantep'te mumbar yenmez mi, beyran yenmez mi? Evet, burada da
9: Antep paçamız.
8: Antep paça. Bu nasıl
9: yenir? Kolajen. Buna da limon sıkıyoruz yine aynı şekilde.
8: Hanımlar, bu sizin için çok iyi bakın. Kolajen deposu. Her zaman söylüyorum, botoksa falan gerek yok. Yani hepsine bol bol limon sıkacağız.
9: Limon, karabiber.
8: Karabiber, pul biber.
9: Tuzumuz.
8: Tamam.
9: Daha tadına bakmadan ama bunlar.
8: Evet.
9: Şöyle pul biberimiz.
8: Yani tadına bir bakan pişman, bir bakmayan tadından yenmiyor. Ve değerli izleyenler, şimdi baharatlar buradan, salçalar buradan, tamamen ev yapımı, doğal geleneksel yöntemlerle Gaziantep'in güneşinde yapılan salçalar, kuruyan salçalar. Bu yüzden de zaten her şey çok lezzetli. Ve efendim, şimdi kebaplar zaten Gaziantep'in olmazsa olmazı, aynı zamanda kebabın eşlikçileri, salatalar, mezeler.
9: Evet.
8: Şimdi
9: kebabımızın şahı olan Gaziantep'in şahı dediğimiz patlıcan kebabı.
8: Ben çok seviyorum onu. Evet. Gaziantep'li balcan kebabını acaba nasıl yiyor?

0: Evet.
1: Acımız bitti mi? Bitmedi. Şöyle.
0: Bu ne? Acı mı?
1: Acı biber.
0: Çok mu acı?
1: Şöyle. Böyle hazır efendim.
0: Yani Gaziantep'li acıyı seviyor. Yapacak bir şey yok. Her şeyde acı var. Her şeyde. Acı olmayan hiçbir şey yok. Evet, balcan kebabı nasıl yenir? Usulünü gösterdi Mustafa. Burada ne var?
1: Bu simit kebabı. Kebabımız.
0: Evet.
1: Yine bir böyle kıyma gibi gözüken. Adana ile çok karıştırılır ama Antep özgü coğrafi bir üründür. Biz üzerine bulgurluk simit koyuyoruz. İçerisine kıymanın bulgurluk simit, al biber, maydanoz ve bunun içerisinde üzerinde gözüken fıstıktır. Antepli elinden geldiğince kebaba fıstık da bulaştırmaya çalışmış ve bunu bulmuş.
0: Simit kebabının coğrafi işaret belgesi var ama üzerinden serpilen Gaziantep'in yeşil altından Antep fıstığının da coğrafi işaret belgesi var. Yani Antep fıstığı her yer. Evet, ciğer.
1: Evet,
0: efendim buranın olmazsa olmazı.
1: Olmazsa olmazı sabah kahvaltıda tüketilen bir üründür.
0: Bu nedir?
1: O kuşbaşımız efendim.
0: Kuşbaşı, o da lokum gibi.
1: Kuzunun kuşbaşısı.
0: Evet.
1: Lokumu şöyle gösterelim.
0: Lokum gibi lokum. 80 çekim yapıyoruz Uğur ustamızla, Mustafa'yla. Ve yayından sonra buraya geliyorsunuz. Bizim önerdiğimiz lezzetlerin mutlaka tadına bakmak istiyorsunuz. Ve biz de çok mutlu oluyoruz. Efendim biz bir yerdeysek, bir mekandaysak, yemek çekimi yapıyorsak orası gerçekten güvenilir bir mekandır. Doğru bir mekandır. Titizlikle seçiyoruz. Öyle alelade sıradan hiçbir lezzet, hiçbir mekanı gerçekten sizlerle buluşturmuyoruz, sizlere tanıtmıyoruz. Bu da bizim vicdani sorumluluğumuz, yayıncılık görevimiz, yayıncılık sorumluluğumuz. Bu konuda titiziz, bunu söylemek istiyorum. Evet, ne söylemek istersin
1: efendim
0: Mustafa?
1: Biz hazırız, sizleri bekliyoruz.
0: Mükemmel lezzetler burada.
1: Buradalar.
0: Sizi bekliyorlar. Evet efendim, çıkın çıkın gelin.
1: Afiyetler olsun.

0: Ali Usta Gurme, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ekranlara diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde kürsüdeydi bugün kendisi. Hem iklim krizine hem de israf sorununa aslında dikkati çekti. Sıfır Atık hareketiyle ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını söyledi.
3: Sıfır Atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı.
4: Ekonomiye katkısını hatırlattı. İklim krizine vurgu yaptı.
3: İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur.
4: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Üretilen gıdanın üçte biri israf edilmektedir.
2: Ve mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yer yerinden oynadı biliyorsunuz. CHP satrancında hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel yeni hamleler yaptılar. İşte şimdi ekranlarda CHP'deki son durum efendim.
5: Ödevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacak.
6: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
7: CHP'de tansiyon yüksek. Kılıçlar çekildi.
5: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştu.
7: Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu tarafından her gün yeni bir hamle geliyor.
8: Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
7: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'la görüştü. Savaş, şaibeli kurultay soruşturması sürecini başlatan isimlerdendi.
9: Partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim.
7: Savaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde göreve hazırım mesajı verdi.

0: CHP'deki bir başka krizli grup toplantısı. Meclis çatısı altında da güç savaşı yaşanıyor.
1: Teşekkür ederim. Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette.
0: Ama Özgür Özel ve kadrosu Kılıçdaroğlu'nu grup kürsüsünde istemiyor.
3: Evelallah, grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşabilir. Önleyecek madde yok dedi. Kılıçdaroğlu kanadından da somut adım geldi.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: CHP Genel Başkanı için resmi grup toplantısı afişi hazırlandı.
5: Biz kötülükleri arkada bırakıp yüzümüzü Gazi'nin kurduğu meclise döndük.
0: Peki salı günü ne olacak? Kılıçdaroğlu CHP'deki FETÖ'cüler itirafını grup kürsüsündeki konuşmasında biraz daha detaylandırmayı planlıyor.
6: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. O gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Özgür Özel ve kadrosu da hazırlık yapıyor.
7: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
0: Özel'in ekibiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bahçeli grup toplantısı yapabileceği kulislerde konuşuluyor.
8: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: CHP'deki güç savaşı alevlenirken belediyelerdeki yolsuzluk skandallarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Başrolde Buca Belediyesi var. Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman yolsuzluk suçlarından tutuklandı. İmar yolsuzluğunun bilirkişi raporu, 18 Eylül 2023'teki Doğancılar yangınının ardından küller arasından yükselen 5 kaçak villanın skandal detaylarını ortaya koydu. Belediye yönetiminin yerinde artık bulunmayan eski bir binayı kılıf olarak kullanarak yanan orman alanındaki inşaatlara usulsüz onay verdiği belgelendi.
9: Sevgili izleyenler, milyonlarca takipçisi olan Dilan Polat'ın sanal medya hesabının kapatılmasına karar verildi. Korumasının vurulduğunu dahi sanal medya hesabından duyuran Dilan Polat hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurmuştu.
10: Alır buraya polis ambulans! Can bana tıpırtılar!
11: Dilan Polat'a bir kötü haber de mahkemeden geldi. Sanal medya hesabına erişim engeli getirildi. Dilan Polat'ı hayata bağlayan araç sanal medya. Öyle ki korumasının vurulmasını bile sanal medya hesabından duyurmuştu.
10: Allah'ım, hayatımız imdan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin. Can bana tıpırtılar.
11: İzmir tatillerinden dönüş yoluna geçmeye hazırlandıkları sırada gerçekleşmişti korkunç infaz.
12: Güvenli sürüş kardeşim.
11: Can Polat'ı hayattan koparan tetikçi ve yardımcısı İzmir'de, silah temin eden ve tetikçiye yardım eden kişi ise İstanbul'da yakalandı. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetin ardından oklar Dilan Polat'a çevrildi. Tehdit aldıklarını bildikleri halde sanal medya hesabından konum bilgisi paylaşmaya devam ettiği iddia edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurdu. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçundan mahkeme 6 milyon 300 bin takipçili sanal medya hesabının erişime kapatılmasına karar verdi.
13: Nasıl kıyarlar sana? Nasıl kıyarlar sana? Nasıl kıyarlar sana? Allah hepsinin belasını versin.
11: Teknik sürecin tamamlanmasıyla birlikte Polat'ın hesabı kapandı.
14: 4 tane sevil bıraktı. Allahsız kitap bunlar. 4 tane sevil.
9: Ve efendim, gözler Fenerbahçe olağan genel kuruluna çevrildi. Dün toplantının ilk günüydü. Çobani Stadyumu'nda gerçekleşmişti. İki tarafta vaatlerini sunmuş, bazı tartışmalar da yaşanmıştı. Ve bugün Fenerbahçeliler sandık başındaydı.
15: Yanında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.
16: Çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım.
0: Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ilk günü dün Çobani Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
15: Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım.

0: Arkadaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merit Demiral ve Mason Greenwood.
2: Dün gergindi. Safi ve Yıldırım destekçileri arasında tartışmalar yaşandı. Ve bugün binlerce kongre üyesi sandık başındaydı. Oy verme işlemi saat 10'da başladı.

0: Eski başkan Ali Koç ve ailesi oy kullanmaya tekneyle geldi. Koç başkan adayı Safi ile kısa bir sohbet etti.
1: Bizler kendi içimizde birbirimize uğraşırken, birbirimize kavga ederken
0: Hakan Safi ise transferlere dur demedi.
2: Hakan Çağlanoğlu son transferimiz, onu da bitirdik. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun.
0: Ve Aziz Yıldırım, oy kullanma alanına böyle geldi. Yıldırım'a ilgi yüksekti.
3: İstanbul Maltepe'de bir araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi sayın seyirciler. Olayda yaralanan olmazken polis saldırganları yakalamak için çalışıyor.
4: Araç satış ve kiralama şirketini hedef aldılar, saniyeler içinde kurşunlayıp kaçtılar. Olay Aydın Evler'de yaşandı. İddiaya göre maskeli halde gelen iki saldırgan uzun namlulu silahlarla araç satış ve kiralama şirketine rastgele ateş açtı. Kurşunların plaza camına isabet ettiği görüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Şüpheliler daha sonra kullandıkları silahı ve üzerlerindeki kıyafetleri yakınlardaki bir AVM'nin bahçesine atıp taksiyle kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Plaza çevresinde güvenlik önlemi alındı. Polis şimdi her yerde silahlı saldırganları arıyor.
3: Gaziantep'te sözde bir baba 7 yaşındaki kızını sokağın ortasında tokatladı, yetmedi. Saçından tutup sürükledi sayın seyirciler. Cani Baba görüntülerin ardından gözaltına alındı.
0: Küçücük kızını defalarca tokatladı. Sokak ortasında saçından sürükledi. Sözde babanın acımasızlığı yürekleri sızlattı. Görüntüler Mevlana Mahallesi'nde kaydedildi. Motosikletli Metin K, 7 yaşındaki kızının yanına geldi. Küçük kıza defalarca vurdu. O da yetmezmiş gibi saçından tuttuğu kızını motosikletle hareket ederek sürükledi. Dehşet anları bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Sözde baba gözaltına alınırken kız çocuğu da annesine teslim edildi.
3: İstanbul Avcılar'da ise kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın molozları hemen bitişikteki binanın üstüne düştü, duvar delindi, bir dairede kullanılamaz hale geldi.
5: Şiddetli bir şekilde yıkarlarken bizim binaya da kolon çarptı.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Yıkılan binanın kolonu bitişik binanın üstüne düştü.
5: Molozlar evlerin içine girdi.
0: Kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Kepçe operatörü ilk darbeyi vurur vurmaz yıkım kontrolden çıktı.
5: Çok şiddetli bir şekilde bina yıkılırken bizim eve de doğru çarpınca kolonlar, biz de deprem olduğunu düşündük.
0: Kopan kolon parçası bitişikteki binanın üstüne devrildi. Bir dairenin duvarını delen molozlar odanın içine doldu. Bina sakinleri büyük korku yaşadı. Yaşanan mağduriyet sonrası yıkım firması yetkilileri hasarı karşılama sözü verdi.
3: Sayın seyirciler, Gümüşhane'de cani bir adam 1,5 yıllık eşini odunla döverek öldürmüştü. Bir depoda saklanırken yakalanan eş katili tutuklandı.
6: 1,5 yıllık eşini odunla döverek öldürdü. Saklandığı depoda yakalandı, tutuklandı. Kadın cinayetinin bu kez adresi Gümüşhane. 26 yaşındaydı Arzu Pekin. Henüz 6 aylık bir evladı vardı. Cani adam odunla saldırıya geçti. Kadının başına darbeler indirdi. Ardından hiçbir şey olmamış gibi kamyonetine binip uzaklaştı. Başından yaralanan Arzu Pekin olay yerinde hayatını kaybetti. Onu hayattan koparan cani eşin kamyoneti Trabzon karayolunda bulundu. Sırra kadem basmıştı eş katili ama günler sonra bir depoda saklanırken yakalandı. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen katil koca tutuklandı.
3: Yeniden İstanbul'dayız sevgili izleyenler. Kağıthane'de bir daireyi seraya çevirdiler. Uyuşturucu üretimi için kurulan profesyonel sistemse polisi dahi şaşırttı.
0: Dışarıdan bakınca sıradan bir ev, kapısı açılınca ortaya çıkan manzara ise şok etti.

0: etti. Yaklaşık 60 metrekarelik oda tamamen izole edilmiş. Duvarlar kapatılmış. Özel ışık sistemleri kurulmuş. Havalandırma cihazları çalışıyor. İçerisi profesyonel bir serayı andırıyor. Polis bu yapay serada 30 milyon değerinde uyuşturucu madde yakaladı. Evdeki düzenek dikkat çekiciydi. Her detay düşünülmüştü. Polis baskınıyla o sera kapatıldı.
1: Efendim, mega kentin ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Bu kez de Mahmut Bey metrosu arızalandı. Yüzlerce yolcu yine işine okuluna geç kaldı.
2: Arıza yaptı ve 1/2 değiştiriyoruz.
3: Yine metro, yine arıza. Yüzlerce yolcu arızalanan metroda mahsur kaldı. İstasyona ulaşmak için tünelden yürüdü. Gün geçmiyor ki İstanbul'da ulaşım sıkıntısı yaşanmasın. Bu kez de M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattında arıza vardı. Yüzlerce yolcu yine mağdur oldu.
2: Arıza yaptı ve 1/2 değiştiriyoruz ve ben sınava geç kaldım.
3: Metro bekleyenler de vardı. Arıza sebebiyle yeni metro gelemeyince istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Arıza giderilemeyince yolcular ücretsiz ringe yönlendirildi.
1: İstanbul'da bir düğün salonunda başlayan tartışma salonun dışına taştı efendim. Tekmeli yumruklu bir kavgaya dönüştü. Sokak da savaş alanına döndü.
0: Düğün sonrası birbirlerine girdiler. Sokağı savaş alanına çevirdiler. Burası Esenyurt. Bir çiftin düğünü vardı. Eğlence sırasında iki grup tartıştı. Düğün salonunda başlayan gerginlik sokağa taştı. Taraflar tekme tokat birbirine girdi. Tansiyon bir düştü bir yükseldi. Sakinleşen taraflar yine birbirine girdi. Onları ayırmak kolay olmadı. Ekipler oradaydı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga polisin araya girmesiyle son buldu.
1: İstanbul'da bir taksici Amerikalı yayıncıdan 136 dolar fazla ücret almıştı. Sevgili izleyenler, o şoför tutuklandı. Şoföre 141.500 lira ceza uygulandı. Fazladan tahsil edilen ücret de kendisine, Amerikalı'ya iade edildi.
4: 50 euro?
5: Yes, this one.
4: For 10 minutes?
5: Yes, I am speak to 50 euro. You okay? I am come back.
4: Okay.
3: ABD'li yayıncıyı taksimetresiz taşıdı. 10 dakikalık yol için 7.300 lira aldı. Yayıncının ifşaladığı taksici tutuklandı.
4: I did say okay, but wait, lira to USD. I'm a look.
6: One.
3: Travis Scott konseri sonrası Karaköy'de skandal bir olay yaşanmıştı. Konser çıkışı ABD'li sanal medya yayıncısı Ogre bir taksiye bindi.
4: Yes.
5: This one bro, you're working 50 euro. Okay.
3: Taksi şoförü 10 dakikalık yol için 50 euro istedi. Ogre ise mecburen tamam dedi ama bir terslik olduğunu anlamıştı.
4: 7300 lira? I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like destroyed.
3: Taksiden indiğinde kura baktığında hayatının şokunu yaşadı.
4: I did say okay, but wait, lira to USD. I'm a look.
6: One.
3: Yayıncının görüntüleri paylaşması üzerine önce yayıncıdan fazla alınan ücret iade edildi. Ardından taksiciye 141.500 lira para cezası kesildi. Başlatılan inceleme sonrası taksicinin ehliyeti iptal edildi. Dolandırıcılık suçundan da tutuklandı.
1: Bursa'dayız efendim. Minibüs ücretini 5 lira eksik ödediği iddia edilen yolcuyla yolcuya hakaret ettiği iddia edilen minibüs sürücüsü arasında tansiyon yükseldi. Diğer yolcuların araya girmesiyle de kavga sona erdi.
7: Aşağı gel diyorum, bir daha aramayı biliyorum. Uslu bunu düzelt adam ol.
0: Bu kez tartışmanın nedeni sadece 5 liraydı.
8: İnme ya kardeşim, devam et.
7: Aşağı gel diyorum, bir daha aramayı biliyorum. Uslu bunu düzelt adam ol.
0: Bursa'da teleferik hattında çalışan bir minibüste yolcuyla şoför arasında ücret tartışması çıktı.
9: Anne.

0: İddiaya göre yolcu ücreti 5 lira eksik ödedi. Şoförün uyarısıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. O tartışma minibüs içinde gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yolcu şoförün kendisine hakaret ettiğini iddia etti.
1: Niye biniyorsun arabaya? Ben aşağı mıyım? Niye biniyorsun arabaya? Aşağı gel diyorum, bir daha arabaya biniyorsun. Üslubunu düzelt adam ol.
0: Tartışma yolcuların araya girmesiyle son buldu.
2: Altın fiyatlarına şimdi biraz daha yakından bakalım efendim. Son işlem gününde düşüş trendini sürdürmüştü altın. Hafta sonu da düşmeye devam etti. Bir haftadaki düşüş seviyesi %4'ü bulmuş oldu.
3: ABD-İran gerilimi ve ABD piyasadaki olumlu hareketlenmeler altın fiyatlarında baskıladı.
4: Altın gerilim karşısında eridi.
3: Ons altın haftalık %4 gerileme kaydetti.
4: Bu gerileme yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın sert düşüş yaşadı.
3: Pazartesi günü, yani hafta başlarken 6780 lira olan 1 gram 24 ayak şu anda 6500 TL.
4: Gram altın haftayı rekor düşüşle kapatmıştı.
3: 1 gramda 280 TL düşüş yaşadı.
4: Ancak piyasalarda umut tükenmedi. Düğün sezonu yaklaşıyor. Altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor.
3: Altın geldi yeri unutmaz. Yine ufak ufak yükseliş olur diye tahmin ediyorum.
4: Bu düşüşler yatırımcısı için alım fırsatı olabilir.
3: Şu anda altın tam da alma zamanı. Yine 8100 liralara kadar çıkacağını düşünüyorum.
2: Efendim, Haziran ayına girdik ancak yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili oluyor. Niğde'de suya kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Birçok kentte de ev ve araziler su altında kaldı. İşte felaketten görüntüler.
5: 60 yıldır ben bu köydeyim. Böyle bir sel yağış görmedik.
0: Yurdun birçok bölgesinde yine sel vardı. Evler, araziler su altında kaldı. Yollar göle döndü. O felakette bir kişi sele kapılarak can verdi. Niğde'de de aşırı yağışlar sonucu sel oldu. Yükselen su seviyesinde araçlar mahsur kaldı. 6 kişi sele kapıldı. Sabiha de hayatını kaybetti.
6: Durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
5: Az daha biz selin içinde kalacaktık. Evimizde suyun altında kaldık.
0: Kayseri'de de durum farksızdı. Kanaldan akan su sele dönüştü. Mahalleyi su bastı.
7: Çiftçilerin ne ekin, ne arpa, ne buğday, ne evleri, ne bir şey. Her şey ortada.
0: Selde araçlarıyla mahsur kalanlar da vardı. Onlar da ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Bayburt'ta da sağanak vardı. Cadde ve yollar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Elazığ'da ise sel nedeniyle Elazığ-Tunceli yolu trafiğe kapandı. Bir vatandaş da aracıyla birlikte selin ortasında mahsur kaldı. Malatya'da da hem dolu hem sel vardı. Kozluk çayı taştı. Çevredeki yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı.
8: Yoğun bir yağış var. Dolayısıyla çok büyük bir su birikimi oldu.
2: Tokat'ta dünya evine giren çiftin düğününde damadın arkadaşlarının yaptığı sürpriz davetlilerin ilgi odağı haline geldi sevgili izleyenler. Tam bir hafta boyunca çeşitli yerlerden topladıkları madeni paraları bir araya getiren 4 arkadaş yaklaşık 10 bin liralık bozuk parayı el arabasına yükledi ve bakın nasıl getirdi.
4: Bu kez takım merasiminde altın ya da para zarfı değil, el arabası sahneye çıktı.
9: Bu sefer Beytullah'a daha ağır bir şey yapalım dedik. 10 bin lira madeni parayı Beytullah'a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık.
4: Selin Karakuş ve Beytullah Şahin çiftinin düğününde takı töreni sırasında damadın arkadaşları salona el arabasıyla girdi.
9: Bir haftalık çabalarımızın ardından 10 bin lira madeni parayı Beytullah için birleştirip bunu Beytullah'a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık.
4: Davetlilerin meraklı bakışları arasında el arabasının içinden bozuk paralar çıktı. 4 arkadaş 10 bin lirayı işte böyle taktılar damada.
9: Bir haftalık çabalarımızın ardından 10 bin lira madeni parayı Beytullah için birleştirip düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık.
4: Gelin ve damat sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
2: Aydın'da yaşayan 67 yaşındaki Leyla Demirkafa'da karnındaki devasa bir kitle yüzünden 15 yıldır ne yürüyebiliyor ne de yatabiliyordu. Sevgili izleyenler, başarılı bir ameliyat

0: hayatla bu 15 yıllık zulüm de sona erdi. Karnından tam 40 kilogramlık bir kütle çıkarıldı.
1: Büyük yarası var kütle. Enfeksiyon oluyor abi.
2: İltihap oluyor. Kırkılar yakalarlar.
3: 15 yıldır ne yatabiliyor ne de yürüyebiliyordu. 67 yaşındaki Leyla teyzeyi yatağa hasret bırakan 40 kilogramlık kitle çıkarıldı.
2: Çocuk zorla çıkıyordum ben. Karnımda yürüyemiyorum, yatamıyordum.
3: Karnındaki kitle vücudunda başka bir uzuv gibi büyümüştü. Leyla Demirkafa yıllardır yatak yüzü görmedi, hayatını çekyatın üzerinde sürdürdü. Leyla Demirkafa hastaneye kaldırıldı.
1: Büyük yarası var kitle. Enfeksiyon oluyor abi.
2: İltihap oluyor.
3: Operasyon başarılıydı. 170 kilograma ulaşmıştı. Karnındaki 40 kilogramlık kitle alındı. Ameliyatı yapan doktor çıkarılan kitleyi böyle gösterdi.
2: Geçer.
4: Biraz sabır edeceksin, geçer.
3: Sağlığına kavuşan kadın doktorları duasız bırakmadı.
2: Hepinize Allah bir yazık, bir kere rahat olsun.
0: Hepinize. Sevgili izleyenler, Dubai'den Türkiye'ye şampuan şişeleri ve çerez poşetlerinin içinde sokulan 1.7 milyar liralık pırlanta kaçakçılığı deşifre edildi. O kaçakçıların başvurduğu yöntem de film senaryolarını aratmadı.
5: Pırlanta vurgunu deşifre oldu. Olay film senaryolarını aratmadı. Yurt dışından kaçak pırlanta getiriyor. Türkiye'deki mücevher markalarına satıyorlardı. İşte o markalardan birinin ortağı itirafçı oldu. Polis çeteyi yakın takibe aldı. Dubai, İstanbul hattındaki 1.7 milyarlık pırlanta vurgunu böyle ortaya çıkarıldı. Pırlantaların kablosuz kulaklıkların içinde, çerez poşetlerinde ve şampuan şişelerinin içinde yurda sokulduğu tespit edildi. Büyük patronluğa kaplı firarinin iki yöneticisi gözaltına alındı. Onlardan biri de kurye olarak çalışan Belgin Çalıcıoğlu'ydu. Her ikisi için de 45 yıla kadar hapis cezası istendi.
0: İstanbul'da bir kişi de eşinin iş yeri arkadaşıyla "karımla aranda ne var?" diye tartıştı. Ardından sokak ortasında hasmını vurdu. Olayın ardından kaçan saldırgan Çanakkale'de yakalandı.
5: "Karımla aranızda ne var?" diyerek tartıştı. Cevaba inanmayınca sokak ortasında silahla vurup kaçtı. Hakan K. eşi Kübra Ceren K.'nin iş yerinde çalışan İskender T. ile arasında ilişki olduğundan şüphelendi. Adamı arayıp buluşma teklif etti. İkili buluşunca Hakan K. "karımla aranızda ne var?" diye sordu. "Ama o benim patronum, aramızda bir şey yok." cevabını aldı. Bunun üzerine ikili tartıştı. Gözü dönen Hakan K. önce silahının kabzasıyla İskender T.'yi yaraladı. Ardından ateş ederek ayağından vurdu. İddiaya göre kaçarken de "beni de kendini de yaktın, mutlu musun?" dedi. Harekete geçen polis saldırganı Çanakkale'de yakaladı. Farklı suçlardan 11 kaydı olan saldırgan tutuklandı.
0: Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bahçelerindeki havuzda bulundu efendim.
3: Kayıp olarak aranıyordu. Cansız bedeni bahçelerindeki havuzda bulundu. Acı haber Diyarbakır'dan geldi. Menesa Özel henüz 5 yaşındaydı. Anne ve babası küçük kızın yokluğunu fark edince önce kendileri aradı. Ancak bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aradan saatler geçti. Menesa'dan bir iz bulunamadı. Bahçedeki havuz suyunun boşaltılmasına karar verildi. Acı manzara su boşaltılınca ortaya çıktı. Menesa saatlerce aranırken meğer yanı başlarındaymış. Küçük kızın cansız bedeni havuzun dibinde bulundu. Minik bedeni otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Menesa'dan geriye havuzun kenarında çıkardığı terlikleri kaldı.
0: Efendim, Gülistan Doku'yla bir yıl sevgili kalan Rus asıllı Zeynal Abarakov'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Gülistan kaybolmadan bir gün önce görüşmüşlerdi ve genç kızın gece evden ayrıldıktan sonra yurt yerine öğretmeninin evine gittiği de ortaya çıktı.
6: Tunca, sorun abla! O ellerini sorarsan! Gülistan,
3: hazır kal! 6 yıl önce sır.

0: ağıra kadem basmış, cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Gülistan Doku'nun eski sevgilisinin ifadesi deşifre oldu. İkili Gülistan kaybolmadan sadece bir gün önce görüşmüştü. Bir yaşında henüz üniversite öğrencisiyken kaybolan ve cinayete kurban giden Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmanın şüphelilerinden biri de Gülistan'ın Rus asıllı eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'du. Abarakov'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.
1: Her seferinde bu duyduklarımız çok acı.
0: Gülistan kaybolmadan bir gün önce ikili görüşmüştü. Abarakov'un iddiasına göre yolda yürüyen Gülistan'ı eve bırakmak istemiş ama kendisi bunu reddetmişti. Korktuğunu, yalnız olduğunu hissetseydik yalnız bırakmazdık dedi.
2: Adalete inanıyorum. Müvvet versin, edam versin.
0: Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce geceyi geçirdiği öğretmenin evinden Zeynal'a korkuyorum diye mesaj attığı ortaya çıktı. Zeynal Abarakov korkuyorum mesajından anladığım dışarıda kaldığı, yurda yetişemediğidir dedi. Bana sadece söyle yaşıyorum mesajını ise canından endişe ettiği için gönderdiğini savundu. Hamile olup olmadığını bilmiyorum diyen Abarakov, Gülistan'ın kendisi için çok değerli olduğunu öne sürdü. İkilinin arasındaki yoğun telefon trafiği de dosyaya girdi.
3: Efendim, Adana'da gün boyu sıcağın altında çalışan bir çiftçi, karpuz yüklü kamyonetinin kasasında bakın nasıl deliksiz bir yorgunluk uykusu çekti.
4: Kavurucu Adana sıcağının altında gün boyu çalıştı. Kamyonetin kasasına doldurduğu karpuzların üzerinde uyuyakaldı. Çiftçinin pamukların üzerinde yatar gibi karpuzların üzerinde yatması gülümsetti. Mesaisi güneşin ilk ışığıyla başlamıştı. Gün boyu sıcağın altındaydı. Sonunda bitkin düştü. Kamyonetin kasasını dinlenme alanına çevirdi. Karpuzları ise kendine yatak yaptı. Evindeymiş gibi karpuzların üzerinde rahatça uyudu. Yorgunluğu her halinden belli oluyordu. Ne sıcağı ne de trafiğe aldırış etti. Deliksiz bir yorgunluk uykusu çekti. O anlar yoldan geçen diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.
3: Yine Adana'da bir adam sokağın ortasında husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü sevgili izleyenler. Katil Mersin'de bir dağ evinde yakalandı. İşte akıl almaz cinayetin detayları.
5: Neden öldürdün?
6: Ne oldu?
4: Satın aldığı araç arızalandı diye eski sahibini katletti. Katil zanlısı saklandığı dağ evinde kıskıvrak yakalandı. Akıl almaz cinayetin adresi Adana.
7: Takvimler 24 Mayıs'ı gösteriyordu. 26 yaşındaki Cumali Kocabey sokakta yürürken husumetlisi Bişar Oğuz'la karşılaştı.
4: İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
7: Bişar Oğuz silahını çekti, peş peşe tetiğe basıp husumetlisine kurşun yağdırdı. Cumali Kocabey sırtından, yanındaki arkadaşı ise bacağından vuruldu.
6: Doğru.
4: Saldırgan kaçtı. Cumali Kocabey doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ve cinayet büro katilin peşine düştü.
7: Bişar Oğuz'un Kocabey'den satın aldığı araçta mekanik arıza vardı. İkilinin cinayetle biten husumeti işte bu yüzden başlamıştı.
4: 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Mersin'e kaçan katilin bir dağ evinde saklandığı tespit edildi. Polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. İfadesine göre Kocabey'den satın aldığı araçta arıza çıktığı için başlamıştı husumetleri. Yanındakiyle birlikte bana saldırınca kendimi korumak için ateş ettim dedi. Tutuklandı.
3: Sevgili izleyenler, Bolu'da 5 yaşındaki bir çocuk balkonda oturduğu esnada yerde duran Türk bayrağını fark etti. Ve bakın neler yaşandı.
4: Kendisi küçük, yüreği kocamandı. 5 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı. Yürekleri gururla dolduran görüntüler Bolu'da kayda geçti. Balkonda oturan 5 yaşındaki Miraç Akpınar yerdeki Türk bayrağını fark etti. Bir an bile düşünmedi. Ayakkabısını giydiği gibi sokağa fırladı. O anlarda annesi balkonda kayıttaydı. koşarak gidip Türk bayrağını yerden kaldırdı. Bayrağı yerden kaldırması gibi kurduğu cümlede yürekleri

0: ısıttı.
1: Ve bizim çocuklar, sevgili izleyenler, milli takım Dünya Kupası öncesinde Venezuela karşısında son provasına çıktı. Geriye düştü önce ancak maçı kazanmayı da bildi. Maçın ardından Vincenzo Montella bazı açıklamalarda bulundu.
2: Zorlayıcı bir maç oldu. Seviyesi çok yüksek bir maç oldu diye düşünüyorum.
3: Ama milli takım zorluğun üstesinden geldi. Dünya Kupası öncesi çıktığı son hazırlık maçında hata yapmadı.
4: Son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
3: A milli takım Venezuela ile karşılaştı. Venezuela 14. dakikada 1-0 öne geçti. Sahneye 44. dakikada Barış Alper Yılmaz çıktı. Skoru eşitledi. Dakikalar 54'ü gösteriyordu. Yunus Akgün gün jeneriklik bir gole imza attı.
5: Vallahi ben de açıkçası özledim. Uzun bir ara olmuştu, böyle bir gol atmamıştım. Benim için de tabii ki de güzel oldu. Mutluyuz.
3: Milli takım geriye düştüğü maçta öne geçti ve maçı 2-1 önde tamamlamayı bildi.
5: Kazanmak önemliydi. Zor bir rakip, bunu biliyorduk.
6: Hava sıcak, saha şartları bugün istediğimiz gibi değildi ama sonuçta rakibe de aynı şartlar vardı.
3: Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
2: Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. Milli takım burası. En iyi performans her seferinde göstermek zorundasınız.
3: Zeki Çelik'in çocukluk hayali de gerçekleşti. Tecrübeli sağ bek sahaya ilk defa kaptan olarak çıktı.
7: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pozisyonunu taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim.
1: Malatya'da ise hayat arkadaşlığı servis hattı arkadaşlığına dönüştü efendim. İşleri büyüyen eşine destek olmak için direksiyonun başına geçen genç kadın şimdi ise bütün şehrin takdirini topluyor.
8: 2 yıldır servis taşımacılığı yapıyorum.
9: Eşine yardım için direksiyona geçti. Kısa sürede aranan isim haline geldi.
8: Onlar da sürekli direksiyonda yok, Bülent abi de sen ol dedikleri zaman ben daha gurur duyuyorum bununla.
9: Bülent Ceylan 25 yıldır taşımacılık sektöründe. İşleri büyüttü, ikinci bir servis aldı. Eşinden de yardım istedi.
10: Burada 25 yıldır ben taşımacılık yapıyorum. Taşımacılık yaparken ikinci araç aldım. Eşim benimle beraber çalışmaya başladı.
9: Eşi Aysel Ceylan işi çabuk kaptı. Yardım için başladığı servis şoförlüğü mesleği oldu.
8: 2 yıldır servis taşımacılığı yapıyorum. Son 1 yıldır da daha sıkı çalışmaya başladım.
9: Ceylan, öğrenci ve velilerden gelen geri dönüşlerden de oldukça memnun.
8: Velilerden çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni gururlandırıyor. Daha motive oluyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum.
1: İstanbul Pendik'te de kadın sürücüye yol vermek istemeyen trafik magandası aracı mı arızalandı diyerek zorluk çıkardı. İki sürücünün tartışması araç içi kameraya yansıdı.
11: Ne bu şov? Geri git, geri araba bekliyor orada. Araba duruyor, ben de selektör yakıyorum, gelme diye. Tamam geri git, geri git, geri araba bekliyor orada.
12: Selektöre rağmen sokağa girdi. Dörtlüsünü yakıp aracım arızalandı dedi.
11: Abi gelirken selektör yakıyorum, bir dakika, bir saniye. Bu şov ne bu şov? Ya bu nedir ya?
13: Ama araç arızalandı.
12: Pendik'te sokakta ilerleyen kadın sürücü karşı yönden gelen araca yol vermesi için selektör yaptı. Ama ikazı dikkate almayan sürücü sokağa girdi.
11: Ters yön neresi? Tamam ama.
12: Ters yöndesin diyerek üste çıkmaya çalıştı ama yol ters değildi.
11: Abi gelirken selektör yakıyorum, bir dakika, bir saniye. Ben buradan gelirken selektör yakıyorum ki sokağa girme diye. Tamam mı? Görüyor.
12: Bunun üzerine dörtlüsünü yakan erkek sürücü aracı arızalandı yalanına sarıldı.
11: Polis arıyorum. Yaptığın şov çünkü. Şovmensin.
13: Benim şeylim ama.
12: Kadın sürücü polisi arayınca inadından vazgeçti. Arızalı dediği otomobilini çalıştırıp yol verdi.
11: Sen girmemiştin. Bak kamera var. Sen girmemiştin. Ben de sana selektör yaptım. Kendine... Şu da az. Sen kendini utan. Şovmensin ya. Şovmensin.
1: Sevgili izleyenler, Yargıtay'dan çok konuşulacak bir karar geldi. Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı. Peki bu karar acaba sokakta nasıl karşılandı?
9: CV uzadıkça uzadı, evlilik süresi kısaldı. Sürekli iş değiştirmek boşanma nedeni sayıldı.
14: Zaten sürekli iş değiştirmek de kişinin kendiyle ilgili problemleri var demektir yani.
9: Kıyafet değiştirir gibi iş değiştirenler dikkat. Kariyerinizdeki yanlış seçimler evliliğinize mal olabilir. Çünkü

0: Yargıtay bir işte dikiş tutturamayan evlilikte nasıl dikiş tutturacak dedi. Sürekli iş değiştirmeyi boşanma sebebi saydı.
1: Bence kesinlikle boşanma sebebi değil.
2: O zaman ben evlenirsem kesin boşanırım. Çünkü ben sürekli iş değiştiriyorum.
3: Allah aşkına kaç kere değiştirdik?
2: 7-8 son vardır herhalde.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi iş şartlarını bahane ederek sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu buldu. Genç çiftin boşanmasına hükmetti.
4: Eğer çok iş değiştirip iş bulamıyorsa, hanımefendi de mağdur oluyorsa bir bakımdan doğru bir karar olabilir.
5: Çünkü işe sadık olmak da önemli bir şey. Eşe sadık olmak, işe sadık olmak da eşittir bence.
6: Bursa'da enginar hasadı başlayınca enginar soyucu ustalar da ortaya çıktılar ve bir günde yüzlerce enginarı soyan ustalara bu iş için bir ayda 240 bin lira ödeniyor efendim.
7: Günde 1000 tane soyuyoruz kendimizi fazla zorlamadan.
8: 10 değil 100 değil. Günde 1000'den fazla enginar soyuyor. Bu iş bir ayda 240 bin lira para kazandırıyor.
7: 30 yıldan beri bu şekilde enginar soyuyoruz.
8: Bursa'da enginar hasadı başladı. Enginar soyucu ustaların da mesaisi başladı.
7: Sabit 2,5 ay enginar hiç durmadan enginar soyuyor.
8: Sipariş fazlaysa gün içinde 1000'den fazla enginar soyuyorlar.
7: Günde 1200, 1300, 1500... O şekilde.
8: Haliyle bilekler de şişiyor.
7: Yani bilekler şişiyor yani. Geri geliyor eve gidiyoruz. Evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
8: Enginarların yuvarlak çıkması için de yılların verdiği tecrübe devreye giriyor.
7: Şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil. Bu sol taraftaki bilek hep dönüyor.
8: Tanesi 8 liradan soyulan enginarlar günlük 8 bin, aylıksa 240 bin lira kazandırıyor.
6: Hani o lahmacun ve hamburgere ödenen binlerce lira var ya, unutun efendim. Çünkü Bodrum'da lüksün yeni adı artık saç tıraşı. Bir saç tıraşından 250 avro alınıyor çünkü.
9: Bodrum'da lahmacun ve hamburgerin ardından şimdi de berber fiyatları gündemde. Daha önce 30 euroluk lahmacun ve 42 euroluk hamburger fiyatlarıyla konuşulan Bodrum'da bu kez lüks hizmet anlayışının yeni adresi berberler oldu. Kurban Bayramı ile birlikte tatil sezonunu açan Bodrum'da lüks marinalar ve VIP otellerde saç sakal tıraşı için istenen ücret dudak uçuklattı. Tarife tam 250 euro. Yaklaşık 15 bin liralık tıraş ücreti sanal medyada da gündem oldu. Saç ve sakal tıraşı ise 1500 ile 2500 lira arasında değişiyor. Mahalle aralarındaki berberlerde ise resmi tarife geçerli. Saç sakal tıraşı ortalama 700 liraya yapılıyor.
6: Efendim kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından bültenimiz sürecek.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
12: Hoşuna gitti değil mi?
11: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
13: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
14: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya, protein, kalsiyum, B12, omega 3.
15: Sardalya.
16: Üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
17: Bir de böyle Otobit'te.
14: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
15: Sardalya.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD VEBOS Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: geldin.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
3: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
4: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor. Büyük Birlik Partisi'nin sevgili izleyenler 13. Olağan Kurultayı vardı bugün yine. Ve Genel Başkan Mustafa Destici kritik bazı açıklamalara imza attı. Destici'nin terörsüz Türkiye mesajları dikkat çekiciydi.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör karşısında asla diz çökmemiştir ve asla çökmeyecektir.
8: Açıklamaları netti, bir uyarısı da vardı.
7: Bu milletin huzuruna kasteden kim varsa karşısında önce Türk Devleti'ni, sonra da aziz ve asil milletimizin sarsılmaz iradesini ve alperenleri bulacak.
8: Büyük Birlik Partisi 13. olan Büyük Kurultay'ı gerçekleştirildi. Kurultay bir yürek, bir millet, bir büyük birlik sloganıyla yapıldı.
7: Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakat duyanların yanında olmaya devam edeceğiz.
6: Efendim, başkent Ankara'daki bir alışveriş merkezi de Patili Dostlar'a ev sahipliği yaptı. Minik dostlar oyun alanında sosyalleşirlerken sahipleri de güzel havanın ve ikramların tadını çıkardı.
8: Hafta sonu güneş açtı. Patili dostlar neşe saçtı.
9: Ankara'daki bir alışveriş merkezinde küçük kırk köpekler bir araya geldi. Onlar sosyalleşirken sahipleri de güzel havanın tadını çıkardı.
10: Çok güzel bir ortamdayız. Bulunduğumuz yer gerçekten çok güzel. Böyle bir alan, böyle bir şans gerçekten bizim için çok kıymetli.
8: Etkinlik bu yıl ikinci kez düzenleniyor.
11: Etkinliği ikinci kez düzenliyoruz. Geçen sene düzenlediğimizde de çok yoğun bir katılma olmuştu. Umuyoruz ki bu yıl içerisinde yaz süresince birkaç kez daha gerçekleştireceğiz.
8: Etkinlik yalnızca Patili dostları değil, tüm hayvanseverleri bir araya getiriyor.
12: Biz 1000 kişilik bir WhatsApp grubuyuz. Yavrularımız için yardımlaşıyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz. Satılanma sahiplen diyoruz.
9: Etkinlikte Patili dostların zihinsel ve bedensel gelişimi için de birbirinden farklı oyun alanları bulunuyor.
13: 10 yaşında olmasına rağmen hiçbir sıkıntı olmadan diğer arkadaşlarıyla sosyalleşti, gayet mutlu oldu yani.
9: Etkinliğe gelenler köpek modasını da yakından takip edebiliyor. Tütü etekler, fırfırlı elbiseler, hatta yenilebilir hamburgerler bile burada minik misafirler ve sahiplerini bekliyor.
14: İlk gelişimiz, ilk defa bu sene öğrendik etkinliği. İnanılmaz güzel, köpek cennetine düşmüş gibiyiz.
6: Efendim, bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ardından da yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşçakalın.
15: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
16: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

İçeriye almaya

0: Harika, biri daha geldi. Darılma dostum, hoş birisin. Sana etrafı gösterelim, yerleştirelim. Bak şu kovada çişimiz donar ve evet, hepsi bu.
1: Senin adın ne kız?
0: O Holga, ben Edgin. Seninki ne?
1: Çok hapis yattım ama hücremi bir kadınla paylaşmadım. Çok hoşuma gidecek.
0: Benden bir tavsiye. Holga patatesini yerken ona dokunulmaz. Günün en sevdiği anı.
1: Çok konuşma be.
0: Tamamdır, devam et.
1: Biraz utangacız ha. Beni biraz tanısan aslında seversin. Ama böyle yapma. Seninle çok mutlu olabiliriz.
0: Evet, bunu parmaksız eldiven yapacağım galiba. Etkileyeceğim kimse yok. Not fortune found nor fate divine come close to choking the juice of the vine.
2: Cherry crew we sip and sway, let's hit the jigger to meet the day. Şarkı söyleme.
0: Tamamdır Tobias. Yarın aklanma konseyimiz var.
3: Fazla umutlanma Ed.
0: O nasıl söz öyle? Konseyde bu kez Jonathan da var. O bir ara kokra. Bizi salabilecek tek kişi o.
3: Boşa heveslenme.
0: Sen beni dinle. Bu senin son buz kırışın.
4: Lordlar İttifakı'nın verdiği yetkiyle atlanma konseyi toplantı oturumunu açıyorum. Oturum konusu Edgin, Darvis ve Holga Kilgore. Her ikisi de büyük soygun ve dalavericilik suçlarından cezalarının ikinci yılını yatmaktalar. Konseyimiz talepte bulunduğunuz affa uygun olup olmadığınızı değerlendirecek. Ne diyeceksiniz?
0: Teşekkür ederim Ağza Enderton. Ve konseyin seçkin ağzaları. Başlamadan önce ben Ağza Jarnıt'ın gelmediğini görüyorum. Onu beklesek mi acaba?
5: Ağza Jarnıt'ın fırtına yüzünden gecikti. Siz başlayın.
0: Anladım ama şimdi biz gerçekten ona güveniyoruz. Geleceğine.
4: Siz beyanınızı vermeye başlayın.
0: Pekala. Genel bağlamı anlatarak başlayayım. Sürpriz olacak ama eskiden hırsız değildim. Bundan yıllar evvel Arpçı Cemiyeti üyesi olmuştum. Zorbalıkla yönetenlere karşı mücadeleye ve ezilenleri korumaya karşılıksız and içmiş hafiye teşkilatı. Karım Ziya kararımı destekledi ama bütün riskleri biliyordu. Gündüz misyonerlere kulak kabartır, kaçış yolunda haydutları durdurur, Teyli Kızıl büyücüleri adalete teslim ederdim. Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim. Doğrusunu isterseniz çoğu zaman içtiğim andın karşılıksız kısmını sorgulayıp duruyordum. Karım bana bize her şeyi vermene gerek yok, kendini versen yeter derdi. Jonathan'dan haber var mı? Yakında mı? Bekleyebilirim.
6: Ne dediğimizi duymadın?
0: Tabii fırtına. Jonathan'ı biraz tanıyorsam hikayemi ilgiyle dinleyeceğine eminim. Bunun için bir yıl bekleyip sonra...

0: tekrar buraya gelmeyi istemeyecek.
1: Devam et.
0: Anlaşıldı, devam edelim. Eğer bir arpçıysan düşmanın eksik olmaz. O düşmanlardan bazıları intikam peşindedir.

Kızıl büyücü kılıcı yarasını hiçbir keşiş düzeltemez. Onu geri getiremedik. Ziya ile birlikte andıma sadakatim de ölmüştü.

0: Affedersiniz bana. Jonathan'ın yokluğunda anılar ağır geldi.
1: Aynı terane.
0: Geçmişe dair en can alıcı yeri kaçırdı. Niye yaptığımı bilmeden karar vermesi doğru mu?
2: Jonathan olmadan da talebinize pekala cevap verebiliriz.
1: Sen devam et.
0: Peki, nerede kaldım? Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim.
1: Fazla geriye gittin, bizi oyalama.
0: Doğru, özür dilerim. Pekala, asıl mesele. Onu takip eden aylar benim için utanç vericiydi. Holga ile o zaman tanıştım. Bana acımıştı. Bana değil de bebeğe. Holga da benim gibi dibe vurmuştu. Uzun yıllar önce bir yabancıya aşık olduğu için onu kabilesinden kovmuşlardı. Onunla abi kardeş gibi olduk. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir birliktelik kurduk. İkimiz de meteliksiz, dürüst para kazanma yetilerinden yoksunduk. Bir değişiklik yapalım ve dürüstlüğe yol verelim dedik. Aklını başından alıyor. Oldu mu olası hep arzuladığın şeyle arandaki tek engelin incecik bir cam tabakası olduğunu fark etmek.

0: El kadar bebekle bu suçla örülü yaşam tarzını nasıl mı sürdürdük? Onu da yanımıza alarak. Ekibe Kira dışında da katılanlar olmuştu ve büyücü Simon ve Forge adında bir dolandırıcıyı da aramıza alarak hedefi yükselttik. Bir anda bir takım olduk. Evet, bizler hırsızdık ama yüksek standartlarımız vardı. Kimseye zarar vermedik, kaybettikleri kendisine dokunmayacaklardan aldık. Ama her şey o büyücüyle tanışınca değişti. Sofina'yla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Corey'nin baş kulesini soymak için yardımımızı istedi. Orası en korunaklı yerdir. Bilmem duydunuz mu? Jarnet'in duymuştur. Baş kule kötülerden alınmış türlü ganimetle doluydu ve o kasaya girmeyi ancak bir arpçı başarabilirdi. Sofina bunun için gelmişti. Başta itiraz ettim. O kadar da düşmedik dedim. Ama Forge bana Corey'nin baş kulesinde yeniden uyanış tableti diye bir şey var dedi. Ölüyü diriltmek için tek seferlik gücü varmış. Kızıl büyücü kılıcıyla ölmüş olsa bile. Gidişatı az çok anlamışsınızdır.
1: Ben de geleceğim.
0: Üzgünüm Kir, bu sefer iş çok tehlikeli.
1: Ama o zaman sen de gitme. İhtiyacımız olan her şey var.
0: Henüz yok. Ama bu sefer son. Güven bana.
2: Üzülme böcek. Hemen döneceğiz.
0: Tabletten söz etmedim. İşler sarpa sararsa buna üzülürdü ve... İşler sarpa sardı.

yakında görüşürüz aşkım.

0: Dur zamanda sıkıştı. Büyüyü boz Simon.
1: Yapamıyorum. Sofina çok güçlü.
0: Tablet al. Kızım Kira'yı koru.
2: Sana söz veriyorum.
3: Doğrusu bu konsey beni 2 yıla daha mahkum etme kararı alabilir. Hatta 20 yıl diyebilir. Ama yine de işlediğim en korkunç suçu telafi etmeyecektir. Kızımı babasız bıraktım. Şunu bilin ki beni tahliye ederseniz ömrümün sonuna dek bunu telafi etmeye çalışacağım. Ekleyeceğin var mı?
4: Hayır, sağ ol.
3: Kararınızı açıklamadan önce mümkünse lütfen bekleyebilir miyim? Jonathan!
5: Kusura bakma İngiliz.
3: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Tolga, şimdi!
6: Boğaz var!
5: Lütfen beni bırakın bayım.
7: Patates fırlatıyor. Ah, Jonathan.
8: Tahliyenizi onaylamıştık.

0: Forge nereye götürdü ki?
1: O kılıç sahilini terk etmez. Forge şehir adamıdır.
2: Karınızla yemek alır mısınız?
1: Ne?
0: Şununla ben mi? Dudaklarına baksana.
1: Bizi sulayıver. Baldur kapısına kadar tekneyle gideceğiz. Oradan da kuzeye.
0: Hazır Forge'u arıyorken ben de Marlemin'e bir uğrarım.
1: Bu durumla yüzleşmek istiyor musun gerçekten? Ya konuşmak istemezse?
0: Ne istediği hiç mühim değil.
1: Ya.
0: Vedalaşmam gerek.
1: Sana artık kocan değilim diye mektup yolladı. İşte sana vedalaşma.
0: Sen bunu anlayamazsın.
1: Haklısın. Kesinlikle anlamıyorum. Bu bizim...
0: Aşağılık herif.
1: Forge Neverwinter'ın lordu olmuş.
0: O soytarı bu işi nasıl becerdi?
1: Kira onun elinde, hiç fark etmez. Gel hadi. Gidelim. Sağ ol kardeş. Dudağımın nesi var?
0: Suratına iki numara büyük.
1: Ne? Herkes onlara hayran.

0: Böyle kalabalık olmazdı.
1: Güneş oyunları için gelmişlerdir.
0: Yasaklanmadan önce babam son dövüşe getirmişti.
1: Kazanan oldu mu?
0: Yarışmacı son rounda kadar dayandı ama canavar kafasını yedi yani. Hayır.
2: İyice.
0: Forge alçak gönüllülüğünü korumuş belli ki. Ne kadar oldu?
1: 2 yıl.
0: Hayır, yani ne kadardır bekliyoruz?
3: Baba? Holga?
0: Kira!
3: Seni o kadar özledim ki.
1: Böceğim.
0: Gel bakayım.
3: Merhaba.
0: Her gün seni düşündüm. Sana ördüm.
3: Bunlar ne?
0: Eldiven.
3: Aa, sağ ol.
0: Sen iyi misin?
3: Forge amca bana çok iyi baktı.
1: Forge amca mı?
3: Hadi, sizi görmek istiyor. Bana verdiğin kolye hala bende. Kalede gizlice dolaşmak istersem kullanıyorum. Burada olmanız çok tuhaf.
0: Hey Kira, baksana. İnan bana, gerçekten çok üzgünüm. Olaylar farklı gelişti. Bir risk aldım ama buna değmedi. Bana neden öfkelisin?
3: Sanki hiç suçun yok gibi davranıyorsun.
4: İşte buradalar. Eski dostlar. Bu ne güzel bir sürpriz. Gel. Sakalının şurasına ak mı düşmüş nedir? Sevdim, yakışmış. Ketenpereci ama profesörümsü şey gibisin. Sahi sen ne gibisin? Sırlarla dolu, çok okumuş bir balıkçı gibi. Ve Holga. Sarılmayı sevmesen de gel bir sarılalım, olur mu? Son birkaç yılınız zor geçmiş olmalı. Doğrusu daha yatarsınız sanıyordum.
0: Bizimkisi erken tahliye.
1: İyi halde.
0: Evet, haller, iyi haller.
4: Anlıyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sıcakmış. Yandım, çok sıcakmış. Her neyse. Kira, mutfak personeliyle konuşmak lazım. Bu kadar da sıcak olmaz ki.
0: Evet, çay çok sıcak. Sen Neverwinter Lord'u nasıl oldun?
4: Evet. Sen hapsi boylamadan önce bana Kira'yı emanet etmiştin. O zaman üstünde durmadım. Ama bir an gözlerine baktım ve daha iyi bir adam olmam gerektiğini anladım. Sonuçta çaldığımız ganimeti iade edemezdim. Lord Neverumber hasta düştüğü zaman elime bir fark yaratmak için bir fırsat geçti. Colin'in baş kulesindeki para kampanyama destek oldu ama şunu söyleyeyim. Tek başıma olmazdı. O da geldi işte. Sofina'yı hatırlarsınız.
0: Hala onunla mı çalışıyorsun?
1: Onun yüzünden yakalandık.
4: Bu doğru değil. O olmasa hepimiz yakalanırdık. O günden beri Sofina benim baş danışmanım. Hala yakıyor. Çok özür dilerim ama bu çok sıcak. Sofina. Mümkünse şey yapar mısın?
5: Elbette.
4: Güzel, teşekkürler. Parmağını daldıracağını da düşünmemiştim. Ben bunu sonra içeyim.
0: Tableti verirsen Kira ve Holga ile izin isteyelim.
3: Onun için döndüğünü biliyordum. Benim için değil, bolluk tableti için döndün.
1: Bolluk mu?
0: Hayır, yeniden uyanış tableti.
4: Anlamadım, ne dedin?
0: Bu soygunu yapmaya bunun için ikna oldum. Yoksa sana öyle mi dedi? Seni bolluk için mi terk etmişim?
4: Ona gerçeği söyledim mi? Bunu bilmeye hakkı vardı.
0: O sana yalan söylemiş Kira. Anneni geri getirmek istiyordum.
4: Evet, yapma. Seni affetmesi için her şeyi yaparsın biliyorum ama daha fazla yalan olmaz.
1: Sefil yılan. Onun oraya ne için gittiğini biliyorsun.
3: Annem için yaptığını bana söyleyebilirdin.
0: Başaramasam anneni yine kaybedecektin çünkü.
4: Sana güvenmiyor diye zavallı kızı suçlama. Öte yandan buraya adım attığın andan beri yalan söylüyorsun.
3: Kaçtınız mı?
1: Sana kavuşmak için kaçtık böcek.
0: Kira, bana bak, bana bak. Yemin ederim yeniden uyanış tableti içindi. Annen için, hepimiz için yaptım. Güven bana.
3: Ama beni bırakırken de böyle demiştin.
0: Kira, dur, bekle Kira, bana bak, Kira.
4: Aa, ona biraz zaman ver. Kaç yıl oldu? Ortalarda yoktun diye kızgın.
0: Sen de o kadar yıldır onu zehirliyorsun, değil mi?
4: Hayır, bu doğru değil. Senden neredeyse hiç bahsetmedik.
1: Almaya geldiği şeyi ver.
4: Tableti mi? Onu geri vermeyi düşünmüyorum doğrusu. Ha, veya kızını da vermiyorum tabii ki.
0: Aşağılık herif!
4: Şimdi de yere girdiniz. Oh, bu gerçekten çok üzücü. Sofina gerçekten de çok ama çok kudretli bir büyücü. Sizi son kez kıstırdığında bunu anlamalıydınız.
0: Sen zaten bizi yakalatmaya çalıştın.
4: Hayır, seninle Simon'u yakalatmaya çalıştım ama o nasılsa kaçtı, öyle oldu.
1: Yıllardır birlikteydik. Bize o kazığı bu cadı için mi attın?
4: Madrabaza bel bağlanmaz. Ama şu var. Kira'ya çok iyi bakılıyor ve burada bizimle mutlu ve onu tıpkı öz kızım gibi seviyorum. Baba olmak ne güzelmiş, olana dek fark etmemiştim. Ama birinin sana hayranlıkla bakması, kendini kalıbına göre şekillendirmesi tıpkı tanrı olmak gibi. Aa, bir dakika, hem tanrı oldum hem de lord, gayet iyi durumdayım. Blackwood, şunları hapishaneye götürür müsün? Ödül parasını almayı da unutma sakın. Heh, ben kaçayım. Baldur kapısı ve sular altının en zengin adamları misafirim olacaklar. Güneş oyunlarını konuşacağız. Yeniden başlattık. Büyük haber değil mi? Her ikinizi de gördüğüme memnun oldum. Olga, Olga, Olga.
0: Onu oradan çıkarmalıyız.
1: Çıkaracağız. Ama daha önce kendi postumuzu kurtarmalıyız.
0: Evet. Sana güveniyorum.
1: Senden hayır yok.
6: Diz üstü çökün.
1: Baltan güzelmiş. Gelrin Fohemer mi yaptı?
6: Nereden bildin?
1: Kabzandaki motiften.
6: Ha.
1: Ağırlığı nasıl? Sert çelik mi?
6: Kara çelikten.
1: Çok güzel.
6: Şimdi başınızı eğin.
1: Bir dakika. Onu neyle temizliyorsun?
6: Kellen uçmak üzere. Tek derdin bu mu yani?
1: Bir sakıncası yoksa.
6: Kaynatılmış bezir yağıyla. Ayda bir kere.
1: Haftada bir ya. Yoksa kenarı böyle paslanır. Tamam mı? Kes bakalım.
0: Kes gitsin, yap hadi.
7: Hakladık.

0: Şehri terk etmeden önce...
1: Kaynatılmış mezir yağı alırız, hadi.
2: Tak tak. Ha, nasılsın bir bakayım dedim.
3: Tekrar görüşeceğimizi biliyordum. Keşke daha farklı olsaydı.
2: Ha, şunu anlaman gerek. Anneni kaybettiğinde... o da kendini kaybetti.
3: Tablet için niye yalan söyledi?
2: O küçük şey için yaptığı büyük fedakarlıktan utanmıştır.

0: Gidip onunla konuşacağım. Ne?
1: O gitti canım, o gitti. Ona bolluk tabletini verdim. Aldı gitti.
0: Holga da mı?
1: Üzgünüm. Şunu bil ki o senin yanında olmasa da ben her zaman olacağım.
0: Biliyorum.
1: Evet. İçimdeki iyiliği gördüğün için acaba gerçekten iyi miyim diye düşünüyorum.
2: Oka mesaj saplarız ve odasını atarız.
3: Ya ona gelirse?
2: Ama bu riski almak zorundayız.
3: Kızımı okla öldürme riskini mi? Hayır, alamayız. Şey, mesajı görse bile gelmez ki. O forcu babası gibi görüyor. Kaleye girip onu kendimiz çıkarmalıyız.
2: Hayır, olmaz öyle şey. Never Kalesi Cory'nin baş kulesinden bile korunaklı.
3: Bir ekibimiz olsaydı.
2: Ekip mi? Bize kim yardım eder? Ödeyecek paramız yok ki.
3: Ama forcum var. Zenginler güneş oyunlarında bahis oynayacak dedi.
2: O kasada bir servet olacak.
3: Evet. Tableti de unutmayalım. O zaman kira anlar.
2: Haklı bir gerekçeyle bıraktığımızı.
3: Ben öyle demezdim aslında ama... evet, evet.
2: Ekibe kimi alacağız?
3: Düşündüm de Simon hala Tribor'da mıdır?
2: Simon felaket bir büyük.
3: İki yıldır görmüyoruz. Kendini geliştirmiştir.
4: Bu numara mumla aransa bulunmaz. Peki şu nasıl olur? Aranızda kim kokusu seven var mı?
5: Abelelope.
4: Koku nasıl? Taze çim kokusu.
6: 5 yaşındaki kızım da yapar.
4: Peki bunu yapar mı? Akşuşnay.
2: Yuh. Ama geliştirmemiş.
3: Bence burada amacı çok farklı.
4: Bu kadar flu olmak kolay değildir. Yani flu olabilirsin ama işin büyüsü sınırı aşmamak. Yoksa o...
7: İncik boncuk çalıyormuş.
4: Düşündüğünüz gibi değil. Gösterinin bir parçası.
7: Yalan söylüyor.
8: Yakalayın.
4: Bir dakika durun. Hayır. Kalkan büyüsü. Kalkan büyüsü.
8: Dur Sophie.
4: O büyü böyle değildi.
3: Gösteriyi sevmedim.
8: Sen bittin oğlum. Oğuz Moifin! Moifin!
4: Olamaz! Oğuz Moifin!
2: Simon?
4: Holga!
3: Alkışı bekleseydin.
8: Götürün beni buradan.

0: Seni Forç konusunda uyarmalıydım. Kasadan çıkınca Sofina beni öldürmeye çalıştı. O da seyretti. Lord Neverember'ı Forge'un önünü açmak için Sofina hasta etmiş diyorlar. O kızın büyüleri aşmış.
1: Kendine haksızlık etme, seni izledik.
2: Evet, kızı çimen numaranla kesin devirirsin.
0: Aman ne komik. Bakın, Kira'yı kurtarmak ve Forge'u tepe taklak etme isteğinizi çok iyi anlıyorum ama... Never Kalesi'ni soymak riskli.
1: Seyircini soyman da öyleydi. Yolsuz musun?
0: Hem de nasıl. Bu gece tiyatroda uyurum diyordum ama şimdi o da yalan oldu işte.
1: Yani?
0: Kasa dairesini hangi kadim büyünün koruduğunu biliyor muyuz?
1: Bir şekilde öğreniriz.
0: Nasıl? Tüm kale korumalarını aşarak mı?
1: Ben mi? Hayır. Bir druid belki. Bir şekil değiş. Onlar her yere fark edilmeden girer ha. Ne bileyim, fare olur veya...
2: Geyik olur.
1: Evet ya, geyik olur. Kaledeki diğer geyiklere karışır.
2: Dalga geçmesene.
1: Nereden druid buluruz?
0: Bir tane tanıyorum. Doric. O türünün tek örneğidir.
1: Yoğun duyguların var gibi ha?
0: Evet, benim vardı. Ama o benim özgüvensizliğimi son derece itici buldu.
2: O yönden zayıfsın.
0: Sağ ol.
3: Ari! Forge Fitzwilliam'ın adıyla liderimiz hakkında kötü söz söylemek suçundan parçalara ayrılmak suretiyle bu mahkum öldürülecektir.
4: Zümrüt zümresi teslim olmayacak. Adalet yok edilemez.
3: Komutumu bekleyin.
1: Doric radikal çıktı.
3: Hazır.
0: Bu Doric değil.
3: Gebertin!
0: Doric o.
1: O ne demiştin?
0: Bir baykuşay.

0: Ben onu fırsatım.
1: Silesina.
2: Daha ne kadar var?
3: Hemen şuracıkta.
1: Olduğun yerde kal.
3: Dur, dur. Benim. Simon.
1: Hangi Simon?
2: Of ya.
3: Simon Avmar, büyücü. Seninle çıkmıştık. Bana üzüldüğünü söyledin. Yaptığım şeylerle değil. Karakterime.
1: Ha. Evet.
3: Evet.
1: Hangi rüzgar attı?
4: Bize geyik lazım.
2: Geyik lazım değil. Forge Fitzwilliam'ı indirmeliyiz. Neden burada yaşıyorsun?
1: İnsandan doğdum ama Tiefling çocuk istemediler.
2: Aha.
1: Beni orman elfleri büyüttü. Onlar için zümrüt zümresine katıldım.
2: Bize katılman için bir neden daha, kaleye gizlice sızıp neyle karşı karşıya olduğumuzu bize anlatman gerekiyor.
1: İnsanlara güvenmediğimi anlamışsındır. Nefret dolu ve bencilsiniz.
2: Ben de seni biraz kırıcı buldum.
3: Faydası olacaksa yarı insanım.
1: Ama kötü bir büyücüsün.
2: Hayır, Simon kudretli bir büyücüdür. O Elminster Aumar'ın soyundandır.
1: O işi başarmanın tek yolu kendine güven duymaktır. Bu duymuyor.
3: Evet, aslında çok haklı.
2: Bak, Simon benim kadar akıllı veya Holga kadar güçlü olmayabilir ama gerekeni yapar. Onu bunun için seçtim.
4: Bir de tanıdığın tek büyücü o.
2: Beni bozma.
1: Peki sen bu işe ne katacaksın?
2: Ben mi? Ben planlarım. Plan benim işim.
1: Planı zaten yaptın. Bir değerin kalmadı bence.
2: Ama plan tutmazsa, yani mevcut plan, yenisini yaparım.
1: Kötü plan mı yapıyorsun?
2: Hayır.
4: Bir de utçalar.
2: Ne ilgisi var? Güven bana. Ben size lazımım.
1: Bugüne kadar Forge'u indirme planlarımız tutmadı. Biz bu makama nasıl geldiğini sorduk. O da bizi düşman ilan etti. Evlerimizi yıkmaya başladı. Ve halkımızı öldürdü. Forge'u hemen durdurmazsak savunacak bir şey kalmayacak. Para için yapmıyorum. Bu ortada kaldığımda beni alıp yetiştirenler için.
4: Payını biz alırız o zaman.
5: Zastam.
6: Ama benim her zaman en çok güvendiğim öğrencim sendin. Aç kapüşonunu. Göster gücünü, saklama benden.
5: Forge Fitzwilliam'la bir saat daha geçirmektense derimin yüzülmesini yeğlerim.
6: Adam çekilmez biri. Ama o cazibesi olmasa bu mertebeye erişemezdik. Canlıların bu dünyayı ezelden beri bozduğu yetmedi mi? Artık çok az kaldı. Bunu düşünme, teselli bul.
7: Demek buradasın. Kapüşonunu da açmışsın. Onu başına geçir istersen. Tay'in kızıl büyücüleri Tay dışında hak ettikleri değeri göremiyor. Hele sen çok yakında daha az sevilesi olacaksın. Ama ne yapıp ne yapmayacağını

0: söylemek elbette bana düşmez. Goldwell ve Prados geldi de onlara şey... O korkunç değil mi? Bu sandalyelerin icabına bakmalıyım. Çok şeyler. Bakın, güneş oyunlarında paranızı yatırıp yatırmadığınız tüm değerleri korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı siz de göreceksiniz. Kalenin her kanadına güçlendirilmiş kapılar takıldı. Bir alarm durumunda kimse buraya giremez ya da çıkamaz. Ve işte meşhur kasa dairesi karşınızda. Başdanışmanım Sofina bu konuda sizi aydınlatsın.
1: Mordenkainen'ın kadim mühürüyle korunuyor.
0: Bu şey, yani tam aydınlanmış sayılmayız ama söylemeye gerek yok. O çok güçlü bir büyüdür.
2: Oyunlar neden tekrar başlatıldı merak ettim. Lord Neverember bunu çok zalimce buluyordu.
0: Lord Neverember'la ikimiz çok farklıyız. Örneğin ben kanlı canlıyım, kendisi hala bitkisel hayatta.
3: Sen çok fenasın.
0: Yaramazlık ruhumda var. Hayır şey, aslında bu yarışma kenti bir araya getiriyor. Bu devletin başlıca görevi halkının isteklerini karşılamaktır. Hmm. Veya sizin gibi zengin pisliklerin kazanma hakkını korumak. Şimdi bir şeyler içer miyiz?
1: Sessiz. Aramızda bir şekil değiş var.

0: Ve sonuçta bir geyik oldu.
1: İşte sonunda oldu. Söylesene, Sofina konusunda net misin?
2: İşaretlerini gördüm.
3: Dur zamanını bu yüzden durduramadı.
1: Forç bunu biliyordu. Orada kızımla ve bir kızıl büyücüyle.
2: Kasa odası Morty Kaynanam'ın kadim mühürü denen bir şeyle korunuyor.
3: Mordenkainen mı?
2: Evet, aynen öyle.
3: Aa, eyvah.
1: Ne?
3: Kasada Mordenkainen'ın mühürü varsa giremeyiz. Aşılamaz.
0: Büyüyle açtan olmaz mı peki?
3: Tamam, al işte. Bakın, her işi büyüyle çözmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Bunun bir sınırı var. Bu yaşananlar bir masal değil, gerçek hayat.
2: Açmanın yolu yok diyorsun.
3: Dünyanın en güçlü büyücüsü olmadığıma göre bir yolu yok. Hayır, büyümeyi ferit olmadığına göre.
1: Ne dedin?
3: Yakınlardaki büyüleri etkisiz kılan bir miğfer. Ama fark etmez. Asırlar önce kayboldu. Bu kadar.
1: Aa, böyle yapma. Sorun nedir? Miğferi bulabiliriz.
3: Bulsak bile onunla bağ kurmadan kullanamam. O konuda berbatım.
1: Sen yaparsın. Bundan eminim.
3: Evet de sen dedin diye olmuyor.
1: Ama sen dersen olur.
3: Diyemem.
1: Diyebilirsin.
3: Demeyeceğim.
1: De şunu.
3: Hayır.
1: Ah, iyi. O zaman bu aramızda kalsın. Grubun moralini çökertme.
3: Moral derken?
2: Holga miğferin yerini biliyor.
1: Öyle mi?
0: Kabilem Evermore'da ejderha tarikatıyla savaştı. Yerini onlara sorarız.
3: O savaş bir asır önceydi. Hepsi ölmüştür.
0: Ne olmuş? Büyüyle sorarsın.
2: Daha şimdi her şeyi büyüyle düzeltemem demedi mi?
3: Aslında bunu yapabilirim.
2: Ölü diriltebiliyor musun?
3: İşin aslı diriltemiyorum ama bende bir tılsım var. Onunla cesetlere soru soruyorum, sonra yine ölüyorlar.
2: Iy.
3: Evet, bayağı korkunç.
1: Bence bayağı harika. Evermore'a gidiyoruz. İçkiler için sağ ol Simon.
3: Ne? Nasıl?
0: Hesabı sihirle ödedi.

0: Hey Ed.
1: Ha.
0: Bak neredeyiz.
1: Marla Mill mi? Gerçekten mi? Kendine bunu yapmasan.
0: Sadece birkaç eşyamı alacağım. Kepenkleri boyamış. Ne güzel.
1: Holga.
0: Merhaba Marla Mill.
2: Marla Mill bu mu?
1: Ha evet. İlk gördüğümde ben de biraz şaşırdım.
3: Senin daha yatırım var sanıyordum.
0: Hapisten firar ettim.
3: Hiç değişmeyeceksin.
0: Sen neler yapıyorsun?
3: Hep aynı şeyler. Bahçeye ektim. Kitaba çalışıyorum.
0: Bakıyorum da hala verdiğim bastonu kullanıyorsun.
3: Aa evet. Evet. Eğer istersen alabilirsin. Gwyn'in gezintiyle arası yok.
0: Gwyn mi?
4: Evde misin hayatım?
3: Buradayım.
4: Aa, az aşağıda buraya bak, patlattım ben de. Oo, merhaba. Bu da kim?
3: Gwyn, Holga'yla tanış.
4: Aa, seni çok anlattı. Elini sıkardım ama...
0: Memnun oldum.
4: Ne kadar kalacaksın?
0: Geçiyordum, uğradım. Nezme tarafında cesetlerle konuşacağız.
4: Ya harika, evet. Yemekten önce temizleneyim. Yemekte ne var?
3: Kas pişirdim. Böğürtlen de topladım.
4: Tanıştığımıza sevindim.
0: Siz ne zamandır birlikte...
3: Yaklaşık bir yıldır.
0: Seni mutlu ediyor mu? Benim ettiğimden çok mu?
3: Şöyle izah edeyim. Dürüst işlerde çalışıyor. O içip sapıtmıyor. Ve beni ağlatmıyor. Kaybolup beni meraktan öldürmüyor.
0: Acı çekiyordum. Seninle olduğum için kabilemden kovulmuştum.
3: Bunu unutturmak için huzurlu bir yuva kurdum ama sen asla... unutamadın.
0: Gwyn hoş bir kadın. Sen buna layıksın.
3: Teşekkür ederim. Sen gidince kimsesiz kaldım. Şansıma kendime yeni bir eş buldum. Kendine göre bir eş bulmanı diliyorum. Benim tatlı hohum.

0: Atalarım buradaki savaşlarda canlarını verdiler. Ben de her zaman böyle kutsal bir toprağa gömülmeyi istedim.
1: Evet. Küreği olan var mı? Tamam Simon, nasıl yapıyoruz?
2: Önce keşiş tılsımındaki efsunu okumam gerekiyor. Nerede bu? Buldum. Pekala. Ölü canlanınca ona 5 soru sorma hakkımız var. Sonra yeniden ölecek ve tekrar dirilemeyecek.
3: Neden 5 soru?
2: Bilmem, öyle oluyormuş.
3: Bana keyfi geldi.
1: Sorulara geçebilir miyiz?
2: Evet tabii. Aman ne hoş. Perlamon Tergatis. Yanlış mı söyledim acaba? Korkmadım, ben şaşırdım.
1: Başlıyoruz. Evermore Savaşı'nda mı öldün?
4: Evet.
1: Harika. Hem yani öldüğün için değil. Kendi başın sağ olsun. 4 soru kaldı değil mi?
4: Evet.
1: Yok, onu sana sormadım. O da sorudan sayıldı mı?
4: Evet.
1: Lanet olsun. Sana sormadan cevap verme. Olur mu?
4: Olur.
2: Olur muyu bağlaman şart mıydı acaba?
4: Bağlamadım.
1: Aman ne güzel. Kürek nerede?
2: Perlamon Tergatis.
1: Tokargat. Savaş sırasında büyü miğferini görmüş olabilir misin acaba?
5: O komutanım Stanhart Greenwolf'un himayesinde bulunuyordu.
1: Tamam, güzel. Stanhart Greenwolf onu ne yaptı?
5: Tarikatçılar tepeye vardığında sayı üstünlüğümüzü fark etmiştik. Ama sayı üstünlüğümüz ejderha rakor karşısında bir işe yaramadı. Benim son hatıram.
1: Evet. Yardımın için sağ ol. Hadi Stanhart Greenwolf'un mezarını bulalım.
2: Bir saniye. Ha? Ona 3 soru daha sormalısın.
1: Ne sorayım? Ne biliyorsa anlattı işte.
2: Ama onu öylece bırakamazsın. Yazık adama.
1: Tamam. En sevdiğin yemek ne?
5: Yulaf. Arpasız olsun.
1: Kedileri sever misin?
5: Pek sevmem.
1: Tamam. 2 kere 2.
5: Matematikten anlamalı.
2: İçin rahatlamıştır.
1: Hayır.
6: Liderlerin vermesi gereken en zor kararlardan biri geri çekilmedir. Bunun emrini verdim. Savaştaki yaverime miğferi en hızlı at süren ben Salafin'e ulaştır demiştim.
7: Şu tepeyi aşabilirsek o zaman...
1: Yine mi ya?
8: O gün savaşacaktık. Küvetten çıkarken ıslak ayakla taşa basıp kaydım.

0: Peki sonra savaştın mı?
1: Hayır, orada öldüm. Kafamı çarptı.
0: Ama Sunheart Greenwolf miğferi Ven Salafin'e vermiş. O sen değil misin?
1: Ben Sven Salafin'im. Ven benim kardeşim.
0: Kabus gibi.
1: Ven nasıl, iyi mi?
2: Savaş meydanından uzaklaşırken yaralandım ve atımı kaybettim. Hiç umurumda olmadı. Tek derdim miğferi korumaktı. O bir teliydi. Zastam'ın işaretini taşıyordu. Ölüm darbesini bekledim. Ama hiç gelmedi. Çok nazik biriydi. Bana adının Zenk Yender olduğunu söyledi. Zastam'dan kaçmıştı. Sürgünde yaşıyordu. Ben ölürken miğferi koruyacağına söz verdi. Nedendir bilmem, ona inandım.
0: Şaka gibi. Nazik teyli mi?
2: Doğruyu söylüyorum.
0: Uyduruyorsun. O teyli yalan söyledi. Hiç uğruna öldün. Miğfer işe yaramaz. Kasaya başka yoldan gidelim.
3: Hayır, ben Zenk'i duydum. O bir kahraman, Taloslu keşişleri yenip Zümre'ye yardım etmiş.
4: Onu ben de duydum. Amcam Zenk'in bir gözetleri sivri su kabağıyla öldürdüğünü anlatmıştı.
0: Sivri su kabağı mı?
4: Sivri bir şeyle.
0: Teyliler katildir. Ötesi yok. Ne?
5: Onu ben de duydum.
0: Yapma.
5: Anorak'ta kuzenimle savaşmış. İyi adamdır derdi.
0: O zaman sen o Zenk'ini bul, birbirinizin saçını örersiniz. Ben başka yol bulacağım.
3: Derdi ne bunun?
4: Teylilerle kötü anıları var.
5: Ne hissettiğini biliyorum. Ama zaman tükeniyor.
0: Ziya'ya ihanet olur.
5: Hayır, olmaz. Amacın onu ve Kira'yı kurtarmak. Bak, Zenk hıyarın teki çıkarsa onu ortadan ikiye bölerim.
0: Çok şekersin.
5: Kaybedecek ne var?
0: Şu Zenk'in yerini bilen var mı?
3: Mornbrun's Shield'daki arpçılarla birlikteymiş.
0: Harika. Arpçılar.
3: Arpçıların nesi var?
4: Onlarla da kötü anıları var.
0: Pekala, yola çıkalım. Affedersiniz. Ben hala hayattayım.
6: Doğru.
0: En sevdiğin kitap ne?
2: Birini seçmek zor.
0: Beşinci soruydu değil
4: evet.
0: mi?
4: Evet. Tamam.
2: Tarih çalışmaları konusunda en sevdiğim kitap Likantusların Dişli Kitabı'dır. Ama o dördüncü soruydu. Neredesiniz? Ah, lanet olsun.
7: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
10: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
15: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
14: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya, protein, kalsiyum, B12, omega 3.
16: Sardalya, Dardanel'den.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gourmet.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Çayı 135 lira. 24'lü Alpella Kakaolu Gofret 159 lira.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: geldin.
1: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola. Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şaka mati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
1: 5-8 Haziran arasında Bim'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
8: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
10: O zaman markete gidelim.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin.
12: Vay, yeni teknoloji.

0: yapmış.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa Raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: ...12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine

0: Yolda leslik.
1: Sevince.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harikasınız
5: ya.
6: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
7: Hemen.
8: Hadi bakalım.
9: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf

0: aromalı Doritos Twist. Denemen lazım. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Gel! Çabuk ol! Yardım et! Buradayım! Kaldır! Hadi! Hadi çabuk! Kaldır! Bu dönmüyor! Çekil!
5: Eşruz yayınla skanlar.
6: Enteresan görmemişsin.
7: Evet, onunla konuş.
6: Hayır, sen konuş. Ben de balıktan kedi kurtardım.
7: Zenk'ti değil mi?
8: Kiminle konuştuğumdan emin olmadan cevap vermem.
7: Ben Holga Kilgore. Bunlar da Simon, Edgin ve arkadaki de Dorik.
8: Morminsfield hangi rüzgar attı?
7: Sen attın. Biz büyük miğferi bulmaya çalışıyoruz.
6: Büyü miğferi.
7: Evet.
8: O miğferi korumak için çok can verildi. Ondan bahsetmek ölenlere saygısızlık olur.
9: Cenkli.
8: Size de Cenkli saygıdeğer beyefendi.
6: Şerefli ve sözünün eri bir adam olarak seni temin ederim ki... O miğferi son derece onurlu bir nedenle arıyoruz.
7: Evet, birini soyacağız.
6: Holga, herhangi birini değil. Forge Fitzwilliam'ı ve Tehli Kızıl Büyücüleri.
8: Benimle gelin.
7: Burası neresi?
8: Bir arpçı sığınağı. Ama dostunuz Edgin bunu biliyordur.
10: Arpçı olduğumu nereden anladın?
8: Yemininden dönmüş olabilirsin. Ama yeminin senden dönmez.
10: Ses uyumlu bir cümle kurman onu daha az saçma yapmaz.
8: Fitzwilliam'ı neden soyacaksınız?
6: Çünkü o Edgin'in kızını ve bizim ganimetleri çaldı. Bir de yeniden uyanış tabletini.
10: Her şeyi anlatmasana.
6: Ben sadece...
7: İşin aslı Ford şerefsiz oğlu şerefsiz.
8: Karakter bozukluğundan ailesi mi sorumlu?
7: Ne? Yani lafın gelişi.
8: Anladım. Gündelik dille pek aram yok da.
7: Hiç eğlenceli değilsin.
8: Fitzwilliam kızıl büyücülerle ittifak yaptıysa siyasi emellerin ötesinde bir hedef vardır. Bir asır kadar önce ölüleri dirilten Zastam, Tey ülkesini yöneten 8 Zulkir'den biriydi.
10: Buyurun tarih dersine.
8: Tam'ın güç arzusu doymak bilmiyordu. Bir gün dönümü arifesinde başkent sakinleri kutlama için toplandı. Ama ne halkın ne de yanındaki liderlerin... Tam'ın esas planı hakkında bir fikri yoktu. Tekinsiz bir darbe planlıyordu. Tam bir ölümsüzler ordusu yaratmıştı. Onlarla tüm ülkeyi fethedecekti. Zas'ın gücü Tay'in sınırlarını aşamadı. Ancak kızıl büyücüler kötülükleriyle Fyron'u ele geçirmeden tatmin olmayacaktır.
10: Bitti mi? Kızıl büyücülerin kötü olduğunu zaten biliyorduk.
8: Forge da biliyor. Soru belli. Onu iktidara getirdilerse karşılığında ne alacaklar?
9: Ortak düşmanımız var. Bize Miğfer'i ver, Forge'u indirelim. Lord dediğin serveti olmadan bir hiçtir.
6: Kızıl büyücüler de kuk-

0: Nasıl kalır?
1: Üstüne konacağınız servete ne olacak?
2: Ne fark eder ki?
1: Kötü amaçla elde edilmiş ganimeti çalmayı düşünmem.
2: İyi, biz de halk arasında bölüştürürüz.
1: Yemin etmelisin.
2: Ne?
1: Arpçı mühür üstüne elbas ve ele geçireceğin tüm servetin Neverwinter halkı arasında pay edeceğine yemin et.
2: Olur, tabii.
0: Söz ver et. Borcun parasını halka

0: Camda.
1: Ben söz veriyorum. Forjun parasını halka dağıtacağım.
2: Al bunu. Sözüne henüz inanmıyorsun. Ben inanıyorum.
1: Peki, tebrik ederim. Simon, bu sende kalsın. Şimdi, Miğfer nerede?
2: Karanlık altı tünellerinde.
3: Karanlık altı mı?
1: Onu korumuyor muydun? Niye oraya bıraktın ki?
2: Canını seven hiç kimse oraya gitmezdi ondan.
0: Gerçekten hoş.
2: Aslında tam tersi.
0: Farkındayım, ironi yaptım.
2: İroninin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser.
1: Öyle mi? Başka şey bulamadın mı? Zenk?
2: Kılıç Dağları doğusunda Crypt Garden ormanından giriş var. Oradan Dolbulund kalıntılarına ineriz. Söyler misin haddim olmayarak? Arpçılardan neden ayrıldın?
1: Karım arpçı olduğum için öldü.
2: Üzüldüm. Katiller bedelini ödedi mi?
1: Teyliler mi yani? Hayır.
2: Teylilerin hepsi kötü değil. Zastam T'yi ele geçirdiğinde çok küçüktüm. Ben o büyünün vahşetini şahsen yaşadım. Saygın insanlar canavar oldu. Zihinleri bir anda boşalıverdi. Aileler çocuklarına düşman oldu.

0: kurtuldum canlı olarak. Ama çok değiştim. Sen de ben de bir parçamızı kaybettik. Önemli olan kalanıyla ne yaptığımızdır.
1: Ne yapacağımı söyledim. Never Kalesi'ne girip ailemi kurtaracağım.
0: Peki ya tablet? Karını canlandırma dileğin.
1: O da var.
0: Pekala. Lütfen şunu dikkate al. Hayat denen şey yaşam planlarından biri.
1: Aha.
0: Sevdiğini eski hayatına çağırmak, yeni hayatından koparmak olur.
1: Şu arkadaşın yanında başkası gitse...
0: Deliğe kadar takip edin.
1: Delik mi dedin?
0: Karanlık altının girişi çoktur. Burası daha az dikkat çeker.
2: En son ben.
0: Bir günlük yol. Kalabalıktan uzak bir rota seçtim. Sessizce ilerleyeceğiz. Burayla ilgili duyduğunuz şeyler gerçek tehlikelerin sadece bir parçasıdır. Önünüzü göremediğinizde elimi tutarsınız. Kılavuz olurum.
1: Şimdiden söyleyeyim, elini falan tutmam.

0: adama güvenmiyorum.
1: Ama bize yardım ediyor.
0: Yen içinde gizlediği bir şey var.
2: Yen içindeki tek şey kolumdur.
0: Bunu nasıl duydu?
2: Onu da duydum.
0: Sana kıcı.

0: kalıntılara bu yoldan gidiliyor.
1: Kıpırdamayın.
0: Rognon, beyin yiyiciler. Küçük ama ürkütücü. Kurbanlarını sersemletir, beyinlerini yerler, bedenlerine hükmederler.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ses çıkarmayın. Zihin enerjisine çekilirler. Zeka ne kadar yüksekse saldırma ihtimali de o kadar artar.

0: Mekanizmayı tetiklememek için uymamız gereken bir formül var.
1: Formülü nedir?
0: Aslında basit. Merkezden başla, tekil sayıdaki taşlara bas. Her adımda ileri. Beşinci adım hariç, o adım yana atılmalı. Sağ veya sol fark etmez. Yeter ki öndeki ilerin arkadaki eşit uzaklıkta olsun. Sonra devam et. Sadece tekil sayılı taşlara bas. Ortaya gelince çift sayılı taşlara geç. Aynı devam et. Ancak bu sefer yana adım dördüncüden sonra atılacak. Üçe gelene...
1: Ben köprüye basmış olabilirim. Başladığı yeri görememişim. Üzgünüm. Zaten pek sağlam değilmiş.
2: Bizi karşıya büyülemeye ne dersin?
1: Telekinezi için çok uzak.
2: Çantamda bir halat var. Baltaya bağlarım, karşıya fırlatırım, bir kayaya takarım.
3: Kayanın sert olduğunu biliyorsundur.
2: Kes sesini.
1: Onu nereden buldun?
2: Neyi, Marlemi'nin bastonunu mu? Gri tepelerde bir büyücüden aşırdım.
1: Bu bir baston değil. Bir gitti geldi asası.
2: Ne?
1: 500 metre kadar menzili vardır. İzle. Gitti. Geldi. İşe yaradı. Gördün mü? Köprüye gerek kalmadı. Bunu başardım.
2: Aferin sana.

0: Bak buna gücendim işte.
1: İşte geldik. Sarkan kent Doblund. Mifel şu yarık kısmın öte tarafında duruyor. Ama dikkat edin. Köprü kadim bir gnom tuzağıyla korun.

0: Şimdi bunu sana veriyorum. Canım pahasına koruyacağına inanıyorum.
1: Koruyacağım. Tut şunu.
0: Burada bir kötülük var.
2: Yoksa şunlar...
1: Tehli suikastçılar.
3: Dovish o ninyo. Petorskoh. Uter utaza.
4: Sada utralas. Ayam mata yam pazlet zayam yam sav.
3: Eter pöpan. Kamta.
0: Onları bana bırakın.

0: İyi ki bizim tarafta.
1: Gitmeliyiz.
0: Neden hepsini hakladın?
1: Ölüyü öldürmüş olmak zafer değildir.

Tanker sind mit Handlächern da.

0: Sen de aynını yapardın.
1: Evet.
2: Tosun vazgeçmiyor.
3: Gidelim. Sıkıştı.
4: Biz de öyle.
5: Boğulacağız.
3: Bize bir portal açsana.
5: Portal açacağım yeri görmem gerekiyor. Bir duvardan öbürüne mi gideceksin?
3: Bu tuzlu su. Simon, Tribord'a yaptığın numara vardı ya.
5: Taze çim kokusu.
3: Yo, yanan parmak numarası.
5: Evet, olmuş.
3: Olga, şuna vur.
4: Onu daha da kızdıracaksınız.
3: İşaretimle herkes suya dalacak. Bu da senin işaretin Simon, tamam mı? Neye bakıyorsun sen?
0: Bir harpçıya. Ölü toprağını silkeliyor.
3: Hadi Holga.

0: Burada ayrılıyoruz. Yolunuzda başarılar dilerim.
1: Gelmiyor musun?
0: Gelebilirim ama sizin davanız. Size aletler verdim. Onları iyi kullanın.
2: Bizim için sen kullansan. Çünkü dövüşte ve stratejide bizden iyisin.
1: Her konuda iyisin. Bir de konuşmasan. Muhabbetin çekilmiyor da.
0: İnancın azalıp kaygının arttığı anlarda kadim ilkeleri hatırlayın.
1: Oldu. Görüşürüz.

0: İşte gidiyor. Öylesine yürüyor. Şu anda düz bir hatta ilerliyor. Aa, bir dakika, karşısına kaya çıktı. Etrafını mı dolaşacak? Yok. Onu aşıp geçti.
1: Çokura. Çokura.
2: Ne mırıldanıyorsun?
1: Uyumlanıyorum. Bağlantı kuramazsam işe yaramaz.
2: Baskı altındasın. Onu almak için neler yaptık?
1: Evet, farkındayım.
2: Yani kaderimiz senin ellerinde.
1: Yapma ya.

0: Kimler gelmiş muhteşem Simon Aumar? Üstad büyücülerin soyundan gelme.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanımadın mı? Benim adım da Aumar.
1: Benim büyük büyük babamsın.
0: Miğferin gerçekten güzel. Ona layık olduğuna emin misin peki?
1: Yani kendime güveniyor muyum?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır, eminim. Kudretli bir büyücüyüm.
0: Ha, demek öyle. Büyünün bir özelliği vardır. Emrine gireceği kişiyi o seçer. Ahmaklarla uğraşmaz.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Ha, nedenini biliyorsun. Simon.
2: Uyumlandın mı?
3: Sen iyi misin?
4: Gel bakalım. Neler oldu?
1: Ben biriyle konuştum.
4: Öyle mi?
1: Büyük büyük babamla. Bana yardımcı olmadı.
4: Konuştun mu? Sen başına giyer giymez miğferin uçtuğunu gördük.
1: Zaman orada farklı işliyor. Tamam, başka şekilde yaklaşacağım.
4: Harika, yeni bir yaklaşım, denesene. Başaracaksın, başaracaksın. Daha iyi yaptın, yakına uçtun. Devam et. Neverwinter'a 6 saat sonra gideceğiz. Yapamazsan ailemi bir araya getiremem.
1: Ne güzel.

0: Sen amma da korkakmışsın böyle.
1: Korkak mı? Sen de buradasın.
0: Tamam, ben hallederim.
1: Yo. Sen bana bırak.
0: Bir de arpçı olacaksın.
1: Sessiz ol. Olamaz. İşte orada.
0: Yakalamaya çalışmasana. Peşini bırakmalısın.
2: Ed. Bir sorunumuz var. Yapamıyorum.
1: Mifer mi?
2: Saatlerdir uğraşıyorum. Yaşlar geleği bir türlü aşamıyorum. Uyumlanamam demiştim ama mahvettim.
3: Yine ne oldu?
1: Bizim Mifer'le cebelleşiyor da.
3: Hadi Simon, yap gitsin.
2: Kolaydı. Tamam, olur. Çok sağ ol Holga. Yap gitsinmiş. Ben sana barda böyle olacak demiştim ama sen dinlemedin.
4: Ona dedim de ne demek?
2: Aramızda kalsın.

0: Moral bozma dedi. Peki neden? Hayatta tanıdığım en inatçı keçi de ondan. Bizi ikna ediyorsun. Olmayacağını biliyorsun. Tepe taklak olunca da bizi suçluyorsun.
1: Uyumlanamıyorsan B planı düşünürüz.
2: B planı mı? Ailemi kazıp çıkardık. Miğfer için karanlık altına gittik. Baştan beri kullanamayacağını biliyordun ha?
3: İnsan değil mi işte? İşi gücü yalan.
1: Yalan söylemedim. Simon yapabilir sandım. Bakın. Oyunların başlamasına birkaç saat var. Şöyle yapacağız. Taktik değiştireceğiz. Kim başaramamış, kim yalan söylemiş bırakacağız ve birlikte bir yol bulacağız.
3: Evimin yolunu kendim bulurum. Sizlere güvendiğime inanamıyorum.
0: Evet, ben de gidiyorum. Kira için üzgünüm.
2: Ona başka yoldan ulaşırız. Ama bugün değil.
1: Bugün olmak zorunda. Kızım kurtulmadan bu işi bırakamayız.
0: Yenilmekten bıkmadın mı?
1: Hayır. Sorun da bu zaten. Yenilmekten bıkılmaz. Çünkü bıktığımız an yeniliriz.
3: Ha?
1: Bakın, hiçbirimizin hayatı hiçbir zaman umduğu gibi gitmedi. Değil mi? Holga? Uğruna kabileni terk ettiğin adam seni terk etti çünkü vicdan azabından kurtulamıyordun. Eğer şimdi vazgeçersen bu böyle kalacak. Senin için de öyle Simon. Sen de küçük sihir numaralarıyla hırsızlık yapıyordun. Şovuna geri mi döneceksin?
0: Ölmekten iyidir.
1: Ölümden beteri de var. Ve Doric, sağlam birisin. Zümrüt zümresine gidip sizi kurtarabilirdim ama yarı yolda çark ettim demek istemezsin değil mi?
0: Başarısızlıklarımızı saydın. Peki ya sen?
1: Ben mi? Başarısızlık abidesiyim. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Hepsi benim suçum. Karımın gerçek katili kim? Benim. Artçı andının izin verdiğinden daha iyi bir hayatı hak ediyoruz dedim. Kızıl büyücüler ganimetlerini işaretlermiş. Doğrudan evime geldiler. Geldiklerinde orada olacak şansım bile yoktu. Arpçıları yolda bıraktım, ailemi yolda bıraktım. Sizi de öyle, bu nedenle vazgeçemem. Şimdi müsaadenizle bu kayada oturacağım. Ve bir plan yapacağım.

0: Ben de oturacaktım ama yer kalmadı.
1: Şöyle yapalım mı? Kasaya gitti geldi asasıyla girelim.
0: Olmaz, bunu açıklamıştım. Göremediğim bir yere giremezsin.
1: Hayır, onu demiyorum. O portalı bir şeye yerleştirelim, sonra gizlice kasaya sokalım diyorum.
2: O kasaya sadece ganimet girer.
1: Onu ganimet arasında sokarız.
2: Forge, Baldur kapısı ve sular altının en zenginleri bahse geliyor demişti. Yukarı yoldan giderler ve konvoylarına yetişiriz.
3: Onlarca muhafız var.
2: Evet, ama muhafızlar arabadan eşya alacak insanlara şartlanmış, ekleyecek olanlara değil. Holga, öpesim geldi.
1: Önerme.
2: Harika, çok teşekkür ederim. Tabii, göreceğiz.

0: Bu benim için ne muazzam bir mutluluk. Neverwinter'ın Kadir Şinas halkını burada güneş oyunlarında ağırlamak çok güzel bir duygu. Bilin ki Kılıç sahilindeki en muhteşem gösteriye tanıklık edeceksiniz. Kurallarımız çok basit. 5 zorlu yarışma ve 5 şampiyon takım. Hayatta kalıp koruma kafesine ulaşanlar bir sonraki aşamaya geçer. Tek ricam var. Lütfen oyunların kapanış anına kadar arenadan ayrılmayınız. Çünkü oyunların çıkışında her biriniz için harika birer hediyem olacak. Tamam, indirin beni. Bu çok yüksekmiş. Böyle olmayacaktı.
1: Çabuk, hepsini halledelim.
2: Olamaz.
3: Ne olmuş?
2: Yüzü yere bakıyor. Niye böyle koydular ki? Hay aksi.
4: Bir işimizde yolunda gitsin.
5: Bir deneyeyim. Belki boşluk yaratırım.
2: Oyunlar başladı. C planına geçelim.
4: Yapma be. C planı ne?
2: C planı A planına dönmekti. Miğfer'le uyumlan.
3: Neden direkt A planı demiyorsun?
2: A planı yürümedi.
4: O şeyle uyumlanamadığımı biliyorsun değil mi?
2: Bu doğru değil. Uyumlanabilirsin. Bana bak. Yüzüme bak. Ha. Loudwater'daki işi hatırla. Jolim köpeğini üstüne salana kadar tırmanamadın. Outfezim'in okunu çaldığımızda oklar 2 santim yaklaşana kadar taş beden büyün tutmadı. Tribord'a tiyatronun yer çekimiyle oynadın.
5: Yaptın mı?
4: Kazara oldu ve zor bir büyüdü. Yapamasam linç edilirdi.
2: Kesinlikle. Bak, en zayıf olduğunu sandığın an aslında en güçlü anın. Başarıyorsun. Kasaya sen gireceksin. Tamam mı? Yapabildiğinden değil. Mecbur olduğun için.
5: Tırtıklamaya devam edeyim. Yarım santim yer açsam solucan olarak girerim.
2: Solucan! Solucan, harika fikir. Gördün mü? C planı çakılsa D planı var.
3: D planı ile B planı aynı değil mi?
2: Abi, B planı da yürümedi.
4: Hepsi berbat. Al, bununla irtibat kurarız.
5: Ama bu bir taş.
4: Aslında o bir ses gönder taşı. Ama bir saat çalışır.
5: Çok zekice.
3: Oraya nasıl gireceğiz?
2: O kolay, dikkatlerini dağıtacağız. C planından o kadar umutluyum ki.

0: Galiba şüphelenmeye başladılar.
1: 9 cehennem.
2: Oradalar, izinsiz girmişler.
0: Hadi çabuk.
1: Yakalayın.
3: Kiran'ın odası yukarıdadır. Kasayı bulun. Sonra buluşalım.
1: Çabuk!
4: Durun! İşte burada.
5: Ey sen, komünist! Teslim ol kadın!
1: Hadi!
5: Silahlar hazır mı?
0: Ben onları oyalarım. Sen kasayı bul.
6: Yardım etmeyeyim mi?
0: Son kararım.
5: Silahlar hazır!
6: Bu kadar net olmasa...
4: Yakalayın onu!

Aslanma konseyindenim. Yukarı çıktılar.

0: Bir sakıncası yok.
1: Ha, tamam, başaracaksın. Rahatla, telaş yok.
2: İşte orada.
3: Bakın kimler gelmiş, özenti büyücümüz.
4: Şimdi buna vaktim yok.
3: Benim sonsuza kadar vaktim var.
4: Anlamıyorsun, uyumlanamazsam öleceğiz.
3: Bir ahmak olacağına ölmeyi tercih et.
4: Yeter ama, beni tanımıyorsun.
3: Şunu biliyorum, ailenin adını lekeliyorsun sen.
4: Adıma başlatma, bırak uyumlanayım.
3: Ben hayattayken olmaz.
4: Sen yaşamıyorsun, devrin geçti. Artık sıra bende.
3: İzin vermiyorum.
4: Dert etmiyorum.
1: Üzgünüm.
4: Nerede kaldın?
5: Simon! Simon, onu sen yap!
4: Ben yaptım, başardım!
0: Aferin sana!
4: Kendi kendime set çekiyormuşum.
5: Ben de onu diyordum!
0: Kasa dairesine girdim.
4: Biz de girdik.
0: Ama burası boş. Nasıl yani burası dolu? Neredesiniz?
4: Sen neredesin?
0: Arenanın altındayım galiba.
5: Forge.
4: Şunu alacağız.

0: Bak bu olmadı.
1: Simon, Doric, cevap verin.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Kira. Senin için geldim. Hadi gidiyoruz.
2: Beni terk ettin.
1: Hayır, hayır bak ben benim kötü bir baba olduğumu düşünüyorsun ama... Kötü bir babayım. Seni terk ettim. Geri getirmeye çalıştığım annen değildi. Ben karımı geri istedim.

onu tanımaya fırsatın olsa, onu benim gibi sevsen beni anlardın. Ama şimdi benimle gelirsen bunu yapabilirsin.

0: Kızınla 300 yaşında bir büyücü arasındaki farkı anlayamazsın tabii. Korkma, Kira güvende. Gelicinden haberim vardı, onun yoktu. Ne kadar azimli birine dönüştüğünü hiç bilmiyor. Bak Ethem. Olaylar böyle geliştiği için üzgünüm. Ama kendine karşı dürüst olsan Kira'ya daha iyi bir hayat vereceğimi kabul edersin. Artık hak ettiği gibi bir babası olduğu için de huzura erersin. Bak, kararsız kaldım. Ölürken izlemek istemem. Yok, en iyisi ben odayı terk edeyim. Ne var? Tamam.
1: Bizi öldüreceksen bari onurumuzla ölelim.
0: Anlayamadım.
1: Bizi güneş oyunlarına al. Bir dövüş şansı ver.
0: Hiç şansın yok. Zerre kadar şansın yok. Yani turnuvadan bir şekilde sağ çıksan bile Sofina seni... Evet. Yani şimdi burada ölmen oyunlara katılmandan çok daha iyi olur.
2: Hayır. Bizim adamlarımızı yendiler. Bırak da arenada dövüşsünler. O kadarını hak ettiler.
1: Sen yeniden uykuya dal.
3: Yoksa biz arenadayız. Şu sersem forcu dövüşmeye ikna etmiş.
1: Sersem mi? Hayatımızı kurtardım. Doric'e göre hazinenin üstündeyiz.
4: Sofina'nın bunu kabul etmesi sana da garip gelmiyor mu?
1: Kendi planı olduğu kesin. Arenanın altında neredeydin? Hatırlıyor musun?
3: Emin değilim. Aşağıda bir rıhtım vardı. Muhafızlar her şeyi tekneye yükledi.
1: Tekne mi? Forge hazineyi bizden kaçırıyor.
3: Yani o kendinden çalıyor.
1: Lord olma derdinde değildi. Kasaya girme hakkının peşindeydi. Oyunları başlatma nedeni kârı katlamak.
3: Peki ya Kira?
1: Onu geride bırakmaz. O tekneye gitmeliyiz.
4: Hiç anlamıyorum. Eğer Forge gidiyorsa Sofina'nın bundan çıkarı ne?
3: Bizi buradan çıkarabilirim.
4: Büyülü itaat kelepçesi. Bana da taktılar.
1: Tam da büyüyü ilerletirken.

0: Bu labirente mi gireceğiz?
1: Kafese ulaşmamız gerekiyor.

0: Sağ ol. Diğerleri nerede?
1: Gel hadi. Bu taraftan.
2: Isık büken eti yedin mi hiç?
3: Yok ya. Av eti sevmem.
4: Benim tekne sefere hazır. Biz de kirayla yavaş yavaş gidelim o zaman. Umarım bizim işbirliğimiz benim kadar sana da faydalı olmuştur.
1: Şehrinden defol git.
4: Tabii.
5: Çekilin yolumdan!
1: Çok yakıyor! Biraz daha kalsa elim gitmişti.
0: Evet ama bak orada ne bıraktın. Gel hadi.
6: Doric! Doric!
7: Arenadan çıkmanın bir yolu olmadı.

0: İçeri girin.
1: Hayır. Çıkış yolu bu değil.
2: Evet öyle.
1: Bundan sağ çıksak da başka bir yarışma olacak. Kafesteki son kişi de ölene dek. Başka bir yol bulmalıyız.
3: Benim bir fikrim var. Takip edin.
4: Geri gelin.
3: Duyunca atlayacağız.
1: Bu şey mi?
2: O adam gibi mi olalım yani?
3: Sadece birkaç saniye kalacağız.
1: Peki bizi içeriden kim çekip çıkaracak?
3: Ben yapacağım, güven bana.
5: Her zaman.
3: Bekle.

0: Burnumuzun çok yakıyor.
1: Çabuk olmalıyız.
2: Dikkat et.
3: Ben buradaydım.
0: Eşyamız.
1: Simon, kelepçe için şunları dene.
3: Benimle gelin.
4: Esaslı bir ikinci randevu ha?

0: Yolculuk mu?
1: Evet, çok acil bir durum çıktı ama şimdi gidersek kurtuluruz.
0: Neden kurtuluruz?
1: Nedir bu?
2: Buna pusu derler. Neverwinter'dan kaçacağın tekneye kurduk.
0: Baba.
2: Merhaba canım. Hey Forge, ona bunun ne olduğunu anlatsana.
1: Bilemiyorum.
2: Yeniden uyanış tableti Kira. Seni bırakma nedenim bu.
3: Baban doğru söylüyor böcek. Forge amcan seni yalanlarla beslemiş.
1: Yok daha neler. Daha neler.
2: Benimle gel Kira. Eve dönelim, anneni getirelim. Yeniden aile olalım.

0: Paramı alamayacaksın. Tableti bırakın ve teknemi terk edin hepiniz. Hemen.
1: Tamam, tamam, tamam.
2: Ne yapıyorsun?
0: Her şey yolunda. Sessiz ol canım, sessiz.
1: İşte bırakıyorum. Ona zarar verme.
0: Görüyor musun Kira? Babam beni tanıyor. İstediğimi alabilmek için korkunç şeyler yapabildiğimi biliyor. En sevdiğim özel insanlara bile. Hırsızla dilenciyi ayıran şey işte budur.
3: Kimse böceğime dokunamaz.
1: Simon, götür bizi buradan.

0: Şu hatun ne diyor?
1: Ne bileyim. Grielli'ye 20.000 koydum.
2: Affet, ona inandım.
3: Ne? Neden söz ediyorsun? Nasıl yani? Sen hiç affedilecek hiçbir şey yapmadın. Bir sürü şeyi çok farklı yapmalıydım. Senden özür diledim. Ama o Sofina'ymış. Seni seviyorum Kira. Ve artık seninle aramıza kimse giremez. Sana söz.
2: Ben de seni baba.
4: Bize dönmene sevindim.
5: Bu tekne ganimetle dolup taşıyor. Nasıl yüzüyor bilmiyorum.
3: Pekala, sessiz ve derinden gideceğiz.
4: O da nedir?

0: ölümün çağrısı.
1: Forge'a bunun için ihtiyacı varmış. Büyü için halkı toplaması gerekiyordu.
2: Zas tam Neverwinter'ı alıyor.
0: Bu olacak iş değil.
3: Oraya ulaşınca ne yapacağız?
4: Düşünüyorum. Simon, portal asası menzili tam olarak ne kadardı?
1: 500 metre kadar. Neden?
0: Zink'e verdiğim sözü tutacağım da ondan.
5: Her ne yapıyorsan dur. Hemen!

0: amerikici.
1: Şunu gördünüz mü?
0: Neverwinter Lord olarak bir tekne ve mürettebat istiyorum. 5 kişiyi takip

0: gezin, keyfini sürün.
1: Pekala. Sofina'yı indirmeden bu iş bitmez. Her ne olursa olsun gizlen. Kolyeni kullan.

0: Ona ulaşınca ne yapalım?
1: Sen bana bırak.

0: Benim kudretimi bilmez misin?
1: Zaman.
2: Simon, bloke eder.
1: Yapamam, o çok güçlü.
3: Çok çok üzgünüm.
0: Onca zaman Forge Fitzwilliam'ın kibrine katlandım. Sahte cazibesi, o şakaları. Tam da burayı yaşayan pisliklerden temizleyecekken engel olmak ne haddine. Şimdi can veriyorken bunun son olmayacağını bil. Şu bedenin sonsuza dek acı çekecek.
3: Ah, affedersin, nefesin kokuyor da kirli çamaşır gibi.
0: Nedir bu?
4: Dur zamanı durdurdum. İşi ilerlettim.
3: Dikkatini dağıttık ki Kira kelepçe taksın ve Doric şunu yapabilsin.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
3: Ay çok güzel olur.
2: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
4: Bizim için ilk sırada.
2: İşleri büyütmek?
5: Bayağıdır aklımda da.
2: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları. Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim.
4: Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır. Ne var sırada
6: Denizbank burada. Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
12: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
13: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.
16: Vay bu işler.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de.

0: Hazır mısın abi?
1: Hazırım hocam.
2: Uyandıralım. Çıtır.

0: siz iyi uyuyun diye Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun.

0: kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
2: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira. BİM, BİM,
3: BİM, kalbimle benim, BİM, BİM. Vay toplantılar!
4: Vay ödevler!

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
3: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
4: Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Şimdi kalkama.
6: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
7: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
3: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır.

0: Koçak.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Onu yendin bence.

0: Doğrusu bu planın tutacağını hiç sanmıyordum.
1: Ama tutacak demiştim.
0: Hey Holga!
2: Hakladık mı?
3: Holga?
0: Evet. Evet, onu hakladık.
2: Ah, bu pekti. Holga. İyi bir yerde değil ha?
0: Yok, hayır, çok kötü görünmüyor. Al. Simon, ona yardım et hadi.
1: Kızıl büyücü kılıcı. Bu iş beni aşar.
0: Hey, seni güzelce dikeceğiz. Bir sorun kalmayacak.
3: Lütfen gitme.
2: Üzülme, gitme, böcek üzülme. Yasımı tutma.
0: Yok, hayır, son söz yasak. Söylemek yok.
2: Ne yaptığımla gurur duydum. Kahraman gibi ölüyorum. Ve sen iyi bir adamsın. Gerçek bir arpçısın.
0: Saçmalama, salağın tekiyim biliyorsun.
2: Bana bir söz ver.
0: Tamam, ne istersen.
2: Kızımıza çok iyi bakacaksın. Hayatta yaptığın en güzel şey.
0: Söz veriyorum.
4: A fortune from a fate divine. Come close to choking the juice of the wine. With the cherry crew, we sip and sway. Tick the tucket and waste the day.
5: Re-roll well we can. Hayır. Hayır. Beni bırakma. Sana ihtiyacım var.

0: Sadece tek hakkımız var.
1: Biliyorum.
0: Şanır Şaz. Anmat. Holga Kilgore.

0: hızlı aslan küplere binecek.
1: Şey, peşimize düşerse biz hazırız.
2: Biz mi?
1: Tamam, doğru, sen insan sevmiyordun.
2: Bazıları iyi. Peki ya sen? Arpçılara mı döneceksin? Dostlarının yanına.
1: Dostlarım burada.
0: Şey, sana son çıkma teklifi girişimim kötü bitti. Evet, biliyorum. Ama bana bir şans daha verebilir misin acaba?
2: Peki, olur.
0: Öyle mi?
2: Sakin ol.
0: Tamam.
3: Lanet kupa.

0: akşamlar.
1: Sonra olanları biliyorsunuz. Sofina'nın büyüsü bozulunca Lord Neverember nihayet kendine geldi. İlk resmi icraatı Neverwinter'ı kurtaranlara kahramanlık madalyası vermek oldu. Zümrüt zümresine gelince bölge halkı ve topraklarını koruma altına aldı. Yaptıklarım gurur duyulacak şeyler değildi ama kente Rönesans'ı yaşattı ve cezamın henüz ilk yılını yatmış olsam da bu benim için büyük bir ders oldu. Bu sürede içe döndüm ve orada neler oluyor diye sordum kendime. Şimdi anlıyorum ki sorunlarımın kaynağı annemmiş. Çok katı kuralları vardı ve beni layığıyla...
2: Dur. Yeterince dinledik. Tahliye reddedildi.
3: Bu oturum sona ermiştir.

0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Bir zamanlar bir tarlada bir ağacın altında yaşayan olabildiğince mutlu bir fare varmış. Dünya umrunda değilmiş, hiç korkmazmış. Her gün oynar ve gölgede uyurmuş. Sonra bir sabah fare yüksek sesle bir çığlık duymuş ve gökyüzünden gece kadar siyah bir karga uçarak inmiş. Karga gagasını indirdi ve başını eğdi. Sonra söylediği bir sonraki şeyle fareyi korkuttu. Karanlık gün ışığında saklanır. Oyun oynamak için ortaya çıkmadan önce kaçsa iyi olur küçük fare. Çünkü karanlık saklambaç oynarken çok kötüdür. Sinsice ve dikizleyerek her yere gidebilir. Fare birkaç adım attı ve etrafına bakındı. Bir daire çizdi ve sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok seni çılgın yaşlı kuş. Güneş o kadar parlaktı ki bu tamamen saçmalık. Ama karga yüksek sesle güldü ve seni küçük sıçan karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme dedi.

0: Şimdi yapman gereken bir şey var. O yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Bebek zombi! Seni yiyecek!
2: Maddie, ne yaptın sen? Şu ellerine bak. Pekala, daha fazla keçeli kalem
1: ama
2: yok.
1: Ama sıkıldım.
2: Al şunu, ben arabayı hazırlarken sen de bana bir resim yap, tamam mı? Veda etmek için son şansınız. Maddie, caddeden uzak dur lütfen.
1: Tamam anne.
3: Üzgünüm. Bu adamın kasabada olduğu tek gün bu.
2: Şöyle söyleyeyim. Tek başına gideceğin uzun ve yalnız yolda bunu bize nasıl telafi edeceğini bulmak için bolca vaktin olacak.
3: Vay canına.
2: Pekala, hadi kalk bakalım. Tamam. Tamam.
1: Kendim yaparım.
2: Tamam, kemerini tak bakalım.
1: Teşekkürler baba.
3: Kızma lütfen. Üzgünüm.
2: Gerçekten üzgünsen plana uyardım.
3: Yine de harika zaman geçireceğiz. Sadece biraz geç kalacağım. Oraya vardığınızda beni ara lütfen. Sağ salim vardığınızı bileyim.
2: Bu kadar dramatik olma. Ne zaman gideceksin?
3: Öğleden sonra. En geç bu gece orada olacağım.
2: Tamam. Belki bana gece yarısı atıştırması getirirsin.
1: Görüşürüz baba, seni seviyorum.

0: Tamam, geldik.
1: Sonunda. Geldik mi?
0: Ah, hadi.

0: Sen kimsin?
1: Ben Owen.
2: Merhaba.
1: Sadece içerideki çarkları gevşetmek lazım.
2: Vay canına, teşekkür ederim.
1: Önemli değil. Buralarda yerel güvenlik olarak geçen şey benim. Muhtemelen yıl boyunca burada yaşayan tek kişi ben ve ailem olduğu
2: Keşke
1: için.
2: Keşke daha fazla yapabilseydik.
1: Ne? Yaşamak mı? Eskiden burada iki aile yaşıyordu. Sizin evinizde

0: Başka bir aile yaşıyor. Yıllarca. Çocukları kaybolana kadar.
1: Kayıp mı oldu?
0: Benim yaşımdaydı. Adı Johnny'di. Biraz kalın kafalıydı, anlarsın ya.
1: Onu bulamadılar mı?
0: Hayır. Aile parçalanmıştı. Evi satılığa çıkardılar ve onları bir daha hiç görmedim.
1: Pekala, ben Laura ve bu Kayla ve Maddie. Kızlar merhaba deyin.
0: Memnun oldum hanımlar. Sezon bittikten sonra burada hiç kimseyi görmüyorum. Burası oldukça yalnızlaşıyor.
1: Evet, bu sene en az bir seyahat daha sıkıştırabileceğimizi düşündüm.
0: Sizi suçlayamam.
1: Yardımın için çok teşekkür ederim Owen.
0: Bu hafta sonu sadece kızlar ve anneleri ha?
2: Ve babam.
1: Evet, o yolda, tam arkamızda.
0: Peki, bildiğim iyi oldu.
1: Owen'a teşekkür edin bakalım kızlar.
2: Teşekkür ederiz.
0: Ne demek?
1: Teşekkür ederiz.
0: Dikkatli olun.

0: Yoldan arıyor olursan iyi edersin.
1: Aslında biraz geç kalacağım.
0: Benimle...
1: Şaka yapıyorum. Vardınız mı?
0: Evet, merak etme, vardık. Hey kızlar, babanız arıyor hoparlörde.
2: Merhaba baba.
3: Merhaba baba.
4: Merhaba kızlar.
1: Ev hala duruyor mu?
3: Evet.
4: Mükemmel.
2: Baba, ne zaman burada olacaksın?
1: Yakında.
3: Görüşürüz baba. Seni seviyoruz.
0: O ses ne?
1: Hiçbir şey. Benzin almak için biraz durmuştum da 11 gibi orada olacağım, merak etme.
0: Tamam, bekleyebilirim.
1: Beklesen iyi olur.
0: Görüşürüz. Şansın yaver gidebilir.
1: Öyle planlıyorum.
0: Yumurtaları unuttum.
1: Yumurta. Anladım. Birazdan görüşürüz.
0: Dikkatli sür.
1: Merhaba. Hediye paketi yapar mısınız lütfen? Ve en iyi merlotunuzdan 2 şişe alacağım.
5: Peki ne yaptın?
1: Hiçbir şey.
0: Kızlar, kitapları ve oyuncakları oyun odasına koyuyorum.
3: Hayır, oyun odası korkutucu.
2: Hayır değil, bebek olma.
3: Ben bebek değilim.
0: Hey, gözüm üzerinizde.

0: Aa, öyle mi? Ama yeşil değilsin.
1: Yeşil boyamız var mı?
0: Hayır, mavi var. Hey Medi, ayaklarını yataktan indir. Tamam, hadi bakalım. Pijamalarınızı dışarıda bıraktım, tamam mı? Şimdi neden giyinip üstünüzü değiştirip aşağı gelmiyorsunuz? Kayla, o ne?
1: Hiçbir şey.
0: Oraya bir şey koyduğunu gördüm. Nedir o?
1: Babam için.
0: Göster bakayım. Canlı mı?
1: Hayır.
0: Evi korkutmasa iyi olur.
1: Kokutmaz. Kokmuyor. Güzel kokuyor.
0: Pekala, üstünüzü değiştirin ve aşağı gelin. Pizza yapacağım.

0: Fare birkaç adım attı ve etrafına bakındı. Bir daire çizdi, sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok, seni çılgın yaşlı kuş. Güneş pırıl pırıl parlıyor, bu çok saçma. Ama karga yüksek sesle güldü ve dedi ki, seni aptal küçük sıçan, karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme. Şimdi yapman gereken bir şey var, o yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Ne olduğunu biliyorum.
0: Demek biliyorsun.

0: Öyle mi? Ama masal bitmedi. Pizzanı yemek istemiyor musun? İstemiyor musun? Tamam. Sana bir ipucu vereyim. Göz önünde saklanır. Işık olduğunda bile karanlıkta yaşar. Arkandan yaklaşır ve oynamanı izler. Sonra uyuyana kadar yanında süzülür. Bunu Mayde çizdi, değil mi?
1: Hayır, o zaten oradaydı.
0: Aa, öyle mi? Pekala, kay bakalım. Evet. Mehdi, terledin mi sen? Böyle daha iyi. İyi geceler.
1: Mehdi, iyi misin?

0: Hey, merhaba.
1: Merhaba, herkes iyi mi? Sizi arıyordum.
0: Ah, lanet olsun, telefonu arabada unutmuşum, üzgünüm.
2: Tamam.
1: Ne yapıyorsunuz?
2: Hiçbir şey.
0: Bavulları açarken kızlar biraz oynadı ve pizza yedik. Şimdi uyuyorlar. Peki ya sen?
2: Neredesin?
1: Aa, yolun yarısını geçtim. Sanırım birkaç saat daha kaldı.
0: Tatlım, bunu görmen gerek. Göl mükemmel. Burası muhteşem.
1: Aa, çok güzel. Sadece yumurta istemiştin değil mi?
0: Sean, anı bozma.
1: Üzgünüm, bittiğini sanıyordum. Lütfen devam et. Bu gerçekten ilginç.
0: Tam bir pisliksin.
1: En azından yumurtaları hatırladım.
0: Hiç romantik değilsin.
1: Birkaç saate görüşürüz.
2: Aa, bu arada kapıyı senin için açık bıraktım.
0: Kilit sıkışmış, yeni bir tane almamız gerekiyor.
1: Oraya geldiğimde bakarım.
0: Tamam, çabuk ol. Seni seviyorum.
2: Ben de seni.
0: Sean?

0: Anne. Anne. Anne. Medih hiç iyi değil anne.
1: Ne oldu?
0: Oyun odasında ama bana söylemiyor.

0: Medi. Medi. Tatlım. Pencere neden açık böyle? Tamam, bir şey yok.
1: Anne.
0: Bir şey yok Geyle, tamam. O sadece hasta. Tamam. Gel bakalım. Tamam. Şöyle dur. Evet.
1: Medi, iyi misin?
0: Evet. Şunu bir silelim.
1: Anne, o iyi mi?
0: Evet tatlım, iyi olacak. Sadece hasta, biraz o kadar. Medi. Nefes al, nefes al. Bakayım ne var orada? Elini çıkar bakayım. Medi, izin ver tatlım. Medi, bakayım. Dur Medi. Tanrım, tamam, aldım. Tamam, nefes al. Tamam, hallettik. İyi misin tatlım? Derin bir nefes al.
1: Anne, bu nedir?
0: Nedir bu? Bir şey mi yediniz siz?
1: Ben yemedim.
0: Kardeşinle kal.

0: Benimkini babam için sakladım.
1: Nereden aldın bunu?
0: Ormandan.
1: Medi, bana bak. Bu keklerden birini mi yedin?
0: Hayır. Evet, yedin. Yalan söylüyor.
1: Tamam. Medi tatlım, başın dertte değil, tamam mı? Annenin bilmesi lazım. Bu keklerden birini yedin mi?
0: Özür dilerim.
1: Sorun değil tatlım.

Bilmiyorum.

0: Tatlım gel, gel. Koltuğa otur, tamam mı? Bir şey yok. İşte böyle kardeşin yanında oraya, tamam mı?
1: Anne, karnım.

0: var.
1: Biliyorum tatlım.
0: Anne, onun nesi var?
1: Bilmiyorum.
0: Anne.
1: Telefonuma ihtiyacım
0: gitme.
1: Var.
0: Hayır anne,
1: buradayım, koltukta kalın tamam mı? Hemen mutfakta geleceğim. Burada kalın.

0: Sessiz olun. Sessiz olun.
1: Sadece arabaya gideceğim.

0: Gidelim hadi. Hadi. Gelin bakalım hadi. Gitmeliyiz, hemen gitmeliyiz.
1: Hayır, gitmek
0: bir şey olmayacak ama hemen çıkmamız gerek.
1: Taşı beni.
0: İkiniz de taşıyamam. Koşmak zorundasın.
1: Hayır anne lütfen.
0: Dinle tatlım. Beni dinle. Bu evden hemen çıkmak zorundayız tamam mı? Anlıyor musun? Benimle gelmen gerek tamam mı? İkinizi birden taşıyamam. Çok üzgünüm ama taşıyamam tatlım.
1: Anne beni korkutuyorsun.
0: Bir şey yok. Tuttum seni tamam mı? Tutuyorum seni hadi. Gel sessiz ol. Çok sessiz ol. Şşt tamam. Sessiz olmalısınız. Şşşt.
1: Hayır korkuyorum. Hayır
0: hadi
1: anne.
0: Hadi Kayla gel. Gel diyorum sana gidelim. Hadi bakalım arkaya gel. Geç. Tamam arabaya binmeni istiyorum. Hadi koş. Öne bin. Tanrım kemerini tak hadi çabuk. Çabuk arabaya bin ve kemerini tak. Hadi çabuk tatlım. Hadi gel buraya. Kemeri takmanızı istiyorum hadi.

Mesut! Ah!

0: Tamam, sakin ol.
1: Anne!
0: Tamam, tamam tatlım. Ah. Gel
1: anne!
0: Buraya. Gel buraya.
1: Anne!
0: Koş, koş, koş. Leyla, oradaki perdeleri kapa. Çabuk acele et. Halının üzerine otur. Yere yat. Gel buraya. Mehdi, Mehdi, Mehdi, Mehdi. Mehdi.

0: Ben de derin bir nefes almanı istiyorum. Şundan bir yudum iç. Bakalım yutabiliyor musun? Benim hemen ilaç getirmem gerek.
1: Hayır.
0: Ben banyoya gidip ilaç getirirken cesur olabilecek misin? Çok güzel. Aferin tatlım. Hemen döneceğim.

0: İç bakalım, bu daha iyi hissetmeni sağlayacak. Hepsini Medi, boğazını açacak ve nefes almana yardımcı olacak. Aferin sana.
1: Babam nerede?
0: Geliyor. Yakında burada olur.

0: Sen mi koydun?
1: Neden suratlarımız kesikti?
0: Karnım.
2: Biliyorum. Biliyorum, sorun yok. Her şey yoluna girecek. Baban yakında burada olacak. Ve buraya geldiğinde hepimizi doktora götürecek ve doktor senin içindeki tüm kötü şeyleri çıkaracak. Anlaştık mı? Tanrım, lanet olsun.
1: Üzgünüm.
2: Tamam, sorun yok tatlım. Geçti. Geçti. Bu senin hatan değil. Evet tatlım. Şöyle alalım. Ha. Aç bakalım ağzını sonuna kadar ama, tamam mı? Aç bakalım, aç. Medi, derin bir nefes al, tamam mı? Hemen gidip yardım getirmeliyiz.
1: Hayır, gitmek istemiyorum.
2: Kendine cesur olmanı istiyorum.
1: Hayır.
2: Kes şunu, kes şunu ve beni dinle. Bana bak, bana bak. Medi çok hasta. Burada kalamayız. Ama biliyor musun, dışarı çıkacağız. Dışarıda bekleyeceğiz ki baban geldiğinde bizi görsün.
0: Ama o zaten burada.
2: Kim Medi?
0: Baba.
2: Nerede?
0: Ağacın altında.

0: O babam mı?
1: Hayır.
0: Kimi gördün?

0: Merhaba Laura. Ne yapıyorsun? Laura. Hey Laura. Hey, kapıyı kilitlemişsin.
1: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Arar buluruz evini.
8: Bilirsin.
7: Zırı deliyiz biz. Hem yazık.
9: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Arar.

0: özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
4: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Fotoğrafımızı çeksene ya.
10: Taşıdık halkama.
11: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
12: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Bu salı binde erikli altılı 1 litre su 89 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 699 lira.
14: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe dörtlü cam saklama kapı seti 119 lira.
0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Bu Salı BİM'de Torku Bana Da Kakaolu Fındık Kreması 269 lira. Dost %20 bitkisel yağlı krem sos 18 lira 50 kuruş.
3: Araba şamalaz.
4: Oo.
3: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
4: O zaman herkesi benden şamalaz.
5: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa...

0: kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım. Şakayı yarın yapabilir miyiz? Tamam, bakın. Beni kandırdınız. Şu an çok korkuyorum.
1: Aman Tanrım, bu da ne?
0: Nora, ne oluyor? Hadi ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nora. Bu sen misin? Nora.

0: Soru yok, soru yok. Nefes al ve rahatla. Daha iyi, gördün mü? Büyükannenin hastalandığı ve onu doktora götürdüğümüz zamanı hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Onun ne kadar cesur olduğunu hatırlıyor musun?
1: Evet, ağlamamıştı bile.
0: Evet, ağlamamıştı. Çok cesurdu ve oraya vardığımızda da her şey yolundaydı, değil mi?
1: İlaç verdiler ve sonra iyileştin mi?
0: Evet.
1: Babam buraya geldiği zaman seni doktora götürecek.
0: Evet, bu doğru Kay. Babanız geldiğinde. O zamana kadar hepimiz çok ama çok cesur olmalıyız.
1: Büyük annem gibi mi?
0: Evet. Onun gibi.

0: Nora. Çocuklar.
1: Bu babam.
2: Şşş, sessiz ol.
0: Çocuklar. Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım.
2: Şaf. Şaf.
0: Acaba şunu daha sonra yapabilir miyiz?
2: Nora. Bakalım bir şey yok.
0: Nora. Nora hadi ama. Nora orada mısın?
2: Şaf.
0: Nora neredesiniz? Hadi ama. Tanrım. Nora.
2: Şan sen misin?
0: Bu sen misin? Nora. Nora.

Size zarar vermeyecek. Onlara izin vermeyeceğim, tamam mı? Bana inanıyor musunuz? Asla.

0: size zarar veremeyecek.
1: Anne! Anne!
0: Sessiz ol. Gel. Gel bakalım. Şimdi. Evet. Tamam. Burada kalın. Tut şunu. Tut şunu. Burada beklemenizi istiyorum. Mehdi. Mehdi koşabilir misin?
1: Dışarı çıkmak istemiyorum.
0: Şimdi beni dinleyin. Dinleyin, ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Kimse size zarar vermeyecek, tamam mı? Onlara izin vermeyeceğim. Gel bakalım. Pantolonuma tutunun. Hadi. Bildiğince sessiz olmanızı istiyorum bu taraftan.

0: Kayli dur, dur lütfen. Aman Tanrım.
1: Bizi yakalayacağız.
0: Hayır, dışarı çıkmayacağız. Tamam mı? Söz veriyorum, çıkmayacağız.

0: Anne! Anne bizi çizmiş.
1: Yukarı çıkın. Yukarı çıkmanızı istiyorum. Hadi koş, koş, koş. Bir şey yok. Bir şey yok tatlım. Tamam. Tamam.

0: Anne. Geliyor mu?
1: Sessiz ol. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Sadece sabaha kadar beklemeliyiz ve her şey yoluna girecek, merak etmeyin.
0: Anne.
1: Hayır, gel orada kal.
0: Merhaba anne. Babam birazdan burada olacak. Eve gitmek istiyorum. Ben de.
1: Sorun yok, sorun yok. Yakında eve gideceğiz. Eve gideceğiz tatlım.

0: Ne oldu anne?
1: Yumurta. Araba. Araba. Araba.
0: Hayır. Hayır.
1: Sorun
0: anne,
1: yok. Girin,
0: hayır.
1: Girin buraya. Girin. Bak. Sadece bir şey alıp geleceğim.
0: Gitme.
1: Gitmiyorum. Sadece aşağı ineceğim tatlım.
0: Olmaz anne.
1: Kızlar lütfen, sorun yok. Keyla lütfen bırak gideyim, tamam mı? Gitmek zorundayım.
0: Lütfen.
1: Keyla. Sen çok büyük bir kızsın. İkiniz de çok cesursunuz. Çok ama çok cesursunuz. Söz veriyorum, hemen döneceğim, tamam mı? İşte bak. Bu yanıyor, tamam mı? Al bak. Buna bakmanızı istiyorum. Birlikte sayacaksınız, tamam mı? 1, 2, 3. Ve 20'ye kadar saymanızı istiyorum, tamam mı? 20'ye gelmeden geri döneceğim ve ne olursa olsun ben gelene kadar buradan çıkmayın, tamam mı? Saymaya başlayın.
0: 1, 2, 3.

0: Hiç.
1: Anne!

0: Söz. Hey, yukarı. Yukarı bak, yardım et, buradayız.
1: Anne.
0: Lütfen, yukarıdayız. Yukarıdayız, lütfen yardım et. Yardım et, lütfen, lütfen. Yardım et, yardım et. Lütfen yardım et.
1: Anne.
0: Hayır, hayır, arkada kalın, arkada kalın. Yardım et, yardım et, lütfen yardım et. Yardım et, yardım et, lütfen.
2: Ne diyorsun, seni duyamıyorum.
0: Yardım et. Tanrım. Hayır, hayır, hayır, arkanda, arkanda. Dikkat
2: ne?
0: Et. Arkanda.

Keyla, Medi, gelin buraya, gitmemiz gerek. Gitmemiz gerek.

Ha ha ha!

0: olmalıyız Medigel. Hadi. Medigel.
1: Hayır. Hayır.
0: O babam. Hadi.
2: Emin misin?
0: Annem arabada olduğunu söyledi.
1: Korkuyorum.
0: Al. Sen tutabilirsin. Önce benim gitmemi ister misin? Tamam.

0: korkmanız çok normal. Benim adım John. Ve ben uzun zaman önce bu evde büyüdüm.
1: Anne!
0: Buraya her yıl geliyorsunuz. Sizi uzun zamandır izliyorum.
1: Bizi rahat bırak!
0: Ben hep buradaydım. Bekliyordum. Ama beni göremediniz. Şu okuduğunuz kitap var ya, çocukken bana verilmişti. Cevabı tahmin etmeye çalış.

şaşırdım. Ama hep yanılırdım. Tıpkı sizin gibi. Bulabilmeniz ve anlayabilmeniz için bunu buraya bıraktım. Şimdi yeni bir kitap yapmak zorundayım. Etrafınızda bir karanlık var. Ama bu karanlık gölge değil. Karanlık benim.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100'lerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Arar buluruz izini, bilirsin. Üzer deliyiz biz. Hem yazın.
7: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
6: Arar

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. İbroşe.
7: Hadi başamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
9: Çocuk ya da büyük ol, hadi baya mutlu ol.
10: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Sadece durulardım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Hayal aşka.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Vay toplantılar!
12: Vay ödevler!
13: Vay bu işler!

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Abi, ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
6: Nasıl duracak?
7: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basma pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

Oh.

0: Aman Tanrım. Ay Tanrım.
1: Anne. Anne. Anne.
0: Hadi tatlım, yardım et.
1: Anne.
0: Gel.
1: Tamam. Ay yardım et.
2: Zaman doldu küçük fare. Bilmece tamamlandı. Kaçmak zorunda kalmamak için nerede olduğunu görebiliyor musun? Çünkü karanlık gün ışığında saklanır. Ve eğer dikkatli olmazsan oynamak için ortaya çıkacaktır. Eğer bu hikayeyi okuyorsanız lütfen korkmayın. Fare doğru tahmin etti ve karga uçup gitti. Hadi küçük çocuklar, küçük bir oyun oynayalım. Parlak güneşli bir günde karanlığın nerede saklandığını biliyor musunuz?

0: Ve tıpkı fare gibi siz de doğru tahmin ederseniz sizi aramaya geleceğinden endişelenmenize gerek yok.
1: Anne, o nereye gitti?

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Mahkum geliyor!

0: Harika, biri daha geldi. Darılma dostum, hoş birisin. Sana etrafı gösterelim, yerleştirelim. Bak şu kovada çişimiz donar ve evet, hepsi bu.
1: Senin adın ne kız?
0: O Holga, ben Edgin. Seninki ne?
1: Çok hapis yattım ama hücremi bir kadınla paylaşmadım. Çok hoşuma gidecek.
0: Benden bir tavsiye. Holga patatesini yerken ona dokunulmaz. Gününe en sevdiği anı.
1: Çok konuşma be.
0: Tamamdır, devam et.
1: Biraz utangacız ha. Beni biraz tanısan aslında seversin. Ama böyle yapma. Seninle çok mutlu olabiliriz.
0: Evet, bunu parmaksız eldiven yapacağım galiba. Etkileyeceğim kimse yok. Not fortune found nor fate divine come close to choking the juice of the vine.
2: Cherry crew sip and sway, let's get the jigger to meet the day. Şarkı söyleme.
0: Tamamdır Tobias. Yarın aklanma konseyimiz var.
3: Fazla umutlanma Ed.
0: O nasıl söz öyle? Konseyde bu kez Jonathan da var. O bir ara kokra. Bizi salabilecek tek kişi o.
3: Boşa heveslenme.
0: Sen beni dinle. Bu senin son buz kırışın.
4: Lordlar İttifakı'nın verdiği yetkiyle Atlanma Konseyi toplantı oturumunu açıyorum. Oturum konusu Edgin, Darvis ve Holga Kilgor. Her ikisi de büyük soygun ve dalavericilik suçlarından cezalarının ikinci yılını yatmaktalar. Konseyimiz talepte bulunduğunuz affa uygun olup olmadığınızı değerlendirecek. Ne diyeceksiniz?
0: Teşekkür ederim Aza Enderton. Ve konseyin seçkin azaları. Başlamadan önce ben Aza Jarnıt'ın gelmediğini görüyorum. Onu beklesek mi acaba?
5: Aza Jarnıt'ın fırtına yüzünden gecikti. Siz başlayın.
0: Anladım ama şimdi biz gerçekten ona güveniyoruz. Geleceğine.
4: Siz beyanınızı vermeye başlayın.
0: Pekala. Genel bağlamı anlatarak başlayayım. Sürpriz olacak ama eskiden hırsız değildim. Bundan yıllar evvel Arpçı Cemiyeti üyesi olmuştum. Zorbalıkla yönetenlere karşı mücadeleye ve ezilenleri korumaya karşılıksız and içmiş hafiye teşkilatı. Karım Ziya kararımı destekledi ama bütün riskleri biliyordu. Gündüz misyonerlere kulak kabartır, kaçış yolunda haydutları durdurur, teyli kızıl büyücüleri adalete teslim ederdim. Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim. Doğrusunu isterseniz çoğu zaman içtiğim andın karşılıksız kısmını sorgulayıp duruyordum. Karım bana, bize her şeyi vermene gerek yok, kendini versen yeter derdi. Jarnıt'ından haber var mı? Yakında mı? Bekleyebilirim.
6: Ne dediğimizi duymadın?
0: Tabii Fırtına, Jarnıt'ını biraz tanıyorsam hikayemi ilgiyle dinleyeceğine eminim. Bunun için bir yıl bekleyip sonra tekrar buraya gelmeyi istemeyecektim.
6: Devam et.
0: Anlaşıldı, devam edelim. Eğer bir arpçıysan düşmanın eksik olmaz. O düşmanlardan bazıları intikam peşindedir.

Kızıl Büyücü Kılıcı yarasını hiçbir keşiş düzeltemez. Onu geri getiremedik. Ziya ile birlikte andıma sadakatim de ölmüştü.

0: Affedersiniz ben Jonathan'ın yokluğunda anılar ağır geldi.
1: Aynı terane.
0: Geçmişe dair en can alıcı yeri kaçırdı. Niye yaptığımı bilmeden karar vermesi doğru mu?
2: Jonathan olmadan da talebinize pekala cevap verebiliriz.
1: Sen devam et.
0: Peki, nerede kaldım? Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim.
1: Fazla geriye gittin, bizi oyalama.
0: Doğru, özür dilerim. Pekala, asıl mesele. Onu takip eden aylar benim için utanç vericiydi. Holga ile o zaman tanıştım. Bana acımıştı. Bana değil de bebeğe. Holga da benim gibi dibe vurmuştu. Uzun yıllar önce bir yabancıya aşık olduğu için onu kabilesinden kovmuşlardı. Onunla abi kardeş gibi olduk. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir birliktelik kurduk. İkimiz de meteliksiz, dürüst para kazanma yetilerinden yoksunduk. Bir değişiklik yapalım ve dürüstlüğe yol verelim dedik. Aklını başından alıyor. Oldum olası hep arzuladığın şeyle arandaki tek engelin incecik bir cam tabakası olduğunu fark etmek.

0: El kadar bebekle bu suçla örülü yaşam tarzını nasıl mı sürdürdük? Onu da yanımıza alarak. Ekibe Kira dışında da katılanlar olmuştu ve büyücü Simon ve Forge adında bir dolandırıcıyı da aramıza alarak hedefi yükselttik. Bir anda bir takım olduk. Evet, bizler hırsızdık ama yüksek standartlarımız vardı. Kimseye zarar vermedik, kaybettikleri kendisine dokunmayacaklardan aldık. Ama her şey o büyücüyle tanışınca değişti. Sofina'yla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Corey'nin baş kulesini soymak için yardımımızı istedi. Orası en korunaklı yerdir. Bilmem duydunuz mu? Jarnet'in duymuştur. Baş kule kötülerden alınmış türlü ganimetle doluydu ve o kasaya girmeyi ancak bir arpçı başarabilirdi. Sofina bunun için gelmişti. Başta itiraz ettim. O kadar da düşmedik dedim. Ama Forge bana Corey'nin baş kulesinde yeniden uyanış tableti diye bir şey var dedi. Ölüyü diriltmek için tek seferlik gücü varmış. Kızıl büyücü kılıcıyla ölmüş olsa bile. Gidişatı az çok anlamışsınızdır.
1: Ben de geleceğim.
0: Üzgünüm Kir, bu sefer iş çok tehlikeli.
1: Ama o zaman sen de gitme. İhtiyacımız olan her şey var.
0: Henüz yok. Ama bu sefer son. Güven bana.
2: Üzülme böcek. Hemen döneceğiz.
0: Tabletten söz etmedim. İşler sarpa sararsa buna üzülürdü ve... İşler sarpa sardı.

Biz kimseyi incitmeyiz.

0: Dur zamanda sıkıştı. Büyüyü boz Simon.
1: Yapamıyorum. Sofina çok güçlü.
0: Tablet al. Kızım Kira'yı koru.
2: Sana söz veriyorum.
3: Doğrusu bu konsey beni 2 yıla daha mahkum etme kararı alabilir. Hatta 20 yıl diyebilir. Ama yine de işlediğim en korkunç suçu telafi etmeyecektir. Kızımı babasız bıraktım. Şunu bilin ki beni tahliye ederseniz ömrümün sonuna dek bunu telafi etmeye çalışacağım. Ekleyeceğin var mı?
4: Hayır, sağ ol.
3: Kararınızı açıklamadan önce mümkünse lütfen bekleyebilir mi? Jonathan!
5: Kusura bakma İngiliz.
3: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Tolga, şimdi!
6: Muhafızlar! Lütfen beni bırakın bayım.
7: Patates fırlatıyor. Ah, Jonathan.
8: Tahliyenizi onaylamıştık.

0: Forge nereye götürdü ki?
1: O kılıç sahilini terk etmez. Forge şehir adamıdır.
2: Karınızla yemek alır mısınız?
1: Ne?
0: Ya şununla ben mi? Dudaklarına baksana.
1: Bizi sulayıver. Baldur kapısına kadar tekneyle gideceğiz. Oradan da kuzeye.
0: Hazır Forge'u arıyorken ben de Marlemin'e bir uğrarım.
1: Bu durumla yüzleşmek istiyor musun gerçekten? Ya konuşmak istemezse?
0: Ne istediği hiç mühim değil.
1: Ya.
0: Vedalaşmam gerek.
1: Sana artık kocan değilim diye mektup yolladı. İşte sana vedalaşma.
0: Sen bunu anlayamazsın.
1: Haklısın. Kesinlikle anlamıyorum. Bu bizim...
0: Aşağılık herif.
1: Forge Neverwinter'ın lordu olmuş.
0: O soytarı bu işi nasıl becerdi?
1: Kira onun elinde, hiç fark etmez. Gel hadi. Gidelim.

0: Böyle kalabalık olmazdı.
1: Güneş oyunları için gelmişlerdir.
0: Yasaklanmadan önce babam son dövüşe getirmişti.
1: Kazanan oldu mu?
0: Yarışmacı son raunda kadar dayandı ama canavar kafasını yedi yani. Hayır.
2: İyice öyle değil. Başla, hava gelsin.
0: Forge alçak gönüllülüğünü korumuş belli ki.
3: En iyi üzüm suyu bizde.
0: Ne kadar oldu?
1: 2 yıl.
0: Hayır, yani ne kadardır bekliyoruz?
4: Baba? Holga?
0: Kira!
4: Seni o kadar özledim ki.
1: Böceğim.
0: Gel bakayım.
4: Merhaba.
0: Her gün seni düşündüm. Sana ördüm.
4: Bunlar ne?
0: Eldiven.
4: Aa. Sağ ol.
0: Sen iyi misin?
4: Forge amca bana çok iyi baktı.
1: Forge amca mı?
4: Hadi, sizi görmek istiyor. Bana verdiğin kolye hala bende. Kalede gizlice dolaşmak istersem kullanıyorum. Burada olmanız çok tuhaf.
0: Hey Kira, baksana. İnan bana, gerçekten çok üzgünüm. Olaylar farklı gelişti. Bir risk aldım ama buna değmedi. Bana neden öfkelisin?
4: Sanki hiç suçun yok gibi davranıyorsun.
5: İşte buradalar. Eski dostlar. Bu ne güzel bir sürpriz. Gel. Sakalının şurasına ak mı düşmüş nedir? Sevdim, yakışmış. Ketenpereci ama profesörümsü şey gibisin. Sahi sen ne gibisin? Sırlarla dolu, çok okumuş bir balıkçı gibi. Ve Holga, sarılmayı sevmesen de gel bir sarılalım, olur mu? Son birkaç yılınız zor geçmiş olmalı. Doğrusu daha yatarsınız sanıyordum.
0: Bizimkisi erken tahliye.
1: İyi halde.
0: Evet, haller, iyi haller.
5: Anlıyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sıcakmış. Yandım, çok sıcakmış. Her neyse. Kira, mutfak personeliyle konuşmak lazım. Bu kadar da sıcak olmaz ki.
0: Evet, çay çok sıcak. Sen Neverwinter Lord'u nasıl oldun?
5: Evet. Sen hapsi boylamadan önce bana Kira'yı emanet etmiştin. O zaman üstünde durmadım. Ama bir an gözlerine baktım ve daha iyi bir adam olmam gerektiğini anladım. Sonuçta çaldığımız ganimeti iade edemezdim. Lord Neverumber hasta düştüğü zaman elime bir fark yaratmak için bir fırsat geçti. Colin'in baş kulesindeki para kampanyama destek oldu ama şunu söyleyeyim, tek başıma olmazdı. O da geldi işte. Sofina'yı hatırlarsınız.
0: Hala onunla mı çalışıyorsun?
1: Onun yüzünden yakalandık.
5: Bu doğru değil. O olmasa hepimiz yakalanırdık. O günden beri Sofina benim baş danışmanım. Hala yakıyor. Çok özür dilerim ama bu çok sıcak. Sofina, mümkünse yapar mısın?
6: Elbette.
5: Güzel, teşekkürler. Parmağını daldıracağını da düşünmemiştim. Ben bunu sonra içeyim.
0: Tableti verirsen Kira ve Holga ile izin isteyelim.
4: Onun için döndüğünü biliyordum. Benim için değil, bolluk tableti için döndün.
1: Bolluk mu?
0: Hayır, yeniden uyanış tableti.
5: Anlamadım, ne dedin?
0: Bu soygunu yapmaya bunun için ikna oldum. Yoksa sana öyle mi dedi? Seni bolluk için mi

0: terk etmişim.
1: Ona gerçeği söyledim mi? Bunu bilmeye hakkı vardı.
0: O sana yalan söylemiş Kira. Anneni geri getirmek istiyordum.
1: Evet yapma. Seni affetmesi için her şeyi yaparsın biliyorum ama daha fazla yalanlı olmaz.
2: Sefil yılan. Onun oraya ne için gittiğini biliyorsun.
3: Annem için yaptığını bana söyleyebilirdin.
0: Başaramasam anneni yine kaybedecektin çünkü.
1: Sana güvenmiyor diye zavallı kızı suçlama. Öte yandan buraya adım attığın andan beri yalan söylüyorsun.
3: Kaçtınız mı?
4: Sana kavuşmak için kaçtık böcek.
0: Kira bana bak. Yemin ederim yeniden uyanış tableti içindi. Annen için, hepimiz için yaptım. Güven bana.
3: Ama beni bırakırken de böyle demiştin.
0: Kira dur bekle Kira bana bak Kira.
1: Ona biraz zaman ver. Kaç yıl oldu? Ortalarda yoktun diye kızgın.
0: Sen de o kadar yıldır onu zehirliyorsun değil mi?
1: Hayır bu doğru değil. Senden neredeyse hiç bahsetmedik.
4: Almaya geldiği şeyi ver.
1: Tableti mi? Onu geri vermeyi düşünmüyorum doğrusu. Veya kızını da vermiyorum tabii ki.
0: Aşağılık herif!
1: Şimdi de yere girdiniz. Bu gerçekten çok üzücü. Sofina gerçekten de çok ama çok kudretli bir büyücü. Sizi son kez kıstırdığında bunu anlamalıydınız.
0: Sen zaten bizi yakalatmaya çalıştın.
1: Hayır, seninle Simon'u yakalatmaya çalıştım ama o nasılsa kaçtı, öyle oldu.
4: Yıllardır birlikteydik. Bize o kazığı bu cadı için mi attın?
1: Madrabaza bel bağlanmaz. Ama şu var. Kira'ya çok iyi bakılıyor ve burada bizimle mutlu ve onu tıpkı öz kızım gibi seviyorum. Baba olmak ne güzelmiş, olana dek fark etmemiştim. Ama birinin sana hayranlıkla bakması, kendini kalıbına göre şekillendirmesi tıpkı tanrı olmak gibi. Bir dakika. Hem tanrı oldum hem de lord. Gayet iyi durumdayım. Blackwood. Şunları hapishaneye götürür müsün? Ödül parasını almayı da unutma sakın. Ben kaçayım. Baldur kapısı ve sular altının en zengin adamları misafirim olacaklar. Güneş oyunlarını konuşacağız. Yeniden başlattık. Büyük haber değil mi? Her ikinizi de gördüğüme memnun oldum. Olga, Olga, Olga.
0: Onu oradan çıkarmalıyız.
4: Çıkaracağız. Ama daha önce kendi postumuzu kurtarmalıyız.
0: Evet. Sana güveniyorum.
4: Senden hayır yok.
5: Dizüstü çökün.
4: Baltan güzelmiş. Gelrin Fohemer mı yaptı?
5: Nereden bildin?
4: Kabzandaki motiften. Ağırlığı nasıl? Sert çelik mi?
5: Kara çelikten.
4: Çok güzel.
5: Şimdi başınızı eğin.
4: Bir dakika. Onu neyle temizliyorsun?
5: Kellen uçmak üzere. Tek derdin bu mu yani?
4: Bir sakıncası yoksa.
5: Kaynatılmış bezir yağıyla. Ayda bir kere.
4: Haftada bir ya. Yoksa kenarı böyle paslanır. Tamam mı? Kes bakalım.
0: Kes gitsin yap hadi.
5: Hakladık.

0: Şehri terk etmeden önce...
1: Kaynatılmış mezir yağı alırız, hadi.
2: Tak tak. Ha, nasılsın bir bakayım dedim.
3: Tekrar görüşeceğimizi biliyordum. Keşke daha farklı olsaydı.
2: Ha, şunu anlaman gerek.

0: anneni kaybettiğinde o da kendini kaybetti.
1: Tablet için niye yalan söyledi?
0: O küçük şey için yaptığı büyük fedakarlıktan utanmıştır.
1: Gidip onunla konuşacağım. Ne?
0: O gitti canım, o gitti. Ona bolluk tabletini verdim. Aldı gitti.
1: Holga da mı?
0: Üzgünüm. Şunu bil ki o senin yanında olmasa da ben her zaman olacağım.
1: Biliyorum.
0: Evet. İçimdeki iyiliği gördüğün için acaba gerçekten iyi miyim diye düşünüyorum.
2: Oka mesaj saplarız ve odasını atarız.
3: Ya ona gelirse?
2: Ama bu riski almak zorundayız.
3: Kızımı okla öldürme riskini mi? Hayır, alamayız. Şey, mesajı görse bile gelmez ki. O forcu babası gibi görüyor. Kaleye girip onu kendimiz çıkarmalıyız.
2: Hayır, olmaz öyle şey. Never Kalesi Cory'nin baş kulesinden bile korunaklı.
3: Bir ekibimiz olsaydı.
2: Ekip mi? Bize kim yardım eder? Ödeyecek paramız yok ki.
3: Ama forcum var. Zenginler güneş oyunlarında bahis oynayacak dedi.
2: O kasada bir servet olacak.
3: Evet. Tableti de unutmayalım. O zaman kira anlar.
2: Haklı bir gerekçeyle bıraktığımıza.
3: Ben öyle demezdim aslında ama evet, evet.
2: Ekibe kimi alacağız?
3: Düşündüm de Simon hala Tribor'da mıdır?
2: Simon felaket bir büyük.
3: İki yıldır görmüyoruz. Kendini geliştirmiştir.
4: Bu numara mumla aransa bulunmaz. Peki şu nasıl olur? Aranızda kim kokusu seven var mı?
5: Abelelape.
4: Koku nasıl? Taze çim kokusu.
6: 5 yaşındaki kızım da yapar.
4: Peki bunu yapar mı? Akşuşnay.
2: Yuh. Ama geliştirmemiş.
3: Bence burada amacı çok farklı.
4: Bu kadar flu olmak kolay değildir. Yani flu olabilirsin ama işin büyüsü sınırı aşmamak. Yoksa o...
7: İncik boncuk çalıyormuş.
4: Düşündüğünüz gibi değil. Gözlerinin bir parçası.
7: Yalan söylüyor.
4: Yakalayın. Bir dakika durun. Hayır. Kalkan büyüsü. Kalkan büyüsü. Ah, dur Snipe. O büyü böyle değildi.
3: Gösteriyi sevmedim.
8: Sen bittin oğlum.
4: Oxford Moifin. Moifin. Olamaz. Oxford Moifin.
2: Simon.
4: Holga.
3: Alkışı bekleseydin.
4: Götürün beni buradan.

0: Seni Forge konusunda uyarmalıydım. Kasadan çıkınca Sofina beni öldürmeye çalıştı. O da seyretti. Lord Neverember'ı Forge'un önünü açmak için Sofina hasta etmiş diyorlar. O kızın büyüleri aşmış.
1: Kendine haksızlık etme. Seni izledik.
2: Evet, kızı çimen numaranla kesin devirirsin.
0: Aman ne komik. Bakın, Kira'yı kurtarmak ve Forge'u tepe taklak etme isteğinizi çok iyi anlıyorum ama Never Kalesi'ni soymak riskli.
1: Seyircini soyman da öyleydi. Yolsuz musun?
0: Hem de nasıl. Bu gece tiyatroda uyurum diyordum ama şimdi o da yalan oldu işte.
1: Yani?
0: Kasa dairesini hangi kadim büyünün koruduğunu biliyor muyuz?
1: Bir şekilde öğreniriz.
0: Nasıl? Tüm kale korumalarını aşarak mı?
1: Ben mi? Hayır. Bir druid belki. Bir şekil değiş. Onlar her yere fark edilmeden girer ha. Ne bileyim, fare olur veya...
2: Geyik olur.
1: Evet ya, geyik olur. Kaledeki diğer geyiklere karışır.
2: Dalga geçmesene.
1: Nereden druid buluruz?
0: Bir tane tanıyorum. Doric. O türünün tek örneğidir.
1: Yoğun duyguların var gibi ha?
0: Evet, benim vardı. Ama o benim özgüvensizliğimi son derece itici buldu.
2: O yönden zayıfsın.
0: Sağ ol.
3: Ali! Forge Fitzwilliam'ın adıyla liderimiz hakkında kötü söz söylemek suçundan parçalara ayrılmak suretiyle bu mahkum öldürülecektir.
4: Zümrüt zümresi teslim olmayacak. Adalet yok edilemez.
3: Komutumu bekleyin.
1: Doric radikal çıktı.
3: Hazır.
0: Bu Doric değil. Doric o.
5: Sar.
1: O ne demişti?
0: Bir baykuşayım.

0: Melor Fulsatu.
1: Silesina.
2: Daha ne kadar var?
3: Hemen şuracıkta.
1: Olduğun yerde kal.
3: Dur, dur. Benim. Simon.
1: Hangi Simon?
2: Of ya.
3: Simon Avmar, büyücü. Seninle çıkmıştık. Bana üzüldüğünü söyledin. Yaptığım şeylerle değil. Karakterime.
1: Ha. Evet.
3: Evet.
1: Hangi rüzgar attı?
4: Bize geyik lazım.
2: Geyik lazım değil. Forge Fitzwilliam'ı indirmeliyiz. Neden burada yaşıyorsun?
5: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Tam o anda biliyorum.
6: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mutlaka.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Tring Sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir

0: Kartlar'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartlar Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartlar'dan bir dünya tatlılık.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: İnsandan doğdum ama tiflin çocuk istemediler. Aha. Beni orman elfleri büyüttü. Onlar için zümrüt zümresine katıldım.
4: Bize katılman için bir neden daha kaleye gizlice sızıp neyle karşı karşıya olduğumuzu bize anlatman gerekiyor.
3: İnsanlara güvenmediğimi anlamışsındır. Nefret dolu ve bencilsiniz.
4: Ben de seni biraz kırıcı buldum.
5: Faydası olacaksa yarı insanım.
3: Ama kötü bir büyücüsün.
4: Hayır, Simon kudretli bir büyücüdür. O Amonster Aumar'ın soyundandır.
3: O işi başarmanın tek yolu kendine güven duymaktır. Bu duymuyor.
5: Evet, aslında çok haklı.
4: Bak, Simon benim kadar akıllı veya Holga kadar güçlü olmayabilir ama gerekeni yapar. Onu bunun için seçtim.
6: Bir de tanıdığın tek büyücü o.
4: Beni bozma.
3: Peki sen bu işe ne katacaksın?
4: Ben mi? Ben planlarım. Plan benim işim.
3: Planı zaten yaptın. Bir değerin kalmadı bence.
4: Ama plan tutmazsa, yani mevcut plan, yenisini yaparım.
3: Kötü plan mı yapıyorsun?
4: Hayır.
6: Bir de ut çalar.
4: Ne ilgisi var? Güven bana. Ben size lazımım.
3: Bugüne kadar Forge'u indirme planlarımız tutmadı. Biz bu makama nasıl geldiğini sorduk. O da bizi düşman ilan etti. Evlerimizi yıkmaya başladı. Ve halkımızı öldürdü. Forge'u hemen durdurmazsak savunacak bir şey kalmayacak. Para için yapmıyorum. Bu ortada kaldığımda beni alıp yetiştirenler için.
6: Payını biz alırız o zaman.
7: Sen değil,
8: Zastan.
9: Ama benim her zaman en çok güvendiğim öğrencim sendin. Aç kapüşonunu. Göster gücünü, saklama benden.
8: Porç Festivali'mle bir saat daha geçirmektense derimin yüzülmesini yeğlerim.
9: Adam çekilmez biri. Ama o cazibesi olmasa bu mertebeye erişemezdik. Canlıların bu dünyayı ezelden beri bozduğu yetmedi mi? Artık çok az kaldı. Bunu düşün ve teselli bul.
10: Demek buradasın. Kapüşonunu da açmışsın. Onu başına geçir istersen. Tay'in kızıl büyücüleri Tay dışında hak ettikleri değeri göremiyor. Hele sen çok yakında daha az sevilesi olacaksın. Ama ne yapıp ne yapmayacağını söylemek elbette bana düşmez. Goldwell ve Prados geldi de onlara şey... O korkunç değil mi? Bu sandalyelerin icabına bakmalıyım. Çok şeyler. Bakın, güneş oyunlarında paranızı yatırıp yatırmadığınız tüm değerleri korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı siz de göreceksiniz. Kalenin her kanadına güçlendirilmiş kapılar takıldı. Bir alarm durumunda kimse buraya giremez ya da çıkamaz. Ve işte meşhur kasa dairesi karşınızda. Başdanışmanım Sofina bu konuda sizi aydınlatsın.
8: Morden Kanan'ın kadim mühürüyle korunuyor.
10: Bu şey, yani tam aydınlanmış sayılmayız ama söylemeye gerek yok. O çok güçlü bir büyüdür.
11: Oyunlar neden tekrar başlatıldı merak ettim. Lord Neverember bunu çok zalimce buluyordu.
10: Lord Neverember'la ikimiz çok farklıyız. Örneğin ben kanlı canlıyım, kendisi hala bitkisel hayatta.
12: Sen çok fenasın.
10: Yaramazlık ruhumda var. Hayır, aslında bu yarışma kenti bir araya getiriyor. Bu devletin başlıca görevi halkının isteklerini karşılamaktır. Veya sizin gibi zengin pislikler.

0: için kazanma hakkını korumak. Şimdi bir şeyler içer miyiz?
1: Sessiz. Aramızda bir şekil değiş var.

0: Ve sonuçta bir geyik oldu.
1: İşte sonunda oldu. Söylesene, Sofina konusunda net misin?
2: İşaretlerini gördüm.
3: Dur zamanını bu yüzden durduramadı.
1: Forge bunu biliyordu. Orada kızımla ve bir kızıl büyücüyle.
2: Kasa odası Mordenkainen'ın kadim mührü denen bir şeyle korunuyor.
3: Mordenkainen mı?
2: Evet, aynen öyle.
3: Aa, eyvah.
1: Ne?
3: Kasada Mordenkainen'ın mührü varsa giremeyiz. Aşılamaz.
0: Büyüyle aşsan olmaz mı peki?
3: Tamam, al işte. Bakın, her işi büyüyle çözmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Bunun bir sınırı var. Bu yaşananlar bir masal değil, gerçek hayat.
2: Açmanın yolu yok diyorsun.
3: Dünyanın en güçlü büyücüsü olmadığıma göre bir yolu yok. Hayır, büyü miğferi de olmadığına göre.
1: Ne dedin?
3: Yakınlardaki büyüleri etkisiz kılan bir miğfer. Ama fark etmez, asırlar önce kayboldu. Bu kadar.
1: Aa, böyle yapma. Sorun nedir? Miğferi bulabiliriz.
3: Bulsak bile onunla bağ kurmadan kullanamam. O konuda berbatım.
1: Sen yaparsın, bundan eminim.
3: Evet de sen dedin diye olmuyor.
1: Ama sen dersen olur.
3: Diyemem.
1: Diyebilirsin.
3: Demeyeceğim.
1: De şunu.
3: Hayır.
1: Ah, iyi, o zaman bu aramızda kalsın. Grubun moralini çökertme.
3: Moral derken?
2: Holga miğferin yerini biliyor.
1: Öyle mi?
0: Kabilem Evermore'da ejderha tarikatıyla savaştı. Yerini onlara sorarız.
3: O savaş bir asır önceydi. Hepsi ölmüştür.
0: Ne olmuş? Büyüyle sorarsın.
2: Daha şimdi her şeyi büyüyle düzeltemem demedi mi?
3: Aslında bunu yapabilirim.
2: Ölü diriltebiliyor musun?
3: İşin aslı diriltemiyorum ama bende bir tılsım var. Onunla cesetlere soru soruyorum, sonra yine ölüyorlar.
2: Iy.
3: Evet, bayağı korkunç.
1: Bence bayağı harika. Evermore'a gidiyoruz. İçkiler için sağ ol Simon.
3: Ne? Nasıl?
0: Hesabı sihirle öde.

Sağ olun.

0: Hey Ed.
1: Ha.
0: Bak neredeyiz.
1: Marla mini mi? Gerçekten kendine bunu yapmasan.
0: Sadece birkaç eşyamı alacağım. Kepenkleri boyamış. Ne güzel.
1: Holga.
0: Merhaba Marlamin.
2: Marlamin bu mu?
1: Ha evet. İlk gördüğümde ben de biraz şaşırdım.
3: Senin daha yatırım var sanıyordum.
0: Hapisten firar ettim.
3: Hiç değişmeyeceksin.
0: Sen neler yapıyorsun?
3: Hep aynı şeyler. Bahçeye ektim. Kitaba çalışıyorum.
0: Bakıyorum da hala verdiğim bastonu kullanıyorsun.
3: Aa evet. Evet. Eğer istersen alabilirsin. Gwyn'in gezintiyle arası yok.
0: Gwyn mi?
4: Evde misin hayatım?
3: Buradayım.
4: Az aşağıda buraya bak, patlattım ben de. Merhaba. Bu da kim?
3: Gwyn, Holga'yla tanış.
4: Seni çok anlattı. Elini sıkardım ama...
0: Memnun oldum.
4: Ne kadar kalacaksın?
0: Geçiyordum, uğradım. Nezme tarafında cesetlerle konuşacağız.
4: Ya harika, evet. Yemekten önce temizleneyim. Yemekte ne var?
3: Kas pişirdim, böğürtten de topladım.
4: Tanıştığımıza sevindim.
0: Siz ne zamandır birlikte...
3: Yaklaşık bir yıldır.
0: Seni mutlu ediyor mu? Benim ettiğimden çok mu?
3: Şöyle izah edeyim. Dürüst işlerde çalışıyor. O içip sapıtmıyor. Ve beni ağlatmıyor. Kaybolup beni meraktan öldürmüyor.
0: Acı çekiyordum. Seninle olduğum için kabilemden kovulmuştum.
3: Bunu unutturmak için huzurlu bir yuva kurdum ama sen asla... Unutamadın.
0: Gwyn hoş bir kadın. Sen buna layıksın.
3: Teşekkür ederim. Sen gidince kimsesiz kaldım. Şansıma kendime yeni bir eş buldum. Kendine göre bir eş bulmanı diliyorum. Benim tatlı hohum.

0: Atalarım buradaki savaşlarda canlarını verdiler. Ben de her zaman böyle kutsal bir toprağa gömülmeyi istedim.
1: Evet. Küreği olan var mı?

0: Tamam Simon, nasıl yapıyoruz?
1: Önce keşiş tılsımındaki efsunu okumam gerekiyor. Nerede bu? A, buldum. Pekala, ölü canlanınca ona 5 soru sorma hakkımız var. Sonra yeniden ölecek ve tekrar dirilemeyecek.

0: Perlamon Tergatis. Yanlış mı söyledim acaba? Korkmadım, ben şaşırdım.
1: Başlıyoruz. Evermore Savaşı'nda mı öldün?
2: Evet.
1: Harika. Hem yani öldüğün için değil. Kendi başın sağ olsun. 4 soru kaldı, değil mi?
2: Evet.
1: Yok, onu sana sormadım. O da sorudan sayıldı mı?
2: Evet.
1: Lanet olsun. Sana sormadan cevap verme. Olur mu?
2: Olur.
0: Olur muyu bağlaman şart mıydı acaba?
2: Bağlamadım.
1: Aman ne güzel. Kürek nerede?
0: Perlamon Tergatis.
1: Tokargat. Savaş sırasında büyü miğferini görmüş olabilir misin acaba?
3: O komutanım Stanhart Greenwolf'un himayesinde bulunuyordu.
1: Tamam, güzel. Stanhart Greenwolf onu ne yaptı?
3: Tarikatçılar tepeye vardığında sayı üstünlüğümüzü fark etmiştik. Ama sayı üstünlüğümüz ejderha rakor karşısında bir işe yaramadı.
4: Peki efendim, merak etme.
3: Bu benim son hatıram.
1: Evet. Yardımın için sağ ol. Hadi Stanhart Greenwolf'un mezarını bulalım.
0: Bir saniye. Ha? Ona 3 soru daha sormalısın.
1: Ne sorayım? Ne biliyorsa anlattı işte.
0: Ama onu öylece bırakamazsın. Yazık adama.
1: Ha, tamam. En sevdiğin yemek ne?
3: Yulaf. Arpasız olsun.
1: Of be. Kedileri sever misin?
3: Pek sevmem.
1: Tamam. 2 kere 2.
3: Matematikten anlamalı.
0: İçin rahatlamıştır.
1: Hayır.
5: Liderlerin vermesi gereken en zor kararlardan biri geri çekilmedir. Bunun emrini verdim. Savaştaki yaverime miğferi en hızlı at süren ben Salafin'e ulaştır demiştim.
6: Şu tepeyi aşabilirsek o zaman...
1: Yine mi ya?
7: O gün savaşacaktı. Küvetten çıkarken ıslak ayakla taşa basıp kaydım.
1: Peki sonra savaştın mı?
7: Hayır, orada öldüm. Kafamı çarptı.
1: Ama Stanhart Greenwolf miğferi Ven Salafin'e vermiş. O sen değil misin?
7: Ben Sven Salafin'im. Ven benim kardeşim.
1: Kabus gibi.
7: Ven nasıl, iyi mi?
8: Savaş meydanından uzaklaşırken yaralandım ve atımı kaybettim. Hiç umurumda olmadı. Tek derdim miğferi korumaktı. O bir teliydi. Zastam'ın işaretini taşıyordu. Ölüm darbesini bekledim. Ama hiç gelmedi. Çok nazik biriydi. Bana adının Zenk Yender olduğunu söyledi. Zastam'dan kaçmıştı. Sürgünde yaşıyordu. Ben ölürken miğferi koruyacağına söz verdi. Nedendir bilmem, ona inandım.
1: Şaka gibi. Nazik teli mi?
8: Doğruyu söylüyorum.
1: Uyduruyorsun. O teyli yalan söyledi. Hiç uğruna öldün. Miğfer işe yaramaz. Kasaya başka yoldan gidelim.
9: Hayır, ben Zenk'i duydum. O bir kahraman. Taloslu keşişleri yenip Zümre'ye yardım etmiş.
0: Onu ben de duydum. Amcam Zenk'in bir gözetleri sivri su kabağıyla öldürdüğünü anlatmıştı.
1: Sivri su kabağı mı?
0: Sivri bir şeyle.
1: Teyliler katildir. Ötesi yok. Ne?
10: Onu ben de duydum.
1: Yapma.
10: Anorak'ta kuzenimle savaşmış. İyi adamdır derdi.
1: O zaman sen o Zenk'ini bul. Birbirinizin saçını örersiniz. Ben başka yol bulacağım.
9: Derdi ne bunun?
0: Teylilerle kötü anıları var.
10: Ne hissettiğini biliyorum. Ama zaman tükeniyor.
1: Ziya'ya ihanet olur.
10: Hayır, olmaz. Amacın onu ve Kira'yı kurtarmak. Bak. Zenk hıyarın teki çıkarsa onu ortadan ikiye bölerim.
1: Çok şekersin.
10: Kaybedecek ne var?

0: Şu zenkin yerini bilen var mı?
1: Mornburn's Shield'deki arpçılarla birlikteymiş.
0: Harika. Arpçılar.
1: Arpçıların nesi var?
2: Onlarla da kötü anıları var.
0: Pekala, yola çıkalım. Affedersiniz. Ben hala hayattayım.
3: Doğru.
0: En sevdiğin kitap ne?
4: Birini seçmek zor.
0: Beşinci soruydu değil
4: evet.
0: mi?
4: Tamam. Tarih çalışmaları konusunda en sevdiğim kitap Likantusların Dişli Kitabı'dır. Ama o dördüncü soruydu. Neredesiniz? Ah lanet olsun.
5: Gel! Çabuk ol! Yardım et! Buradayım! Kaldır! Hadi! Hadi çabuk!
6: Enteresan görmemişsin.
7: Evet, onunla konuş.
0: Hayır, sen konuş.
6: Ben de balıktan kedi kurtardım.
7: Zenk dediğin mi?
8: Kiminle konuştuğumdan emin olmadan cevap vermem.
7: Ben Holga Kilgor. Bunlar da Simon Edgin ve arkadaki de Dorik.
8: Mormon's Shield'a hangi rüzgar attı?
7: Sen attın. Biz büyük miğferi bulmaya çalışıyoruz.
6: Büyü miğferi.
7: Evet.
8: O miğferi korumak için çok can verildi. Ondan bahsetmek ölenlere saygısızlık olur.
9: Cenkli.
8: Size de Cenkli saygıdeğer beyefendi.
6: Şerefli ve sözünün eri bir adam olarak seni temin ederim ki... O miğferi son derece onurlu bir nedenle arıyoruz.
7: Evet, birini soyacağız.
6: Holga. herhangi birini değil. Fort Fitzwilliam'ı ve Tehli Kızıl Büyücüleri.
8: Benimle gelin.
7: Burası neresi?
8: Bir arpçı sığınağı. Ama dostunuz Edgin bunu biliyordur.
0: Arpçı olduğumu nereden anladın?
8: Yemininden dönmüş olabilirsin. Ama yeminin senden dönmez.
0: Ses uyumlu bir cümle kurman onu daha az saçma yapmaz.
8: Fitzwilliam'ı neden soyacaksınız?
6: Çünkü o Edgin'in kızını ve bizim ganimetleri çaldı. Bir de yeniden uyanış tabletini.
0: Her şeyi anlatmasana.
6: Ben sadece...
7: İşin aslı Ford şerefsiz oğlu şerefsiz.
8: Karakter bozukluğundan ailesi mi sorumlu?
7: Ne? Yani lafın gelişi.
8: Anladım. Gündelik dille pek aram yok da.
7: Hiç eğlenceli değilsin.
8: Fitzwilliam kızıl büyücülerle ittifak yaptıysa siyasi emellerin ötesinde bir hedef vardır. Bir asır kadar önce ölüleri dirilten Zastam, Tey ülkesini yöneten 8 Zulkir'den biriydi.
0: Buyurun tarih dersine.
8: Tam'ın güç arzusu doymak bilmiyordu. Bir gün dönümü arifesinde başkent sakinleri kutlama için toplandı. Ama ne halkın ne de yanındaki liderlerin... Tam'ın esas planı hakkında bir fikri yoktu. Tekinsiz bir darbe planlıyordu. Tam bir ölümsüzler ordusu yaratmıştı. Onlarla tüm ülkeyi fethedecekti. Zas'ın gücü Tey'in sınırlarını aşamadı. Ancak kızıl büyücüler kötülükleriyle Fyron'u ele geçirmeden tatmin olmayacaktır.
0: Bitti mi? Kızıl büyücülerin kötü olduğunu zaten biliyorduk.
8: Forge da biliyoruz.

0: Doğru belli. Onu iktidara getirdilerse karşılığında ne alacaklar?
1: Ortak düşmanımız var. Bize miğferi ver, forcu indirelim. Lord dediğin serveti olmadan bir hiçtir.
2: Kızıl büyücüler de kuklasız kalır.
0: Üstüne konacağınız servete ne olacak?
3: Ne fark eder ki?
0: Kötü amaçla elde edilmiş ganimeti çalmayı düşünmem.
3: İyi, biz de halk arasında bölüştürürüz.
0: Yemin etmelisin.
3: Ne?
0: Arpçı mühür üstüne elbas ve ele geçireceğin tüm serveti Neverwinter halkı arasında pay edeceğine yemin et.
3: Olur, tabii.
2: Söz ver et. Borcun parasını halka dağıtacağım de.
3: Ben söz veriyorum. Forge'un parasını halka dağıtacağım.
0: Al bunu. Sözüne henüz inanmıyorsun. Ben inanıyorum.
3: Peki, tebrik ederim. Simon, bu sende kalsın. Şimdi, miğfer nerede?
0: Karanlık altı tünellerinde.
1: Karanlık altı mı?
3: Onu korumuyor muydun? Niye oraya bıraktın ki?
0: Canını seven hiç kimse oraya gitmez de ondan.
2: Gerçekten hoş.
0: Aslında tam tersi.
2: Farkındayım, ironi yaptım.
0: İroninin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser.
3: Öyle mi? Başka şey bulamadın mı? Zenk?
0: Kılıç Dağları doğusunda Crypt Garden ormanından giriş var. Oradan Dolbulund kalıntılarına ineriz. Söyler misin haddim olmayarak, arpçılardan neden ayrıldın?
3: Karım arpçı olduğum için öldü.
0: Üzüldüm. Katiller bedelini ödedi mi?
3: Teyliler mi yani? Hayır.
0: Teylilerin hepsi kötü değil. Zastam T'yi ele geçirdiğinde çok küçüktüm. Ben o büyünün vahşetini şahsen yaşadım. Saygın insanlar canavar oldu. Zihinleri bir anda boşalıverdi. Aileler çocuklarına düşman oldu.

0: Kurtuldum canlı olarak. Ama çok değiştim. Sen de ben de bir parçamızı kaybettik. Önemli olan kalanıyla ne yaptığımızdır.
1: Ne yapacağımı söyledim. Never Kalesi'ne girip ailemi kurtaracağım.
0: Peki ya tablet? Karını canlandırma dileğin?
1: O da var.
0: Pekala. Lütfen şunu dikkate al. Hayat denen şey yaşam planlarından biri.
1: Aha.
0: Sevdiğini eski hayatına çağırmak, yeni hayatından koparmak olur.
1: Şu arkadaşın yanında başkası gitse...
0: Deliye kadar takip edin.
1: Delik mi dedin?
0: Karanlık altının girişi çoktur. Burası daha az dikkat çeker.
2: En son ben.
0: Bir günlük yol. Kalabalıktan uzak bir rota seçtim. Sessizce ilerleyeceğiz. Burayla ilgili duyduğunuz şeyler gerçek tehlikelerin sadece bir parçasıdır. Önünüzü göremediğinizde elimi tutarsınız. Kılavuz olurum.
1: Şimdiden söyleyeyim, elini falan tutmam. Bu adama güvenmiyorum.
3: Ama bize yardım ediyor.
1: Yen içinde gizlediği bir şey var.
0: Yen içindeki tek şey kolumdur.
1: Bunu nasıl duydu?
0: Onu da duydum.
1: Sana kıcağım.

0: kalıntılara bu yoldan gidiliyor.
1: Kıpırdamayın.
0: Roknan, beyin yiyiciler. Küçük ama ürkütücü. Kurbanlarını sersemletir, beyinlerini yerler, bedenlerine hükmederler.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ses çıkarmayın. Zihin enerjisine çekilirler. Zeka ne kadar yüksekse saldırma ihtimali de o kadar artar.

0: Bak buna gücendim işte.
1: İşte geldik. Sarkankent Doblund. Mifel şu yarık kısmın öte tarafında duruyor. Ama dikkat edin. Köprü kadim bir gnom tuzağıyla korunur. Mekanizmayı tetiklememek için uymamız gereken bir formül var.
2: Formülü nedir?
1: Aslında basit. Merkezden başla, tekil sayıdaki taşlara bas. Her adımda ileri. Beşinci adım hariç, o adım yana atılmalı. Sağ veya sol fark etmez. Yeter ki öndeki ile en arkadaki eşit uzaklıkta olsun. Sonra devam et. Sadece tekil sayılı taşlara bas. Ortaya gelince çift sayılı taşlara geç. Aynı devam et. Ancak bu sefer yana adım dördüncüden sonra atılacak. Güce gelene...
2: Ben köprüye basmış olabilirim. Başladığı yeri görememişim. Üzgünüm. Zaten pek sağlam değilmiş.
3: Bizi karşıya büyülemeye ne dersin?
2: Telekinezi için çok uzak.
3: Çantamda bir halat var. Baltaya bağlarım,
4: ha,
3: karşıya fırlatırım, bir kayaya takarım.
4: Kayanın sert olduğunu biliyorsundur.
3: Kes sesini.
2: Onu nereden buldun?
3: Neyi, Marlemin'in bastonunu mu? Gri tepelerde bir büyücüden aşırdım.
2: Bu bir baston değil. Bir gitti geldi asası.
3: Ne?
2: 500 metre kadar menzili vardır. İzle. Gitti. Geldi. İşe yaradı. Gördün mü? Köprüye gerek kalmadı. Bunu başardım.
3: Aferin sana.

0: Şimdi bunu sana veriyorum. Canım pahasına koruyacağına inanıyorum.
1: Koruyacağım. Tut şunu.
0: Burada bir kötülük var.
2: Yoksa şunlar...
1: Tehli suikastçılar.
3: Lo visho, niño. Etos goh. Ute utaza.
4: Sada utralas. Ayam mata yam puzzlet sayam yam sao.
3: Etel tövbar. Kamta.
0: Onları bana bırakın.

FBI.

0: İyi ki bizim tarafta.
1: Gitmeliyiz.
0: Neden hepsini hakladın?
1: Ölüyü öldürmüş olmak zafer değildir.
2: Hanka, Sönfet, Hanreş yandan!

0: ejderha da tombalakmış.
1: Bu Timbershot yeni bir in buldu demek.
2: Eskisini yemiş mi?

0: Sen de aynını yapardın.
1: Evet.
2: Tosun vazgeçmiyor.
3: Gidelim. Sıkıştı.
4: Biz de öyle.
5: Boğulacağız.
3: Bize bir portal açsana.
5: Portal açacağım yeri görmem gerekiyor. Bir duvardan öbürüne mi gideceksin?
3: Bu tuzlu su. Simon, Tribord'a yaptığın numara vardı ya.
5: Taze çim kokusu.
3: Yo, yanan parmak numarası.
5: Evet, olmuş.
3: Olga, şuna vur.
4: Onu daha da kızdıracaksınız.
3: İşaretimle herkes suya dalacak. Bu da senin işaretin Simon, tamam mı? Neye bakıyorsun sen?
0: Bir harpçıya.

0: ekranı silkeliyor.
1: Hadi Holga!

0: Burada ayrılıyoruz. Yolunuzda başarılar dilerim.
1: Gelmiyor musun?
0: Gelebilirim. Ama sizin davanız. Size aletler verdim. Onları iyi kullanın.
2: Bizim için sen kullansan. Çünkü dövüşte ve stratejide bizden iyisin.
1: Her konuda iyisin. Bir de konuşmasan. Muhabbetin çekilmiyor da.
0: İnancın azalıp kaygının arttığı anlarda kadim ilkeleri hatırlayın.
1: Oldu. Görüşürüz.

0: İşte gidiyor. Öylesine yürüyor. Şu anda düz bir hatta ilerliyor. Aa, bir dakika, karşısına kaya çıktı. Etrafını mı dolaşacak? Yok. Onu aşıp geçti.
1: Çokura. Çokura.
2: Ne mırıldanıyorsun?
1: Uyumlanıyorum. Bağlantı kuramazsam işe yaramaz.
2: Baskı altındasın. Onu almak için neler yaptık?
1: Evet, farkındayım.
2: Yani kaderimiz senin ellerinde.
1: Yapma ya.

0: Kimler gelmiş muhteşem Simon Aumar? Üstad büyücülerin soyundan gelme.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanımadın mı? Benim adım da Aumar.
1: Benim büyük büyük babamsın.
0: Miğferin gerçekten güzel. Ona layık olduğuna emin misin peki?
1: Yani kendime güveniyor muyum?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır, eminim. Kudretli bir büyücüyüm.
0: Ha, demek öyle. Büyünün bir özelliği vardır. Emrine gireceği kişiyi o seçer. Ahmaklarla uğraşmaz.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Ha, nedenini biliyorsun. Simon.
2: Uyumlandın mı?
3: Sen iyi misin?
4: Gel bakalım. Neler oldu?
1: Ben biriyle konuştum.
4: Öyle mi?
1: Büyük büyük babamla. Bana yardımcı olmadı.
4: Konuştun mu? Sen başına giyer giymez miğferin uçtuğunu gördük.
1: Zaman orada farklı işliyor. Tamam, başka şekilde yaklaşacağım.
4: Harika, yeni bir yaklaşım, denesene. Başaracaksın, başaracaksın. Daha iyi yaptın, yakına uçtun. Devam et. Neverwinter'a 6 saat sonra gideceğiz. Yapamazsan ailemi bir araya getiremem.
1: Ne güzel.

0: Sen amma da korkakmışsın böyle.
1: Korkak mı? Sen de buradasın.
0: Tamam, ben hallederim.
1: Yok. Sen bana bırak.
0: Bir de arpçı olacaksın.
1: Sessiz ol. Olamaz. İşte orada.

0: yakalamaya çalışmasana. Peşini bırakmalısın.
1: Ed. Ed. Bir sorunumuz var. Yapamıyorum.
2: Miğfer mi?
1: Saatlerdir uğraşıyorum. Yaşlar gereği bir türlü aşamıyorum. Uyumlanamam demiştim ama mahvettim.
3: Yine ne oldu?
2: Bizim Miğfer'le cebelleşiyor da.
3: Hadi Simon, yap gitsin.
1: Kolaydı, tamam olur. Çok sağ ol Holga, yap gitsinmiş. Ben sana barda böyle olacak demiştim ama sen dinlemedin.
4: Ona dedim de ne demek?
1: Aramızda kalsın. Moral bozma dedim. Peki neden? Hayatta tanıdığım en inatçı keçi de ondan. Bizi ikna ediyorsun, olmayacağını biliyorsun. Tepe taklak olunca da bizi suçluyorsun.
2: Uyumlanamıyorsan B planı düşünürüz.
3: B planı mı? Ailemi kazıp çıkardık. Miğfer için karanlık altına gittik. Baştan beri kullanamayacağını biliyordun ha?
4: İnsan değil mi işte? İşi gücü yalan.
2: Yalan söylemedim. Simon yapabilir sandım. Bakın, oyunların başlamasına birkaç saat var. Şöyle yapacağız, taktik değiştireceğiz. Kim başaramamış, kim yalan söylemiş bırakacağız ve birlikte bir yol bulacağız.
4: Evimin yolunu kendim bulurum. Sizlere güvendiğime inanamıyorum.
1: Evet, ben de gidiyorum. Kira için üzgünüm.
3: Ona başka yoldan ulaşırız. Ama bugün değil.
2: Bugün olmak zorunda. Kızım kurtulmadan bu işi bırakamayız.
1: Yenilmekten bıkmadın mı?
2: Hayır. Sorun da bu zaten. Yenilmekten bıkılmaz. Çünkü bıktığımız an yeniliriz.
4: Ha?
2: Bakın, hiçbirimizin hayatı hiçbir zaman umduğu gibi gitmedi. Değil mi? Holga? Uğruna kabileni terk ettiğin adam seni terk etti çünkü vicdan azabından kurtulamıyordun. Eğer şimdi vazgeçersen bu böyle kalacak. Senin için de öyle Simon. Sen de küçük sihir numaralarıyla hırsızlık yapıyordun. Şovuna geri mi döneceksin?
1: Ölmekten iyidir.
2: Ölümden beteri de var. Ve Doric, sağlam birisin. Zümrüt zümresine gidip sizi kurtarabilirdim ama yarı yolda çark ettim demek istemezsin değil mi?
1: Başarısızlıklarımızı saydın. Peki ya sen?
2: Ben mi? Başarısızlık abidesiyim. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Hepsi benim suçum. Karımın gerçek katili kim? Benim. Artçı andının izin verdiğinden daha iyi bir hayatı hak ediyoruz dedim. Kızıl büyücüler ganimetlerini işaretlermiş. Doğrudan evime geldiler. Geldiklerinde orada olacak şansım bile yoktu. Arpçıları yolda bıraktım, ailemi yolda bıraktım. Sizi de öyle, bu nedenle vazgeçemem. Şimdi müsaadenizle bu kayada oturacağım. Ve bir plan yapacağım.

0: Ben de oturacaktım ama yer kalmadı.
1: Şöyle yapalım mı? Kasaya gitti geldi asasıyla girelim.
0: Olmaz, bunu açıklamıştım. Göremediğim bir yere giremezsin.
1: Hayır, onu demiyorum. O portalı bir şeye yerleştirelim, sonra gizlice kasaya sokalım diyorum.
2: O kasaya sadece ganimet girer.
1: Onu ganimet arasında sokarız.
2: Forge, Baldur kapısı ve sular altının en zenginleri bahse geliyor demişti. Yukarı yoldan giderler ve konvoylarına yetişiriz.
3: Onlarca muhafız var.
2: Evet, ama muhafızlar arabadan eşya alacak insanlara şartlanmış, ekleyecek olanlara değil. Holga, öpesim geldi.
1: Önerme.
2: Harika, çok teşekkür ederim. Tabii, göreceğiz.

0: Bu benim için ne muazzam bir mutluluk. Neverwinter'ın Kadir Şinas halkını burada güneş oyunlarında ağırlamak çok güzel bir duygu. Bilin ki Kılıç sahilindeki en muhteşem gösteriye tanıklık edeceksiniz. Kurallarımız çok basit. 5 zorlu yarışma ve 5 şampiyon takım. Hayatta kalıp koruma kafesine ulaşanlar bir sonraki aşamaya geçer. Tek ricam var. Lütfen oyunların kapanış anına kadar arenadan ayrılmayınız. Çünkü oyunların çıkışında her biriniz için harika birer hediyem olacak. Tamam, indirin beni. Bu çok yüksekmiş. Böyle olmayacaktı.
1: Çabuk, hepsini halledelim.
2: Olamaz.
3: Ne olmuş?
2: Yüzü yere bakıyor. Niye böyle koydular ki?
4: Bir işimiz de yolunda gitsin.
5: Bir deneyeyim. Belki boşluk yaratırım.
2: Oyunlar başladı. C planına geçelim.
4: Yapma be. C planı ne?
2: C planı A planına dönmekti. Miğferle uyumlan.
3: Neden direkt A planı demiyorsun?
2: A planı yürümedi.
4: O şeyle uyumlanamadığımı biliyorsun değil mi?
2: Bu doğru değil. Uyumlanabilirsin. Bana bak. Yüzüme bak. Ha. Loudwater'daki işi hatırla. Jolim köpeğini üstüne salana kadar tırmanamadın. Outfezim'in okunu çaldığımızda oklar 2 santim yaklaşana kadar taş beden büyün tutmadı Tribor'da. Tiyatronun yer çekimiyle oynadın.
5: Yaptın mı?
4: Kazara oldu ve zor bir büyüydü. Yapamasam linç edilirdi.
2: Kesinlikle. Bak, en zayıf olduğunu sandığın an aslında en güçlü anın. Başarıyorsun. Kasaya sen gireceksin. Tamam mı? Yapabildiğinden değil. Mecbur olduğun için.
5: Tırtıklamaya devam edeyim. Yarım santim yer açsam solucan olarak girerim.
2: Solucan! Solucan, harika fikir. Gördün mü? C planı çakılsa D planı var.
3: D planı ile B planı aynı değil mi?
2: Abi, B planı da yürümedi.
4: Hepsi berbat. Al, bununla irtibat kurarız.
5: Ama bu bir taş.
4: Aslında o bir ses gönder taşı. Ama bir saat çalışır.
5: Çok zekice.
3: Oraya nasıl gireceğiz?
2: O kolay, dikkatlerini dağıtacağız. C planından o kadar umutluyum ki.

0: Burada ne arıyorsun sen?
1: Battle is over, friends become lovers, sons embrace mothers, brothers and dads. Once were contenders, now are befrienders. Oh, let's celebrate, lasses and lads. Where once were contenders, now are befrienders. Let's celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses.
2: Neler oldu? Şarkı mahvoldu.
3: Ayağım deliğe girdi.
4: Odaklan Simon.
5: Braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid.
6: Bu nasıl bir saçmalıktır?
4: Galiba şüphelenmeye başladılar.
6: Dokuz cehennem.
0: Oradalar, izinsiz girmişler.
4: Hadi çabuk.
6: Yakalayın.
2: Kira'nın odası yukarıdadır. Kasayı bulun. Sonra buluşalım.
6: Çabuk!
7: Durun! İşte burada.
8: Hey sen, komünist! Teslim ol kadın!
7: Hadi!
8: Silahlar hazır mı?
4: Ben onları oyalarım. Sen kasayı bul.
9: Yardım etmeyeyim mi?
4: Son kararım.
8: Silahlar hazır!
9: Bu kadar net olmasa...
7: Yakalayın onu!

0: Aslanma konseyindenim. Yukarı çıktılar.
1: Acele ediniz. Bu tarafa.

0: Bir sakıncası yok.
1: Ha, tamam, başaracaksın. Rahatla, telaş yok.
2: İşte orada.
3: Bakın kimler gelmiş, özenti büyücümüz.
4: Şimdi buna vaktim yok.
3: Benim sonsuza kadar vaktim var.
4: Anlamıyorsun, uyumlanamazsam öleceğiz.
3: Bir ahmak olacağına ölmeyi tercih et.
4: Yeter ama, beni tanımıyorsun.
3: Şunu biliyorum, ailenin adını lekeliyorsun sen.
4: Adıma başlatma, bırak uyumlanayım.
3: Ben hayattayken olmaz.
4: Sen yaşamıyorsun, devrin geçti. Artık sıra bende.
3: İzin vermiyorum.
4: Dert etmiyorum.
1: Üzgünüm.
4: Nerede kaldın?
5: Simon! Simon, onu sen yap!
4: Ben yaptım, başardım!
0: Aferin sana!
4: Kendi kendime set çekiyormuşum.
5: Ben de onu diyordum!
0: Kasa dairesine girdim.
4: Biz de girdik.
0: Ama burası boş.
6: Nasıl yani burası dolu? Neredesiniz?
4: Sen neredesin?
0: Arenanın altındayım galiba.
5: Forge.
4: Şunu alacağız.

0: Simon! Doric, cevap verin.
1: Burada ne arıyorsun?
0: Kira. Senin için geldim. Hadi gidiyoruz.
1: Beni terk ettin.
0: Hayır, hayır bak ben benim kötü bir baba olduğumu düşünüyorsun ama... Kötü bir babayım. Seni terk ettim. Geri getirmeye çalıştığım annen değildi. Ben karımı geri istedim. Onu tanımaya fırsatın olsa, onu benim gibi sevsen beni anlardın. Ama şimdi benimle gelirsen bunu yapabilirsin.
2: Kızımla 300 yaşında bir büyücü arasındaki farkı anlayamazsın tabii. Korkma, Kira güvende. Gelicinden haberim vardı, onun yoktu. Ne kadar azimli birine dönüştüğünü hiç bilmiyor. Olaylar böyle geliştiği için üzgünüm. Ama kendine karşı dürüst olsan, Kira'ya daha iyi bir hayat vereceğimi kabul edersin. Artık hak ettiği gibi bir babası olduğu için de huzura erersin. Bak, kararsız kaldım. Ölürken izlemek istemem. Yok, en iyisi ben odayı terk edeyim. Ne var? Tamam.
0: Bizi öldüreceksen bari onurumuzla ölelim.
2: Anlayamadım.
0: Bizi güneş oyunlarına al. Bir dövüş şansı ver.
2: Hiç şansın yok. Zerre kadar şansın yok. Yani turnuvadan bir şekilde sağ çıksan bile Sofina seni... Evet. Yani şimdi burada ölmen oyunlara katılmandan çok daha iyi olur.
3: Hayır. Bizim adamlarımızı yendiler. Bırak da arenada dövüşsünler. O kadarını hak ettiler.
0: Sen yeniden uykuya dal.
4: Yoksa biz
5: arenadayız. Şu sersem forcu dövüşmeye ikna etmiş.
0: Sersem mi? Hayatımızı kurtardım. Doric'e göre hazinenin üstündeyiz.
6: Sofina'nın bunu kabul etmesi sana da garip gelmiyor mu?
0: Kendi planı olduğu kesin. Arenanın altında neredeydin? Hatırlıyor musun?
1: Emin değilim. Aşağıda bir rıhtım vardı. Muhafızlar her şeyi tekneye yükledi.
0: Tekne mi? Forge hazineyi bizden kaçırıyor.
5: Yani o kendinden çalıyor.
0: Lord olma derdinde değildi. Kasaya girme hakkının peşindeydi. Oyunları başlatma nedeni kârı katlamak.
5: Peki ya Kira?
0: Onu geride bırakmaz. O tekneye gitmeliyiz.
6: Hiç anlamıyorum. Eğer Forge gidiyorsa Sofina'nın bundan çıkarı ne?
1: Bizi buradan çıkarabilirim.
6: Büyülü itaat kelepçesi. Bana da taktılar.
0: Tam da büyüyü ilerletirken.

0: Sağ ol. Diğerleri nerede?
1: Gel hadi. Bu taraftan.
2: Işık büken eti yedin mi hiç?
3: Yok ya. Av eti sevmem.
4: Benim tekne sefere hazır. Biz de kirayla yavaş yavaş gidelim o zaman. Umarım bizim işbirliğimiz benim kadar sana da faydalı olmuştur.
1: Şehrinden defol git.
4: Tabii.
5: Çekilin yolumdan!
1: Çok yakıyor! Biraz daha kalsa elim gitmişti.
0: Evet ama bak orada ne bıraktın. Gel hadi.
6: Doric! Doric!
7: Arenadan çıkmanın bir yolu olmadı.

0: İçeri girin.
1: Hayır. Çıkış yolu bu değil.
2: Evet öyle.
1: Bundan sağ çıksak da başka bir yarışma olacak. Kafesteki son kişi de ölene dek. Başka bir yol bulmalıyız.
3: Benim bir fikrim var. Takip edin.
4: Geri gelin.
3: Duyunca atlayacağız.
1: Bu şey mi?
2: O adam gibi mi olalım yani?
3: Sadece birkaç saniye kalacağız.
1: Peki bizi içeriden kim çekip çıkaracak?
3: Ben yapacağım, güven bana.
5: Her zaman.
3: Bekle.

0: Eşyamız.
1: Simon, kelepçe için şunları dene.
2: Benimle gelin.
3: Esaslı bir ikinci randevu ha?

0: Yolculuk mu?
1: Evet, çok acil bir durum çıktı ama şimdi gidersek kurtuluruz.
0: Neden kurtuluruz?
2: Nedir bu?
3: Buna pusu derler. Neverwinter'dan kaçacağın tekneye kurduk.
0: Baba.
3: Merhaba canım. Hey Forge, ona bunun ne olduğunu anlatsana.
1: Bilemiyorum.
3: Yeniden uyanış tableti Kira. Seni bırakma nedenim bu.
4: Baban doğru söylüyor böcek. Forge amcan seni yalanlarla beslemiş.
1: Yok daha neler. Daha neler.
3: Benimle gel Kira. Eve dönelim. Anneni getirelim. Yeniden aile olalım.
1: Paramı alamayacaksın. Tableti bırakın ve teknemi terk edin hepiniz. Hemen.
3: Tamam, tamam, tamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Her şey yolunda. Sessiz ol canım, sessiz.
3: İşte bırakıyorum. Ona zarar verme.
1: Görüyor musun Kira? Babam beni tanıyor. İstediğimi alabilmek için korkunç şeyler yapabildiğimi biliyor. En sevdiğim özel insanlara bile. Hırsızla dilenciyi ayıran şey işte budur.
4: Kimse böceğime dokunamaz.
3: Simon, götür bizi buradan.
1: Üzgünüm Ed.

0: Şu hatun ne diyor?
1: Ne bileyim. Gri Ali'ye 20.000 koydum.
2: Affet, ona inandım.
3: Ne? Neden söz ediyorsun? Nasıl yani? Sen hiç affedilecek hiçbir şey yapmadın. Bir sürü şeyi çok farklı yapmalıydım. Senden özür diledim. Ama o Sofina'ymış. Seni seviyorum Kira. Ve artık seninle aramıza kimse giremez. Sana söz.
2: Ben de seni baba.
4: Bize dönmene sevindim.
5: Bu tekne ganimetle dolup taşıyor. Nasıl yüzüyor bilmiyorum.
3: Pekala, sessiz ve derinden gideceğiz.
4: O da nedir?

0: ölümün çağrısı.
1: Forge'a bunun için ihtiyacı varmış. Büyü için halkı toplaması gerekiyordu.
2: Zas tam Neverwinter'ı alıyor.
0: Bu olacak iş değil.
3: Oraya ulaşınca ne yapacağız?
4: Düşünüyorum. Simon, portal asası menzili tam olarak ne kadardı?
1: 500 metre kadar. Neden?
0: Zink'e verdiğim sözü tutacağım da ondan.
5: Her ne yapıyorsan dur. Hemen.

0: amiri kişi.
1: Şunu gördünüz mü?
0: Neverwinter Lord olarak bir tekne ve mürettebat istiyorum. 5 kişiyi takip.

gezin, keyfini sürün. Pekala. Sofina'yı indirmeden bu iş bitmez. Her ne olursa olsun, gizlen. Kolyeni kullan.

Nereye gitmiş olabilir?

0: takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bu var ya,
13: blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Ona ulaşınca ne yapalım?
1: Sen bana bırak.

benim kudretimi bilmez misin?

0: Çok çok üzgünüm.
1: Onca zaman Forge Fitzwilliam'ın kibrine katlandım. Sahte cazibesi, o şakaları. Tam da burayı yaşayan pisliklerden temizleyecekken engel olmak ne haddine. Şimdi can veriyorken bunun son olmayacağını bil. Şu bedenin sonsuza dek acı çekecek.
0: Ah, affedersin, nefesin kokuyor da. Kirli çamaşır gibi.
1: Nedir bu?
2: Dur, zamanı durdurdum. İşi ilerlettim.
0: Dikkatini dağıttık ki Kira kelepçe taksın ve Doric şunu yapabilsin. Onu yendin bence.

0: Doğrusu bu planın tutacağını hiç sanmıyordum.
1: Ama tutacak demiştim.
0: Hey Holga!
2: Hakladık mı?
3: Holga?
0: Evet. Evet, onu hakladık.
2: Ah, bu pekti. Holga. İyi bir yerde değil ha?
0: Yok, hayır, çok kötü görünmüyor. Al. Simon, ona yardım et hadi.
1: Kızıl büyücü kılıcı. Bu iş beni aşar.
0: Hey, seni güzelce dikeceğiz. Bir sorun kalmayacak.
3: Lütfen gitme.
2: Üzülme, gitme, böcek üzülme. Yasımı tutma.
0: Yok, hayır, son söz yasak. Söylemek yok.
2: Ne yaptığımla gurur duydum. Kahraman gibi ölüyorum. Ve sen iyi bir adamsın. Gerçek bir arpçısın.
0: Saçmalama, salağın tekiyim biliyorsun.
2: Bana bir söz ver.
0: Tamam, ne istersen.
2: Kızımıza çok iyi bakacaksın. Hayatta yaptığın en güzel şey.
0: Söz veriyorum.
4: Your fortune from a fate divine. Come close to choping.

0: Sadece tek hakkımız var.
1: Biliyorum.
0: Şanır Şaz. Anmat. Holga Kilgore.

0: hızlı aslan küplere binecek.
1: Şey, peşimize düşerse biz hazırız.
2: Biz mi?
1: Ha, doğru, sen insan sevmiyordun.
2: Bazıları iyi. Peki ya sen? Arpçılara mı döneceksin? Dostlarının yanına.
1: Dostlarım burada.
0: Şey, sana son çıkma teklifi girişimim kötü bitti. Evet, biliyorum. Ama bana bir şans daha verebilir misin acaba?
2: Peki, olur.
0: Öyle mi?
2: Sakin ol.
0: Tamam.
3: Lanet kupa.

0: akşamlar.
1: Sonra olanları biliyorsunuz. Sofina'nın büyüsü bozulunca Lord Neverember nihayet kendine geldi. İlk resmi icraatı Neverwinter'ı kurtaranlara kahramanlık madalyası vermek oldu. Zümrüt zümresine gelince bölge halkı ve topraklarını koruma altına aldı. Yaptıklarım gurur duyulacak şeyler değildi ama kente Rönesans'ı yaşattı ve cezamın henüz ilk yılını yatmış olsam da bu benim için büyük bir ders oldu. Bu sürede içe döndüm ve orada neler oluyor diye sordum kendime. Şimdi anlıyorum ki sorunlarımın kaynağı annemmiş. Çok katı kuralları vardı ve beni layığıyla...
2: Dur. Yeterince dinledik. Tahliye reddedildi.
3: Bu oturum sona ermiştir.
2: Sırada kim vardı?
4: Dur! Jarnet!

Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Bir zamanlar bir tarlada bir ağacın altında yaşayan olabildiğince mutlu bir fare varmış. Dünya umrunda değilmiş, hiç korkmazmış. Her gün oynar ve gölgede uyurmuş. Sonra bir sabah fare yüksek sesle bir çığlık duymuş ve gökyüzünden gece kadar siyah bir karga uçarak inmiş. Karga gagasını indirdi ve başını eğdi. Sonra söylediği bir sonraki şeyle fareyi korkuttu. Karanlık gün ışığında saklanır. Oyun oynamak için ortaya çıkmadan önce kaçsan iyi olur küçük fare. Çünkü karanlık saklambaç oynarken çok kötüdür. Sinsice ve dikizleyerek her yere gidebilir. Fare birkaç adım attı ve etrafına bakındı. Bir daire çizdi ve sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok seni çılgın yaşlı kuş. Güneş o kadar parlaktı ki bu tamamen saçmalık. Ama karga yüksek sesle güldü ve seni küçük sıçan karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme dedi. Şimdi yapman gereken bir şey var, o yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Bebek zombi seni yiyecek.
2: Medi ne yaptın sen? Şu ellerine bak. Pekala daha fazla keçeli kalem
1: ama
2: yok.
1: Ama sıkıldım.
2: Al şunu, ben arabayı hazırlarken sen de bana bir resim yap, tamam mı? Veda etmek için son şansınız. Medi, caddeden uzak dur lütfen.
1: Tamam anne.
3: Üzgünüm. Bu adamın kasabada olduğu tek gün bu.
2: Şöyle söyleyeyim. Tek başına gideceğin uzun ve yalnız yolda bunu bize nasıl telafi edeceğini bulmak için bolca vaktin olacak.
1: Baba. Bak ben ve Keyla.
3: Vay canına.
2: Pekala hadi kalk bakalım. Tamam. Tamam.
1: Kendim yaparım.
2: Tamam, kemerini tak bakalım.
1: Teşekkürler baba.
3: Kızma lütfen. Üzgünüm.
2: Gerçekten üzgünsen plana uyardın.
3: Yine de harika zaman geçireceğiz. Sadece biraz geç kalacağım. Oraya vardığınızda beni ara lütfen. Sağ salim vardığınızı bileyim.
2: Bu kadar dramatik olma. Ne zaman gideceksin?
3: Öğleden sonra. En geç bu gece orada olacağım.
2: Tamam. Belki bana gece yarısı atıştırması getirirsin.
1: Görüşürüz baba, seni seviyorum.

0: Tamam, geldik.
1: Sonunda. Geldik mi?
0: Ah, hadi.

0: Sen kimsin?
1: Ben Owen.
2: Merhaba.
1: Sadece içerideki çarkları gevşetmek lazım.
2: Vay canına, teşekkür ederim.
1: Önemli değil. Buralarda yerel güvenlik olarak geçen şey benim. Muhtemelen yıl boyunca burada yaşayan tek kişi ben ve ailem olduğu
2: Keşke
1: için.
2: Keşke daha fazla yapabilseydik.
1: Ne? Yaşamak mı? Eskiden burada iki aile yaşıyordu. Sizin evinizde başka bir aile yaşıyor. Yıllarca. Çocukları kaybolana kadar.
2: Kayıp mı oldu?
1: Benim yaşımdaydı. Adı Johnny'di. Biraz kalın kafalıydı, anlarsın ya.
2: Onu bulamadılar mı?
1: Hayır. Aile parçalanmıştı. Evi satılığa çıkardılar ve onları bir daha hiç görmedim.
2: Pekala, ben Laura ve bu Kayla ve Maddie. Kızlar merhaba deyin.
1: Memnun oldum hanımlar. Sezon bittikten sonra burada hiç kimseyi görmüyorum. Burası oldukça yalnızlaşıyor.
2: Evet, bu sene en az bir seyahat daha sıkıştırabileceğimizi düşündüm.
1: Sizi suçlayamam.
2: Yardımın için çok teşekkür ederim Owen.
1: Bu hafta sonu sadece kızlar ve anneleri ha?
0: Ve babam.
2: Evet, o yolda, tam arkamızda.
1: Peki, bildiğim iyi oldu.
2: Owen'a teşekkür edin bakalım kızlar.
3: Teşekkür ederiz.
1: Ne demek?
2: Teşekkür ederiz.
1: Dikkatli olun.

0: Yoldan arıyor olursan iyi edersin.
1: Aslında biraz geç kalacağım.
0: Benimle...
1: Şaka yapıyorum. Vardınız mı?
0: Evet, merak etme, vardık. Hey kızlar, babanız arıyor hoparlörde.
2: Merhaba baba.
3: Merhaba baba.
4: Merhaba kızlar.
1: Ev hala duruyor mu?
3: Evet.
4: Mükemmel.
2: Baba, ne zaman burada olacaksın?

0: Yakında.
1: Görüşürüz baba, seni seviyoruz.
2: O ses ne?
0: Şey, hiçbir şey. Benzin almak için biraz durmuştum da 11 gibi orada olacağım, merak etme.
2: Tamam, bekleyebilirim.
0: Beklesen iyi olur.
2: Görüşürüz, şansın yaver gidebilir.
0: Öyle planlıyorum.
2: Yumurtaları unuttum.
0: Yumurta. Anladım, birazdan görüşürüz.
2: Dikkatli sür.
0: Merhaba, hediye paketi yapar mısınız lütfen? Ve en iyi merlotunuzdan 2 şişe alacağım.
3: Peki ne yaptın?
0: Hiçbir şey.
2: Kızlar kitapları ve oyuncakları oyun odasına koyuyorum.
4: Hayır, oyun odası korkutucu.
5: Hayır değil, bebek olma.
4: Ben bebek değilim.
2: Hey, gözüm üzerinizde.

0: Aa, öyle mi? Ama yeşil değilsin.
1: Yeşil boyamız var mı?
0: Hayır, mavi var. Hey, Medi, ayaklarını yataktan indir. Tamam, hadi bakalım. Pijamalarınızı dışarıda bıraktım, tamam mı? Şimdi neden giyinip üstünüzü değiştirip aşağı gelmiyorsunuz? Kayla, o ne?
1: Hiçbir şey.
0: Oraya bir şey koyduğunu gördüm. Nedir o?
1: Babam için.
0: Göster bakayım. Canlı mı?
1: Hayır.
0: Evi korkutmasa iyi olur.
1: Kokutmaz. Kokmuyor. Güzel kokuyor.
0: Pekala, üstünüzü değiştirin ve aşağı gelin. Pizza yapacağım.

0: Fare birkaç adım attı ve etrafına bakındı. Bir daire çizdi, sonra yukarı ve aşağı baktı. Burada karanlık bir şey yok, seni çılgın yaşlı kuş. Güneş pırıl pırıl parlıyor, bu çok saçma. Ama karga yüksek sesle güldü ve dedi ki, seni aptal küçük sıçan, karanlığın böyle konuştuğunu duymasına izin verme. Şimdi yapman gereken bir şey var, o yüzden beni dinle. Eğer özgür olmak istiyorsan önce onu görmelisin.
1: Ne olduğunu biliyorum.
0: Demek biliyorsun.
2: Yatmak istiyorum anne.
0: Öyle mi? Ama masal bitmedi. Pizzanı yemek istemiyor musun? İstemiyor musun? Tamam. Sana bir ipucu vereyim. Göz önünde saklanır. Işık olduğunda bile karanlıkta yaşar. Arkandan yaklaşır ve oynamanı izler. Sonra uyuyana kadar yanında süzülür. Bunu Mayde çizdi değil mi?
1: Hayır, o zaten oradaydı.
0: Aa, öyle mi? Pekala, kay bakalım. Evet. Mehdi, terledin mi sen? Öyle daha iyi. İyi geceler.
1: Mehdi, iyi misin?

0: Hey, merhaba.
1: Merhaba, herkes iyi mi? Sizi arıyordum.
0: Ah, lanet olsun, telefonu arabada unutmuşum, üzgünüm.
2: Tamam.
1: Ne yapıyorsunuz?
2: Hiçbir şey.
0: Bavulları açarken kızlar biraz oynadı ve pizza yedik. Şimdi uyuyorlar. Peki ya sen?
2: Neredesin?
1: Yolun yarısını geçtim. Sanırım birkaç saat daha kaldım.
0: Tatlım, bunu görmen gerek. Göl mükemmel. Burası

0: muhteşem.
1: Aa, çok güzel. Sadece yumurta istemiştin değil mi?
0: Sean, anı bozma.
1: Üzgünüm, bittiğini sanıyordum. Lütfen devam et. Bu gerçekten ilginç.
0: Tam bir pisliksin.
1: En azından yumurtaları hatırladım.
0: Hiç romantik değilsin.
1: Birkaç saate görüşürüz.
0: Aa, bu arada kapıyı senin için açık bıraktım. Kilit sıkışmış, yeni bir tane almamız gerekiyor.
1: Oraya geldiğimde bakarım.
0: Tamam, çabuk ol. Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Sean?

0: Anne. Anne. Anne. Medi hiç iyi değil anne.
1: Ne oldu?
0: Oyun odasında ama bana söylemiyor.
1: Medi? Madison.

0: Medi. Medi. Tatlım. Pencere neden açık böyle? Tamam, bir şey yok.
1: Anne.
0: Bir şey yok Geyle, tamam. O sadece hasta. Tamam. Gel bakalım. Tamam. Şöyle dur. Evet.
1: Medi, iyi misin?
0: Evet. Şunu bir silelim.
1: Anne, o iyi mi?
0: Evet tatlım, iyi olacak. Sadece hasta, biraz o kadar. Medi. Medi. Nefes al, nefes al. Bakayım ne var orada? Elini çıkar bakayım. Medi, izin ver tatlım. Medi, bakayım. Bakayım. Dur. Dur Medi. Tanrım, tamam, aldım aldım. Tamam, nefes al. Tamam. Hallettik. İyi misin tatlım? Derin bir nefes al.
1: Anne. Bu nedir?
0: Nedir bu? Bir şey mi yediniz siz?
1: Ben yemedim.
0: Kardeşinle kal.

0: Benimkini babam için sakladım.
1: Nereden aldın bunu?
0: Ormandan.
1: Medi, bana bak. Bu keklerden birini mi yedin?
0: Hayır. Evet, yedin. Yalan söylüyor.
1: Tamam. Medi tatlım, başın dertte değil, tamam mı? Annenin bilmesi lazım. Bu keklerden birini yedin mi?
0: Özür dilerim.
1: Sorun değil tatlım.

Bilmiyorum.

0: Tatlım gel, gel. Koltuğa otur, tamam mı? Bir şey yok. İşte böyle kardeşin yanında oraya, tamam mı? İyi
1: misin? Anne, karnım ağrıyor.
0: Biliyorum tatlım.
1: Anne, onun nesi var?
0: Bilmiyorum.
1: Anne!
0: Telefonuma ihtiyacım
1: Gitme.
0: Var.
1: Hayır anne,
0: buradayım, lütfen. Koltukta kalın, tamam mı? Hemen mutfakta geleceğim. Burada kalın.

0: Sessiz olun, sessiz olun.
1: Sadece arabaya gideceğim.

0: Gidelim hadi. Hadi. Gelin bakalım.
1: Hayır,
0: gitmeliyiz. Hemen gitmeliyiz.
1: Hayır, gitmek
0: bir şey olmayacak ama hemen çıkmamız gerek.
1: Taşı beni.
0: İkiniz de taşıyamam. Koşmak zorundasın.
1: Hayır anne, lütfen.
0: Dinle tatlım. Beni dinle. Bu evden hemen çıkmak zorundayız, tamam mı? Anlıyor musun? Benimle gelmen gerek, tamam mı? İkinizi birden taşıyamam. Çok üzgünüm ama taşıyamam tatlım.
1: Anne beni korkutuyorsun.
0: Bir şey yok. Tuttum seni, tamam mı? Tutuyorum seni, hadi. Gel, sessiz ol. Çok sessiz ol. Şşş, tamam. Sessiz olmalısınız. Şşş.
1: Hayır, korkuyorum. Hayır,
0: hadi
1: anne.
0: Keyla, gel diyorum sana, gidelim. Hadi bakalım, arkaya gel. Gel. Tamam, arabaya binmeni istiyorum. Hadi koş. Öne bin. Tanrım, kemerini tak. Hadi çabuk arabaya bin ve kemerini tak. Hadi çabuk tatlım. Hadi gel buraya. Kemeri takmanızı istiyorum, hadi.

olsun. Tamam, kemeri çıkar. Tamam, sakin olun. Tamam, tatlım. Gel buraya. Koş. Kayla, oradaki perdeleri kapa. Çabuk acele et. Halının üzerine otur. Yere yat. Gel buraya. Mede.

0: Ben de derin bir nefes almanı istiyorum. Şundan bir yudum iç. Bakalım yutabiliyor musun? Benim hemen ilaç getirmem gerek.
1: Hayır.
0: Ben banyoya gidip ilaç getirirken cesur olabilecek misin? Çok güzel. Aferin tatlım. Hemen döneceğim.

0: İç bakalım, bu daha iyi hissetmeni sağlayacak. Hepsini Medi boğazını açacak ve nefes almana yardımcı olacak. Aferin sana.
1: Babam nerede?
0: Geliyor. Yakında burada olur.

0: Kayla, acele etmelisin, ayakkabılarını giy.
1: Fotoğrafımız oraya nasıl gitti?
0: Bilmiyorum tatlım.
1: Sen mi koydun? Neden suratlarımız kesikti? Karnım.
0: Biliyorum. Biliyorum, sorun yok. Her şey yoluna girecek. Baban yakında burada olacak. Ve buraya geldiğinde hepimizi doktora götürecek ve doktor senin içindeki tüm kötü şeyleri çıkaracak. Anlaştık mı? Tanrım, lanet olsun.
1: Üzgünüm.
0: Tamam, sorun yok tatlım. Geçti. Geçti. Bu senin hatan değil. Evet tatlım. Şöyle alalım. Ha. Aç bakalım ağzını sonuna kadar ama, tamam mı? Aç bakalım, aç. Medi, derin bir nefes al, tamam mı? Hemen gidip yardım getirmeliyiz.
1: Hayır, gitmek istemiyorum.
0: Kendine cesur olmanı istiyorum.
1: Hayır.
0: Kes şunu, kes şunu ve beni dinle. Bana bak, bana bak. Medi çok hasta. Burada kalamayız. Ama biliyor musun, dışarı çıkacağız. Dışarıda bekleyeceğiz ki baban geldiğinde bizi görsün.
1: Ama o zaten burada.
0: Kim Medi?
1: Baba.
0: Nerede?
1: Ağacın altında.

0: O babam mı?
1: Hayır.
0: Kimi gördün?

0: Laura. Hey Laura. Hey, kapıyı kilitlemişsin.
1: Beni takip et.

Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım. Şakayı yarın yapabilir miyiz? Tamam, bakın. Beni kandırdınız. Şu an çok korkuyorum. Nora, ne oluyor? Hadi ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nora. Bu sen misin? Nora.

0: Nefes al ve rahatla. Daha iyi, gördün mü? Büyükannenin hastalandığı ve onu doktora götürdüğümüz zamanı hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Onun ne kadar cesur olduğunu hatırlıyor musun?
1: Evet, ağlamamıştı bile.
0: Evet, ağlamamıştı. Çok cesurdu ve oraya vardığımızda da her şey yolundaydı, değil mi?
1: İlaç verdiler ve sonra iyileştin mi?
0: Evet.
1: Babam buraya geldiği zaman seni doktora götürecek.
0: Evet, bu doğru Kay. Babanız geldiğinde. O zamana kadar hepimiz çok ama çok cesur olmalıyız.
1: Büyük annem gibi mi?
0: Evet. Onun gibi.

0: Nora. Çocuklar.
1: Bu babam.
2: Şşt, sessiz ol.
0: Çocuklar. Hey çocuklar. Geç oldu. Bütün gece araba kullandım.
2: Şam. Şam.
0: Acaba şunu daha sonra yapabilir miyiz?
2: Hadi Nora. Bakalım bir şey yok.
0: Nora. Nora hadi ama. Nora orada mısın?
2: Şam.
0: Nora neredesiniz? Hadi ama. Tanrım. Nora.
2: Şam sen misin?
0: Bu sen misin? Nora. Nora.

Nora? Nora! Nora?

0: Kimse size zarar vermeyecek. Onlara izin vermeyeceğim, tamam mı? Bana inanıyor musunuz? Asla size zarar veremeyecek.
1: Anne! Anne!
0: Sessiz ol. Gel. Gelin bakalım. Şimdi. Evet. Burada kalın. Tut şunu. Tamam, al şunu. Burada beklemenizi istiyorum. Mete koşabilir misin?
1: Dışarı çıkmak istemiyorum.
0: Şimdi beni dinleyin. Dinleyin, ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Kimse size zarar vermeyecek, tamam mı? Onlara izin vermeyeceğim. Gel bakalım. Pantolonuma tutunun. Hadi. Bildiğince sessiz olmanızı istiyorum bu taraftan. Yürüyün bakalım.

0: Kehli dur, dur lütfen. Aman Tanrım. Tatlım.
1: Bizi yakalayacağız.
0: Hayır, dışarı çıkmayacağız. Tamam, söz veriyorum, çıkmayacağız.

0: Anne! Anne bizi çizmiş.
1: Bir şey yok tatlım, tamam.

0: Anne. Geliyor mu?
1: Sessiz ol. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Sadece sabaha kadar beklemeliyiz ve her şey yoluna girecek, merak etmeyin.
0: Anne.
1: Hayır, gel orada kal.
0: Merhaba anne. Babam birazdan burada olacak. Eve gitmek istiyorum. Ben de.
1: Sorun yok, sorun yok. Yakında eve gideceğiz. Eve gideceğiz tatlım.

0: Ne oldu anne?
1: Yumurta. Araba. Araba. Araba.
0: Hayır. Hayır.
1: Sorun
0: anne,
1: yok. Girin,
0: hayır.
1: Girin buraya. Girin. Bak. Sadece bir şey alıp geçeceğim.
0: Gitme.
1: Gitmiyorum. Sadece aşağı ineceğim tatlım.
0: Olmaz anne.
1: Kızlar lütfen, sorun yok. Keyla lütfen bırak gideyim, tamam mı? Gitmek zorundayım.
0: Lütfen.